duyguları Kur'an-ı Kerim necə mülalecə edir? Bunlar içində güzel konular var açarıq hocam. Özüyle beraber baksan Kur'an-ı Kerim Hazreti Resul'ün bu yoldan bu tebliğden hal ahvalı neler geldi başına, ne işler oldu. Xüsusən yani bazı defa içhaf oldu hakkında müşrikler tarafından, münafıklar tarafından neler yediler. Onlar sire içinde ve Kur'an necə müalicə edib özün xas bir ilimdir bu. Yani Hazreti Resul-i Ekrem'le bu Kur'an-ı Kerim'in arasında olan ilci, onu anlasav çok güzel bir şeydir. Aynı zamanda bakırıq Hazreti Resul-i Ekrem'in ilgisi dediğimiz kimi münafıklar ve müşriklerden bunlar necə davet edir ve olan sire içinde savaşlar, olan böyük bir konu hicrat oldu. Bu hicratı Kur'an-ı Kerim necə müalicə edir. Ve dediği bu müminlerden onlardan ilgisinde bu bütün savaşları bazını birbaş Kur'an müalicə edir. Bedir kimin, Uhud kimin, Ma'raket Huneyn kimin, Xandaq kimin şeyini atırab Medina'nın içinde. Bunların ne çüspür nefsleri, kafirların nefsi veya münafıkların nüfusları gösterir, Müslümanların nefslerini gösterir, imanın davrını gösterir. Bir acib bir konudur bu. Hazreti Resul-i Ekrem'in sirası Kur'an'la beraber. Ve aynı zamanda mesela Medine içinde bir devlet oldu. Bu devletin tasarrufu ayrı devletlerden. Mektubları yazıldı Hazreti Resul-i Ekrem vasıtasıyla bu meliçlere yer üzerinde. Ve onlardan gelen hitaplar necə oldu? Bunu da ve bu devletin temeli necə kurulu Kur'an-ı Kerim'le beraber o da bu kitabın özel hususiyatıdır. Bu genel bir şekilde bunu gördük. Biz bu kadar dac yani bu kitab-ı Kerim'e girende o Kur'an-ı Kerim'de bakırıq sifatı olan bu kitabın bir muciz bir kitaptır. Tahadda var içinde ve içinde olan sistemler ki bilgileri bize yetirsin tefsir tarafından, tefsir-i mevdu'i içinde bir kapılar açıldı. Bir kapılar açıldı ve bu kapılar da bu kitabın hususiyatıdır. Mesela gelinde i'caz mevzuuna, bu kitapta olan mucizet hususiyatı olan, bu i'tikad, i'caz-ı akadi, yani la ilahe illallah, bu konu tefsir etmek la ilahe illallah üzerine. Hayatı, bütün şeyi Kur'an nece mualece edir ve nece seni bağlıdır güneşten, yerden, bunlar sana hizmetkardı ve hepsini Allah halk edipti. Mabda-i teshir kovunda nadi. Bunların hepsinin o akidani el-i'caz-ül akadi veya akaidi Kur'an-ı Kerim'de. Bu ibadete dair olan Ramazan-ı Şerif'te açıklamıştık özün. O sistem şey manzumatul ibadet bu kitapta bir hususiyatıdır. Yani bu kitap nişi bu kadar ibadetleri de getirdi, zikretti. Bahri kitapta yalğız olabilir bir kitap bir ibadet konusunu bahseder. Ama Kur'an-ı Kerim'de bunca bilgiden beraber bir sistem var, o da ibadet sistem. Özüden beraber bu din teşri'i getirip, yani ortaya yerde bir şeriat var, hudud var, ikametül hudud ve bu şeria. Onudan beraber bu kitabın içinde fıkhı İslami, ki ecad evlenmaktı, talaktı, ibadette dair olan fıkhlar, bunlar hepsin, bunlar bir sistemdi bu kitabın içinde yer. Başta gelen konu Cenab-ı Hakk'ı anladan esmasın ve sifatın bu kitaptır. Bu bir sistemdir Kur'an-ı Kerim'de. Ben bas ad sayıram. Yani o sistem ki Allah'ın esması ve sifatından bahsedir. Rab kelimesi, Allah kelimesi, Rahman, Rahim. Bunların hakim kelimesi. Esma-i İlahi'l Hüsna'nın nece açıklarım. Bunun yanaşasında olan decer ve kıyam ve ahlaka dair olan ki nece bir toplum yapıldı. Ece dünya çapında yani kavun çapında kıyamlar var Kur'an'da. Ya toplum içinde, millet içinde ya da fard diye yani her insan, her Müslümanın içerisinde neler, değerler var ki Kur'an-ı Kerim içinde sistemler var buralara dair. Bu kitapta gayb alamı var. Ece cin oğlu, ece melaiçi oğlu, ece gaybiyet gibi inanır gözüne. Fela uksimu bima tubsirun ve ma la tubsirun. Bir alemler var ki sen görmüşsen özün. Bunları bu kitab-ı kerim necə açıqlıdır gaybə dair olan bu sistemler. Aynı zaman bakırıq, bunlardan beraber ki her vaxt diğer gözün ahiret konusu. Ve ahiret sistemini bu kitab necə açıqlıdır ve bağlıdır. Ve suralar geldi ahiret adıdan ve
olayların, kıyamatın bir dili ve içinde olan neler oldu? Manzumatul ahire fil Kur'an-ı Kerim. Geçen kutubu semaviye peygamberlerin hikayesi ve o kitaplardan bazı şeyleri bir baş demek ve bazını dağışmak ya bir üzerine bir ayrı bir şeyler, manalar onların üzerine bağlamak, eski kitaplarda gelen bahisleri, adları ve içinde olan bilgilerden bu kitap bahsi var. Aynı zaman konusu olan, yani merkezi bir konu, orta yerde, senter olan insan kelimesi. İnsanı nasıl mualece edilir? Özünü, maddi tarafın, nefis tarafın, ruh tarafın, bu insanla hitap Kur'an-ı Kerim'de ya eyyüvel insan, ya eyyüvel insan hitaplar ne şeyde, bazı pek sifatlarda ve bazı insanda olan madde sevmek, şey sevmek, o sifatlarına nece dağılır, bunun içinden güzel manaları insaniyetin içinde nece gösterir. Yani yenci insanı iman üzerine yapmak ve hakaik kavni üzerine yapmak, bu kitap ne rol oynar bunun içinde terbiye bakımından insan ve alemin nefs ve ruh alemiden beraber. Aynı zaman bu kitabın içinde şahit olan, zavahir kavniye olan, ki ege suralar adında zahire kavniyelerdi, Kur'an-ı Kerim zikir ödül özün, ya ayetlerin içinde ceren ahdesler kavnundan, yazdan, kıştan, mevsimlerden, bir rüzgardan, sıcaktan, soğuktan, dağlardan, denizlerden, bunlar hepsi bu müfredeler bu kitabın içinde yerli ki 1200 ayete yakın bes kavnen ve semavetten ve felekten ve olan yıldızlardan ve seyyaralardan Kur'an-ı Kerim bahsedilir. Sema kelimesi 320 defa sema ve semavet tekrar oldu bu kitabın içinde. Yani i'caz ilim buna dair olan, semavete dair olan ve indi de içinde olan o vasıflar ki Kur'an-ı Kerim'de geldi ki ve sema-i zatil hubuk. Şimdi bu vasıflar yalğız açmağı kamil bir sistemdi bu ki üzerine dediğimiz kimin her vakit muhtemarlar ve nedveler kurulu hatta bu konuları açıklasınlar. Özüyle beraber bu mucizet içinde Kur'an-ı Kerim'in olan ilme dair olan mucizetler sayı ve rakam, i'caz adedi ve i'caz rakami. Bugün de bilgisayar çıktı. Bunlar görünür. Edebilir bilagın mesela bir kelime Kur'an'da nesi defa tekrar olunur. Ve bu tekrarı bağlayan bir manaydan olabilir. İlgisi var bunidan. Ve bu haralarda gelip, ne yerlerde gelip, baksan bir düğme, baksan bilgisayar çağırdır, sağ çözün. Bazı bilgiler vardı. Evvel eşker değildi. İndi eşker oldu. Nişi? Çünkü asıl insanın fikri bilgisayardan filanla ve bir de saymaktan, yani zahmet idi evvel bir müfredanı Kur'an-ı Kerim'in içinde bir tek otursun, ayet ayet saysın. Ama indi baksan bunlar asan dolanda, onun için i'caz, rakama dair, Kur'an'da zikrolunan rakam veya sayı, i'caz adedi diyorlar ki sen saysan, bunlar ögüde gelen bir ilimlerdi. Bu kitabın hususiyeti olan Kur'an-ı Kerim'in özüne dair olan, zamanın perdesini ece mazide olan geçen olaylarda o perdeni tam çatladıp yırtıp o perdenin ansasında olan bilgileri verip Kur'an-ı Kerim'de diyorlar özne el-i'caz-ı imba'i el-tarihi zamanda olan olaylar enbiyaların hikayesinde veya ne olupsa veya Hazreti Resul aleyhissalatü vesselamın zamanında nüfusları keşfetmek ve bazı kafirler ki çok içhaf edilir olar ki ayetler anı bazı ateşe gider ve tahkik olunur ateşe gider. Bazı nadin getirmeli bakırık sonradan Müslüman öldü bunlar. Aynı zaman iman tarafında olan örneklerin üzerine ayetler anıptı. Sebep nüzülü ve hasan bu sahabalar sebep nüzülüymüş. Bazı ayetleri ki bir pek şeyi demek ki Kur'an-ı Kerim zikredilip bunlar hepsi bu konunun altına girer. O da nada el-i'caz-i imba'i avul ihbari. Demek olan i'caz-ı imba'i, imba yani ihbar, nece diyar arz-ı ahbar veya arz-ı enba, neba daba yüce olduğuna, bu mucize maziden ve Hazreti Resul-i Ekrem'in zamanında bir de müstakbelden haber vermeği, Kur'an-ı Kerim'de çok çok büyük bir mucizelerden sayılır. Ve bu i'caz-ı imba'i beş Kur'an'da yoktu. Hazreti Resul-i Ekrem'in de mübarek sirasında olan olaylar içinde ki bazı sahabelere deyip nece ölü bazına deyipti yani bazı olaylar olup
bir haber çıkıp özünden. Hatta acı kafirlere karşı ayet-i kerime enende Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la terfa'u asvatakum fevka savtin nebi ve la tezheru lehu bil kavl ke zehri ba'dikum li ba'd. Bu ayet enende bir sahaba var Sabit bin Kays adında. Baktılar bu cami'e görünmür, gelmür. Bak yani Hazreti Resul nece haber verir sahabalara. Sordu özün dedi Sabit bin Kays görüşmür. Dediler ya Resulallah bu ayet enende sesleri kaldırmayasız Hazreti Resul-i Ekrem'in öğünde yani huzurunda sesi şüke gitmeyin. Bu sahabanın da sesi şüke giydi. Yani kaba bir ses vardı. O üçkek ses biz zannetti bu ayet anı üzerine daha evden çıkmır, camiye girmir, oturup her yeri evde. Dedi bu benim üzerim. Hazreti Resul-i Ekrem yolladı ardıca dedi yok bir sahabı üzeri anmayıp ente dedi özne te'işu hamiden ve temutu şehiden ve tedhulul cenne. Dedi sen güzel yaşasan ama şehit de olsan. Bu şehit diyen de özüne yani avucuna koydu nece ölecekti. Ve devam etti Hazreti Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı. Sonra Peygamber aleyhissalatu vesselam dünyadan göz yumdu. Ama olan olaylar Müseylim el-Kezzab onun davası yerirdi. Yemame'de bir ordusu vardı. 40 bin adamı vardı bunun. Yemame'de savaş oldu. Hurub-ı Ridde. Hurub-ı Ridde'de bu adam, bu Sabit bin Kays, ceş ki sağı var, solu var. Sol tarafında kaid idi. Yani kaid-ül meysara fi ceş şeyin, Müslümanların ceşinde duracaktı şeyin ögünde, Müslümanın ögünde. Burada şehit oldu. O savaşın içinde şehit oldu. Şehit olanda Hazreti Resul aleyhissalatu vesselamın tam hadisi tahkik olundu. Ve bu malumdu yani nübuat-ı Resul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Zer'e deyip ayrı sahabalara deyip haber verip özlerinden ve milletlerin hayatından haber verip ve yani Konstantiniyye'nin açmağından meşhur olan hadis kama kal Resul aleyhissalatu vesselam setuftahu aleykum Konstantiniyye fe ni'mel emiru emiruha ve ni'met ceyşu zalike ceyş. Bu çeşit kimin haberler bu Kur'an-ı Kerim'de daha çukurdu ki ümmetler çapında Elif la mim gulibetur rum fi adnal ard kimin ya Ma'raket Bedir'den konuşmak Mekke'nin içinde ya Mekke'nin içinde mescidler yapılmağı hele Mekke içinde mescid yok idi yenci Kur'an anını yenci ayetler anını ya beni Adem'e hudu zinetekum inde kulli mescidin ve kulu veşrabu ve la tüsrifu innallaha la yuhibbul musrifin bu ayet anını Mekke'nin içinde A'raf surasının başı hele ilk evvaldi 23. ayattı Mekke'nin içinde suradı yani anırı diri bir güne bir gün geldi camiler olup ve bu camilerin içinde cere yani peç bakasız bu camiye ve güzel peç asbabuz ve güzel asbabuz girasız ya beni ademe hudu zinetekum inde kulli mescid inde kulli mescid her camiye giden davuz bu Mekke'de anı Mekke'de cami yoktu yani mescid yoktu ne hiç yoktu çünkü içinde 360 put var Kureyş hepsini puttan doldurdu. Kabe'nin içine kimin resimler etmişler, put resimleri filanları. Ki Feth Mekke'de Hazreti Resul aleyhissalatu vesselam Mübarek Ali'den başladı, su getirdi, bunları yakırdı. Hatta pek olsunlar bunlar. Mescid kelimesi Mekke içinde yoktu. Tamam Beytül Haram'dı. Ama mescid kelimesi biz anladığımız ki sağ ayağına giresen mihrabı var, menberi var. İçinde olan dünya hacatı olmaz bu yoktu. Putlardı. Ama bu ayet enende Mekke'nin içinde ya beni Adem'e hudu zinetekum inde kulli mezzid ve kulu veşrabu. Kulu veşrabu da hatta yemek yani azdı bunlar. Ama bir gün oluyor yemekler çok olur. Ama yemek yemeğin çoku uyumur. Namazdan çünkü insan namazda sıkar özün. Bu manalara çarlı Kur'an-ı Kerim ki zavka dair olan manalar ve bunun için ayetler Hatta cin surası ki Mekke'de anıp cinlerin olan surada وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا Bu camiler, bu mescidler Allah çıdı. İçinde onu bunu methetmeyin. Allah'ın başka mescidin içinde ayrı konular açmayın. Çünkü bakarsan kalpte çinlik yaradı. Veya bazı insanlar
yeri döyü o mescid Allah Subhanahu Teala'nın ayet diyor özün ve enel mesacide lillah fela ted'u ma'allahi ahada. Cenab-ı Hak'tan beraber ayrı bir konuları açma onu hatta kalsın ibadet. Ama kazdım nedir? Bu i'zazil inbai ve ihbari Kur'an-ı Kerim'de

Binler defa, milyonlar defa büyüktü. Onunca bu kavun büyüktü. Bunu Kur'an-ı Kerim işaret eden de ve halkü semavati vel ard ekberu min halkin nas. Sizden daha büyüktü. Bak ne diyor? Velakinne ekseren nas la ya'lemun. İndi bilmişsin bunu. Ama bir gün onu bilirsiniz. Bu bilmişsiz bir gün onu bilirsiniz. Bu da i'zaz inbai sayılı müstak Kur'an-ı Kerim'de. Yani haber verir. Naksı konuda gelende Kur'an'ın ahırında bunu tut aktar. Bakasan onu ötendi, bakasan bir konu tutuptu. Yarın bir gün bunun üzerine bilgi çok olur. Bu konu Kur'an-ı Kerim'in hususiyatıdır. Bunu kimseye de bilmez. Maziden, ki geçmiş günlerden, ki yaddan çıkıp onları açmak, onları keşfetmek. Ya hazırda olan Kur'an-ı Kerim andığı zaman münafıkların yevlinden, kafirlerin yevlinden keşfetmek veya müstakbelden keşfetmek. Bu el-i'caz, el-imbai. İcaz-ı tarihi, tarihte olan olaylar, ece ma'raket fil kimin veya ashab-ı buruç kimin ya ayrı bir olayları ki Kur'an-ı Kerim nece alı mualece edilir, bu icaz-ı tarihidir. Mekke'nin nece Hazreti İbrahim duvarın kalkırı, ondan sonra ne oldu içinde ve Hazreti Resulü nece ulaşırı, hapsi bunlar bu konuya girer. İcaz coğrafya ilmine dair olan, yani yerde olan coğrafyada, ece dağlardı, ece tepelerdi, ece bu irmaklardı, ece denizlerdi. Bunlar nece paylanır ve fil ardı ayatun lil muqinin veya ayet-i kerime ve fil ardı kıta'un mutecavirat. Kıta'un mutecavirat yani nadi kıta'un mutecavirat. Yani yer indi belediye gelende bir parça yeri belediye hükmü altına girende parça parça eder özün. Bunu malum ettir özün ki bu yer paylanacaktı. Bak neçe metirden. Kur'an-ı Kerim yerde olan çevreleri, bi'et ile bi'et çevreleri diri her yerin özüne dair bitkisi var, özüne dair havası var, yağışı var. Ve fil ardı kıta'un mütecavirat. Bu coğrafya ilminin ve karratın vasf etmek ve bu adaların vasf etmekinde enc ve üç bir manadır. Bu i'caz-ı coğrafi Kur'an-ı Kerim'de ticahete şarka garba veya yerin dolanmağı öz etrafında meşarik, mağarib, meşrikayn, mağribeyn, güneşin çıkmağı, ayın çıkmağı, sene şemsi, sene kameri, ne oldu içlerinde, bunlar hepsi girer. Bunun içine felekten beraber, coğrafyadan beraber, yeriden beraber, jeolojiden beraber bu ilimler katıldı. Baksan Kur'an-ı Kerim'in hususiyatı olan bu ilimlerden girdi içine. Aynı zaman bakırık biyoloji ilmine dair olan, ilmi hayat veya tıp ilmine dair olan Kur'an-ı Kerim kemikten konuşur, Kur'an-ı Kerim nenelerin rahminden konuşur, ondan evvel nutfadan konuşur, anakadan konuşur, mudgadan konuşur. Bunları nece açır, nece taksim olunur. Ve az önce ilk ayetler Kur'an-ı Kerim'den kulağa dacir. İlk ayet, İkra bismi rabbikellezî halak halakal insâne min alak. Alaka kelimesi için nece o zaygot yumurtaydan, hayman bir olanda, kişi bir olanda zaygot rahmin duvarına nece yapışı ve nece sallanı rahmin duvarında aynı bir alaka kimin hatta ulaşsın nananın kanına, o kandan ki bu evlat beslenecek onun karnında. Bunlar hepsi biyoloji ilmine ve tıp ilmine dair olan ece Kur'an-ı Kerim'de veya hadis-i şerifte bu da minel ulumul Kur'an, mundumatul Kur'aniyel khassa bu kitaba. Ben bes envan konuşuram. Vallahi bunlar hepsinin ardıca bak programlarımız olur. Onun için bakarsan inşallah bir zaman geçer, bir tasavvuru olur bu ilimlere ve ne geldi içinden ve ne gelmir içinden. Dediğimiz kimin bu dağ yer, jeolojiye dair olan yerin çabalamağından, dağların olmağından, mesela Kur'an-ı Kerim'de cebel kelimesi var. Bir coğrafi bir terimdi, coğrafi bir anlamdı. Ama cebel yanında vated var. Vated ki yere çakılan kazıklar dağları benzerdir. Vel cibale avtada. Vated yanında ravasi kelimesi var. Ravasi nedir? Yani bir baksan gemi gelende sahile, batırı oradan bir az yere daciri rasafil ardi. Aynı zaman bu dağların köşünden olmağı delalet Kur'an-ı Kerim'de dağdan ve taştan olan madenlerden, elementlerden bir sura var hadid adına. Bunların hepsini baksan en ziyad ilim ilgisi olan Kur'an-ı Kerim'de jeoloji ilimdir. Çünkü jeoloji ilmi ilmi'l ard yerden bahsedilir ve Kur'an-ı Kerim'de 361 defa yerin bahsi geldi. Her yerin her şeyinden onun için baksan bu ilgiler tapılı bu ilimle Kur'an-ı Kerim'in orta yerinde. Bu minel ulumul khasse bil Kur'an ki olan manduma bu sistem konuşur gözün odana mucizat sistemi bir de zavahir kavniye sistemi kişinin beraber kablırım.

Hocayla beraber maksam bu Kur'an-ı Kerim'in içinde ulumu sırfa, ulumu sırfa fiziğe ve kimyaya dair olan bahusus, hatta matematik ilmine dair olan Kur'an-ı Kerim'in içinde matematik ilminde bu varasenize tevzi oldu. Sanki bu kitap Nisa surası dönünse ne vay bir parça riyaziyatı. Çere grubu veya üçte bir veya sekizde bir, altıda bir. Bunları nezet bölür. Ece evladı var, evladı yoktu. Veya ocak çördü, baba ocak çördü gibi. Bunların hepsini bir no açır, baksan ayetler dönür. Hani bir matematik ilmine bunlar nece açıklır. Bir de delalet bu ilimlerde riyaziyat ilmiden beraber, ecaz adediden, rakamiden bunlar hepsi cirri içine. Özüden beraber ulumu tatbikiye, applied mesela applied geology, geolojiye tatbikiye veya hendesanın içinde bu ilimlerin hayat içinde, vakı içinde hendese ilminin ve geoloji ilminin nece bineleri ve bineler nece yapılıblar üzerine eserler var. Kur'an-ı Kerim'de kelimeler var. Çok teaccübü kalı bu kelime nece bir halı vasf edilir. Tam hendesanın içinde veya tam bir müfredanın içinde ki insanın hayatına dairdi. Bu sistemler manzumatul Kur'an. O sistemler ki saydı özün bu kitaba has olan ece ibadatında, ece teşriinde bunları hepsini saydık veya kıyam ve ahlak ve gaybiyat özüden beraber geçmiş kitaplardan, tarihten konuşmak bu hepsi senin kitabın hususiyatıdır. Bu kitapta bunca ilim, bunca işler ki bizim kimin bir basit insan illerden baksan bunda ha programlar yapsan ha bitmir. Yoksa bu bizim sözümüz değil. Ve biz neyiz? Baksan indi yer çapından onca ülemeler devletlerde, o taraflarda. Yani dört sistem kurulup bes devli, bes Kur'an-ı Kerim'in mucizatından bahsedir. Ve baksan indi her memleket içinde yavaş yavaş kurulubu. Çünkü ilim bu çağın dilidir. Ve Kur'an-ı Kerim'in içinde bu şeyler gelip, yani biz şeyden bir söz var diye, el-insanu aduvu ma yechal. Bir insan bir şeyi bilmese haz etmez özünden. Biz bir şeyi bilmeyen de manası da Kur'an-ı Kerim'de yoktu. Kur'an-ı Kerim sadece bir sura getirip suratı şems, suratı kamer. Bir zahira kavniyadi, bir kamer yoldurum çakmağa çakır, bunların hepsinin suratı ra'at. Gel bunları aktarmak ister. Bunları aktarmak ister. Bir ilim, bu doğal ilimlerden bilmek ister. Onun için hatta ben bir şeyini bilmesem gene mazal veririm. Bu hat yersin, bu hatın içinde. Biz yoksa her şey insan şaraza döyü. Yani insan var, Arapcanın içinde bir çukur, bir denizli. Bizim Allah ömrünüz yetsin, mesela Doktor Muhammed Salih Fazıl Samarra'yı. Bu adamın kitaplarına baksa, Nahu kitabı, İki mücelladın içinde veya şey surasında el beyan fil Kur'an dört mücelladın içinde manel kelime, manel harf, nahu kitaplarında olan ve muhazaralarında olan ilimler o çukurlukta. Bu adam bu taraftan verir. Bu kapıdan verir bu güzel meyveleri. Aynı zaman bakırsan yanında büyük ulemeler yer üzerinde adam bir büyük bir doktordu, bir ahsaydı. Gelir bir sempozyum düzenlenip muhtemardı. Alem oturup çıkır mahfere özü ve şahadası. Baksan Kur'an-ı Kerim'de bir ayetin içinde olan o mananı bir tane açıklır özün. فَلْيَنْظُرُ الْاِنْسَانُ مِمَّا خُلِقْ خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَافِقْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنُ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبْ صُلُبْ نَادِ تَرَائِبْ نَادِ مَا اِنْ دَافِقْ نَادِ. Çünkü olan o suyun içinde çoğu hayamiller var içinde ama yalgız döcü bir sâil-i menevi var. Sâil-i menevinin içinde hayvanat-ı menaviye var. O sâil-i menevinin içinde ki Kur'an-ı Kerim işaret edilir ki bu haymenler, bu bezirler yalgız döcü bir su içinde çabalı. فَلْيَنْظُرُ الْاِنْسَانُ مِمَّا خُلِقْ خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَافِقْ مَاِنْ دَافِقْ. O su var içinde sâil-i menevidir. Sâil-i menevi bazı defa çoktu ama içinde olan bezirler azdı. Sen bir tane töremesi olmaz. Bunlar hepsi tıbbi işlere girdi. Bak sen bir adam hısayı ece kavunda veya fiziyede veya taraf taraftan hususan bu fiziye meselelerinde Kur'an-ı Kerim'in ibda ettikleri ayetler içinde açıklanı. Bunlar nedir? Bunlar hepsi baksan durur. Bir kelime Kur'an'ın içinde
مرق هذا ندا دوران دوزنا والله بعض الشرط لر ولسنا شو عجيب تشوخ أم باي عتيد يندق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق دي دغمنا بريون بو آية 20 كلمة دي. أما 9 كلمة علاق كسان خلق ولب سنوزنان اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق 9 كلمة يعني إلش هل آية أنا ساو خلقونا قونشان دا ودا قشم سبلمز علاق ناد أما علاق 9 خويان دا çünkü o yumurtaydan o kadının yumurtasıydan bu bezir barabar olanda zaygot olanda alakaya girdi 9 ay sonra uşak oldu. Koyanda o 20 kelimede 9. bu boş değil. Bu boş değil ki Kur'an'da bakanda o kelimenin mevki'den, i'zaziden manası içinde ki 9 ayda bu alaka yar insanı yapacaktı. Diyende de sana ikra bismi rabbikellezi halak. Halakal insanı. Seni halk ettin bir alakadan alak kelimesi 9'a koyur özün 20 kelimeden ki ilk ayetlerden hani 5 ayet 20 kelimeden. Ya baksan açsan Kur'an'ı önce o geldi suratın nehl. Baksan özne numarası 16'dı. Dönsen biyoloji ilmediyse 16 nedir? Diler o 16 kromozomları da şeyin bal arısının 16 kromozom var özünde erkeklerde. Onlarda da 16 cüttü kromozom. Ki insanda 23'tü. İnsanda neze 23? Bütün Kur'an-ı Kerim'de racul kelimesini aktarsan, imra'a kelimesini aktarsan, baksan 23 racul, 23 imra'a. 23'e ama bir tek ziyad 24'tü Kur'an'da. Özü bizde olan kromosom 23'tü ama Kur'an'da 24 racul gelip, 24 imra'a gelip. Ne işi bir tek ziyad etti? Çünkü ruh konusu var. Biz biyolojide konuşandak bu kromosomları, sıfat urasiyanı savcı nakledirip, ama ruha dağmır ama bizim içinde ki Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şerifte ruh konusu var. Onun için her bir bu sayılar, bu rakamlardan bu sırlar meydana çıkanda bu bir tek tek diyor ki ihmal olsun diye biz uydururuz bunu. Bu bundan diyor ki bu yeri ben bu program geçen programdan bunun içinde bu bizim gözü o günde olduğu bunlardan bazı bilgiler verdik size. Gelen programdan başlarız bir bir bu her konunu tutarız içinde olan bilgilerden yalğız yalğız konuşur gözün hatta bir tasavvur olsun Kur'an ve bilesen bu kitap nanca azimdir. Yani bir kitap varsa yer üzerinde bunun yerine koy meydana çıksın. Ve bir tekte varsa Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in yerine koy meydana çıksın. Ve en ziyatta ve lem yekun lehu kufuvan ahad kelimesi ki bu vücut çapında Allah tek ve özüne olan kufu veya kufu yoktur. الله قبول يتن جملة مزدن وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

sevgili sultan, efendim, başımın tacı, gönlümün ilacı efendim, ümmetinden selam getirdim sana, nice armağanlar verdiler bana, ravzana eriştim ben yana yana, açın bu ravzayı habibim de var, benim dertlerimin tabibi de var, açın bu ravzayı.

أحد. سبحان الواحد الأحد. سبحان الأبدي

وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة

أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Yamanağ, Kuzey Petrol Şirketi, Kuzey Gaz Şirketi ile petrol ürünleri, su kanalizasyon ve su kaynakları dairelerine, Kerkük Belediyesi'nin yeşil alanlarla orta refüjlerin savunulmasına yönelik çalışmalarını desteklemek amacıyla tanker tahsis edilmesi talimatını verdi. Kerkük Valisi Ağa, ücretsiz öğretmenlerin sözleşmeli kadroya alınması sürecinin hukuki ve mali prosedürler çerçevesinde takip edileceğini belirterek dosyanın ihmal edilmeyeceğini ve öğretmenlerin haklarının yakından izlenmeye devam edeceğini vurguladı. Kerkük Valisi Ağa, Başbakan Ali Ezzeydi'nin 1 milyon arsanın dağıtılması için başlattığı kampanya kapsamında Tapu Kayıt Müdürlüğü'ne destek vermek ve arsa dosyaları üzerinde çalışmak üzere bir personel ekibi oluşturulması talimatını verdi. Kerkük Valisi Ağa, ilgili birimlere 7304 sözleşmelerin işlemlerini tamamlayıp herhangi bir mali yük oluşturmadan ilan etmeleri ve dosyaları Maliye Bakanlığı'na göndermeleri talimatını verdi. Bütçeye dahil edilmesinin nihai kararın Maliye Bakanlığı tarafından verileceğini belirtti. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Falih Ezzeydi Kor General Zeyd Huşi, Terörle Mücadele Teşkilatı Başkanı Kor General Muhammed Kasım İsa Federal Polis Kuvvetleri Komutanı olarak atadı. Başbakan Ali Falih Ezzeydi, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede hükümetin projelerin finansmanı amacıyla ortak bir Irak-Almanya fonu kurmayı hedeflediğini ifade etti. Zeydi, hükümet yolsuzluğun her türlü mücadelede kararlıdır ve Irak'ın ekonomik kaynakların çeşitlendirilmesini sağlayacak açık ve cazip bir yatırım ortamına dönüştürülmeye devam edecektir, dedi. Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Abudi, ekonominin güçlendirilmesi, yolsuzlukla mücadele ve silahın yalnızca devletin kontrolünde olması konularının hükümetin en önemli öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Petrol Bakanı Basım El İbadi, Washington'da enerji sektöründe imzalanan anlaşmaların toplam değerinin 200 milyar dolara ulaştığını ve bunların yatırım açısından yeni fırsatlar sunduğunu açıkladı. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği hava saldırılarında aynı aileden 6 kişi dahil olmak üzere 12 Filistinli hayatını kaybetti. İran devrim muhafızları Kuveyt'te erken uyarı ve taktik radar sistemlerini hedef alarak imha ettiklerini açıkladı. İngiltere, İran'a yönelik saldırılarda kendi askeri üslerinin kullanılmasına onay verdi. CENTCOM, İran'a yönelik operasyonlarda üst üste 11. geceyi tamamladığını duyurdu. Amerika Savaş Bakanı Peter Hest, İran'a yönelik savaşın maliyetinin şu ana kadar 37,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Hamas'ın yeni lideri Halil Eyhayya, Türkiye, Mısır ve Katar'ın Gazze şeridine akan kanın durdurulması için yoğun çaba gösteren arabuluculuk girişimlerini takdir ettiklerini ifade etti. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يوجه شركتي نفط الشمال وغاز الشمال ودوائر المنتوجات النفطية والماء والمجاري والموارد المائية بتأمين صهاريج لنقل المياه لدعم جهود بلدية كركوك في سقي المساحات الخضراء والجزرات الوسطية خلال شهري تموز وأب. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يؤكد أن إضافة المحاضرين إلى العقود ستتابع وفق السياقات القانونية والمالية، ويشدد على أن الملف لن يهمل وأن حقوق المحاضرين ستبقى موضع اهتمام ومتابعة. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يوجه بتشكيل فريق من الموظفين لدعم دائرة التسجيل العقاري في المحافظة للعمل على ملف قطع الأراضي ضمن الحملة التي أطلقها رئيس الوزراء علي زيدي لتوزيع 1,000,000 قطعة أرض. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يوجه الأقسام المعنية في المحافظة باستكمال إجراءات العقود 7,304 وإعلانها دون تبعات مالية ورفعها إلى وزارة المالية، وهي من ستقرر شمولها الآن أو في موازنة 2027. القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي يعين الفريق الركن زيد حوشي رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب، والفريق الركن محمد قاسم قائدا لقوات الشرطة الاتحادية. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يتلقى اتصالا هاتفيا من المستشار الألماني فريدريش ميتروس، ويؤكد أن الحكومة تسعى إلى تأسيس صندوق عراقي ألماني مشترك لتمويل مشاريع. الزيدي يؤكد أن الحكومة ماضية في مكافحة الفساد بكل أشكاله وجعل العراق بيئة استثمارية مفتوحة وواعدة لتنويع مصادر الاقتصاد. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي يؤكد أن رئيس الوزراء علي الزيدي يزور إيران الخميس، وملف الغاز سيكون على رأس الملفات. مستشار الأمن القومي قاسم العبودي يكشف أن الاقتصاد ومكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة هي أبرز أولويات الحكومة. وزير النفط باسم العبادي يكشف أن اتفاقيات واشنطن في قطاع الطاقة تصل ل$200 مليار وتفتح آفاقا جديدة للاستثمار. وزير التجارة مصطفى نزار العاني يعلن اختتام الموسم التسويقي للحنطة باستلام 4.8 ملايين طن. وزير التربية تفتح باب الاعتراض على نتائج السادس الإعدادي بدءا من الغد. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: تركمان FM بعد فريكانسمس 89.9.

Merhaba. Bizim halk edebiyatımızda şüphesiz ki Khoyrat birinci derecede geldi. Irak Türkleri arasında hemen edebiyat şair demek olan Khoyrat'a bağlandı. Khoyrat da deyip geçme. Çünkü o Khoyrat'ın içinde güzellikler var, hikmet var. Hele hele bizim folklordan alınmış Khoyratlarımız, eski Khoyratlarımız. Beyan ve diyen hapsi kuralları var içinde. Lefu, neşir, mübalağa, İtnab, izhar, beyan ve bedi'in bütün kuralları içinde var. Bir eski Khoyratımız, ben bunu defalarca okuram, derin derin satırların içindeki o detaylara bakaram, nece güzel bir manayla yazılıp. Khoyratımız diri, selavun yara gelsin, öldüm ikrara gelsin, salacağım gezdirirler, bezensin, seyre gelsin. Tabi bunu defalarca belki ağızlardan, sanatçılardan, şairlerden vesaire o kimselerin ağzından eşitipsiz. Ama bir dal savuz, bir böyle derinine en savuz. Arka planda bakın bu Khoyrat'ın içindeki o güzelliklere, o desene, o güzel yazılmış, çizilmiş, işlenmiş sanki bir usta sanatçıdır, bir güzel tablo işleri. Birinci de şairleri selavun yara gelsin. Özü demir. Ne için selavun? Yani belki de hastadır, belki de dikkatsizdir, belki de görmür. Selavun yara gelsin. Öldüm ikrara gelsin. İkinci misrahta burada şair öldü. Öldüm İkrara gelsin. İkrar da nedir? İnsaf demektir. Yani adalet işlemektir. İkrar etti yani insaf etti. Manası buna baksav, manası bu aşıkın sevgilisi ölene kadar ikrara gelmiyor. İnsaf etmiyor, düz işlemiyor özüyle daha yani mahalli tabirimizde. Hem de burada zamir değişikliği var. Selavun yara gelsin, öldüm, burada bitti. Zamirin işi bitti. İkrara gelsin. Yani sevan şair ölene kadar sevgilisi ikrara gelmiyor. Üçüncü kanatında diri salacağım gezdirirler. Salaca nerede? Yani o meyiti tabut içine koyarlar. Salacı oğlu. Bizim örf adetlerimize göre tabii öleni evinden hemen yıkarlar, işte kafininler tabuta koyarlar. Ya komşuların, tanışların sırtında aparırlar türbeliğe. Yoksa da indi bu yenge şey çıkıp da arabanın şeyine koyarlar, aparırlar. Kimi gezdirirler salacasını? Eski adetlerimize göre yalnız ergen kişinin, ergen gencin salacasını, yani canazasını birbaş evden türbeliğe aparmazlar mazarlığa. Gezdirirler o pazarda, sokaklarda. Yani o sevdiği yerden gezdirdiler, geçirdirdiler. Alem bilirdi bu ölen, bu meyit ergen ergen ölüp dünyaya girmeyip, toy etmeyipti yani. Buradan da ne anlaşıldı? Şair ergen ergen ölüptü. Yani evlenmeyip ölüp. Yani o sevgilisinin özlemiyle, hasretiyle, hele bu ikrara gelmeyip, insafa gelmeyip o sebepten ölüp salacağım gezdirirler. Üçüncü, dördüncü kanatının ne diğeri? Bezensin seyre gelsin. Yani hele bu zalimliğe karşı, hele bu uyuşmazlığa karşı, işte bu derdinden ölüp bu aşık, insafa gelmeyipti. Hele de salacasın gezdirirler, yani ergen ergen ölüp. Onun üstüne de şair ve bu Khoyrat diyen kıymri, diri bezensin seyre gelsin. Yani demir gelsin, yığlasın. Fizze hürbü çeksin eski şeyde kara girsin yas tutsun yoktur işte ben öldüm salacağımı da gezdirirler canazamı da gezdirirler yalnız o kadar yeter sevgilisidir bezensin seyre gelsin yani sanki neze bir seyrengaha çıkıptı bir piknike çıkıp bir sefreye gelip bir eklenme yerine gelip eklence yerine gelip yalnızdır o kadar yeter ki gelsin uzaktan baksın. Bu Khoyrat'ı ve başka eski Khoyratlarımız bunun seviyesinde olan Khoyratları lütfen
incelavun iyi detaylarına bakın. Onda bilirsiniz, iktişaf edersiniz koyratlarımız ne güzeldi. Ve selavun yara gelsin, öldüm ikrara gelsin, salacağım gezdirirler, bezensin seyre gelsin. Başka bir koyratımız var, dillerde çok yaygındı. Aynı mesel hesabında diyorlar. Diyorlar, dişte gör, hayalda gör, dişte gör. Düşenin dostu olmaz, inanmırsa düşte gör. Her zaman yani insan sefahatte olanda, refahatte olanda, yani şansı yaver olanda, zaman özüne ikbal gelende, etrafında arkadaşlar çok olur, sevani çok olur, dost ahbabı çok olur. Ama bir musibete düşende ya bir darlığa düşende o arkadaşların çoğu etrafından silkinip giderler. İşte koyrasımızdır, düşenin dostu olmaz, inanmırsa düş de gör. Rivayete göre bir genç oğlan istiri evlensin. Davetname tabii elipti işte, işi var, hazırlık görür, tedarik görür, toy tedarikini babasına diyor. Bu 50 davetnamadı baba, arkadaşlarıma payla bir. İşte sele filan gün, gün orta yemeğine gelsin, ziyafet açıp, sıfra açıp. İşte muayyen gün, yani ziyafet günü, oğlan geldi bakar davete 4-5 tane gelipti. Halbuki babasına 50 davetname verirdi. Oğlan der babam, ben sana 50 davetname verdim, babam arkadaşlarımdan 5 tane geldi. Der oğlum. Arkadaşları bu 5 taneydi. O mabaki 45 tane arkadaşı o değil. Asıl arkadaşı bulardı. Çünkü ben davet edenden dedim işte filan gün oğlumun başına bir musibet gelipti. Belki gelsiz o gün hakkına gün orta vakti, gün orta namazından sonra o muayyen vakitte gelsiz oğluma yardımcı olun. Çünkü bir müşkili edipti. Belki de saldırılar üstüne, belki de taaddi ederler. Gelin üstünden yedin. O 50 davetnameni payladığım arkadaşlarımın yalnız bu 5 tanesi gelipti. Böyle bil bu 5 tane sahabı arkadaşıydı. O mabakçısı 45 tane sefahat arkadaşıydı. Sefahat dostudu. Dem günü dostu gidergi. Bunlar arkadaşıydı. İşte buna benzer, bu hikayeye benzer bir koyratımız var. Ol aşı, az olanın ol aşı. Ol aşı, az olanın ol aşı. O dosta dost diyerem, dem gününde olaşı. O dosta dost diyerem, dem gününde olaşı. Beyik üstadımız, araştırmacımız, merhum Ata Terzibaşı bir gün benim için bu rivayatı konuştu. Reşit Külereza ve Azzedin Ne'metin muasir olan, onlardan daha iyi usta olan, çok hoyrat bilen Bazuvanı isimli bir sanatçımız var idi. Ama maalesef onun kaydı, ses kaydı kalmadı. Arşivimizde indi yoktu. Onun yalnız adı var, yalnız işte hayat macerası var. 1957 senesinde Kerkük'teki Azil Hastahanası'nda vefat etti. Sil hastasına düşmüştü. Ustadır'ı eşittim, Bazuvanı adı da hakikat Osman imiş. Bıçak itidirmiş Büyük Bazar'da bugünkü Gülbani Taha Avcı Hanım'ın karşısında hala tükenek'e kalıp ama arvad elbisen satılır orada. O tükanda bıçakçılık edermiş, bıçak itidirmiş. Ama çok güzel bir sesi var imiş. Hem de usta bir sanatçıymış. Reşit Külereza yalnız Bazona'dan korkarmış. Bunu hakikattir bu şeyde. Ustad Atadır'ı eşittim, Bazona hastaydı, Azil Hastahanası'na attılar. Dedim ben de elimde biraz şerbet aldım, meyve aldım. Dedi gittim hastahaneye, baktım Azil Hastahanası'nın havuşunda bir çarpayasında oturup Dayı Bazvan nefes çağlığı bitipti. Dedi işte oturdum, necesen, ne var, ne yok, dayı, ne etsen, ne etmişsen. Sıhhatu necadır, dedi döndü bu koyratı dedi bana. Dedi Atavullah, Bazvan'a deyipti ustada Ataya. Hep karşıda çırak yanar, çırak ne irak yanar, acel bir şerbet verir, içtikçe dudak yanar, acel bir şerbet verir, içtikçe dudak yanar. Tabi bu gibi hoyratlar
Belki biz defalarca eşitmişik özünü ama o olaya bağlansa güzelliğini onda bilintiri. Zaten de seri el-bediha biz dedik bunun mesela program önce bazı insan var hakatı yerinde diyor, koyratı şiiri yerinde diyor. İşte bu adam yani ölüm yatağındaymış. İşte ustad halatın soru nece sen ne var ne yok sıhhatu nece hadi bu koyratı deyip özüne deyip karşıda çırak yanar. Çırak ne irak yanar. Acel bir şerbet verir içtikçe dudak yanar. Acel şerbeti bizim yerli tabirimizde o şeydi ki ölümden evvel yani diğerler inanca göre Ezrail'di, belki Ezrail'in bir melekidi, belki bir yardımcısıdır. İlk evvel bir bada şerbet verir, o ölene hele ruhunu almazdan önce içer, ondan sonra ruhunu alır. İşte diri daybazon deyip acel bir şerbet verip içtikçe dudak yanar. Zaten de diri bir arası bir 10 gün sürmedi. Daybazon irtihali dar-ı vaka etti. Allah affetsin her ikisini de. Bu vakit ne vakitti? Kalbime kan akıttı. Bu vakit ne vakitti? Kalbime kan akıttı. Zaman tersine döndü. Kör gözlüğünü okuttu. Zaman tersine döndü, kör gözlüğünü okuttu. Bu zaman ne zamandı? Çok zalim, çok yamandı. Bu zaman ne zamandı? Çok zalim, çok yamandı. Dost düşman ayırmıram, gözüm ögü dumandı. Dost düşman ayırmıram, gözüm ögü dumandı. Ben seni işte görürüm, alemden başta görürüm. Ben seni işte görürüm. Alemden başta görürüm. Zordan gözüm yumuram. Belki bir düşte görürüm. Zordan gözüm yumuram. Belki bir düşte görürüm. Hoşça kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın. Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

0: Xeyirli vaxtlar. Bugünkü programımız araştırma söhbəti programı. Bir yeni programda inşallah sizi baş başa olacağız. Bugünkü programımız Sayın Adnan Babaoğlu'yla. Eski statistik daire müdiri. Ve bugün programımıza misafir ettik. Ve adıma ve aduza Diyarım Usta'da hoş gelipsen. Usta bizim programımıza. Buyurun.
1: Hoş bulduk. Biz şereflendik sizden katılalım bu varlamaca. Çünkü bir önemli bir konudur. Doğrusu hakikat isterdiniz bu programımızda bir değişim olsun. Evet. Güzel yaptığınız bunu. Konular milletin fikrinde olan konular gerekirse ahaya atılsın. Evet. Ben şereflendim. Siz o misafiriniz olun. Türkmen Elinin misafiri olun. Türkmen TV'nin.
0: Sağ ol, teşekkür ederim. Ustad, özü bilintirse üzere Adnan Babaoğlu kimdi? Buyurun.
1: Ben Adnan Babaoğlu, Süleymaniye Üniversitesi'nin İstatistikler Bölümü mezunuyum. 56 doğumlu. Hayatımı geçirdim. Öncesi hür işlerde. Ondan sonra Saddam döneminde sevdiğimle bilme. Yani bir şiiriydim. Yaşta kitaplarını okurdum. Her vakit ittila ederdim. Özüm de dairede dergilen. Askerlikte ayrı yerde. Baktırmam pazarda iştirdiğim imkaniyatım iyiydi. Dedim gittim. İstirdiler ahsa harici. Gittim daireye girdim. Saddam zamanındaydı. Ondan sonra sevdiğimden işi yani Bağdat'ta da şey, kursa girenden birinci falan kazanırdım kurslarda ifade gittik şeylere. Müdür seçtiler bana Saddam dönemi bitenden sonra yeni dönemde ilk müdür Kerkük'te ben seçildim. O vakit Kerkük'te hele vali seçilmemişti. Çünkü evet. Bizim bakanlığımız alakası yoktu valilikten. Merkezi uzaradı. Resmen Bağdat'tan istediler bana. Dediler geçsem müdür oldu. O zamandan işte emekli olduk bu son kararda 20 senesinde 19'un sonunda. Şimdi hamdolsun emekliyim.
0: Allah sıhhat selam.
1: Ama okumağımla şimdi de ben bir ihsa aşıkıyım.
0: Bəli.
1: Şimdi de mütabe ederim. Sürekli olan müdürler hizmette olan müdürler Bağdat'ta hapsiden tavasılım var. Şeylerim çünkü bir ihsa bir ilimdi. Hayattan bağlıdı.
0: Bəli.
1: Güzel bir ilimdi o.
0: Bəli. Efendim. Sayın Babaoğlu bir yani bir ihsanı biz seyircilere bir anlatsak istatistik ne demektir? Bu hayatta ne şekil kullanılır o özlerini? İstatistiki. O bizim hayatımızda nereye girer, haraya girer, naksı bölümlere girer. Hayatımızın naksı bir bölgesine girirse buyurun konuşsa bizim çoğuna.
1: Memnuniyetle. İhsa ilmi çok eski bir ilimdi alırsa özünü.
0: Bel.
1: Ama çok çabuk bu son dönemlerde son 30-40 yılın içinde tatavur etti.
0: Bel.
1: Ondan önce kalırsa Kur'an'da zikir olubdu.
0: Bəli.
1: 11 ayet, 11 defa gelir şeyde.
0: İhsa kelimesi.
1: Bazı surede iki kere gelipti. Bazında suretin emelde gelipti. Kehf'te gelip. İnne ahsaynahum fi kitabin mubin. İnne ahsaynahum adada.
0: Bəli.
1: Bunlar hepsi zikir olunda ihsanın ehemmiyetini verir. Bəli. İhsa kelimesi yani gelip addahum adda. Hatta Kur'an'da da deyir. Sayınahım adada. Burada saymaktı. Biz saymaktan geldi. Bugün de her şeyin bilinmeği, hacmi bilinmeği ya kemmi oğlu ya nev'i oğlu. İhsanın da iki nev'i var. Kemmi var, nev'i var. Yani kemiyasın bugün de sen diyorsan bu bunca kemiyası, bunca tondu, bunca vazında, bunca filandı. O asker diyorsan bunun ömrü bunca adı. Bu 10 ilde
0: yani
1: 15
0: ilde. Bir bilimdi, rakamlandı. Gözüküyor.
1: Bugün de her şey dünyada rakam oldu.
0: Bale.
1: Her şey yani ilimde rakam. Hastan bilgisayar çıkandan sonra.
0: Bale.
1: Tatavur edenden sonra bu baramışlar.
0: Bale.
1: Bundan ilk ölen dünyada yani istifade etti ihsaydı. Evet. Çünkü ihsa durmuştu bilgisayar ölümler çıkmadan önce. Evet. Durmuştu. Her şey elden saymaktan yede bir işler ulaştırmaz bir sonuçlara. Çok evet. zahmetiydi. Evet. Yani tasavvuru ben hatırlarım. Gidendim planlama bakanlığına 70'lerde o vakit telebeydik gittik. Orada tatbik ederdik.
0: Beli.
1: Girdik bilgisayar odasına.
0: Beli.
1: Hocam bilgisayar odası ayağı soyasan bir beyaz kale giresen ses yoktu. Beli. Ses olmağıyla bilgisayar duracaktı. Tamam. İndiki bilgisayarlar kimin derdi? Onu bir hatırsın. Beli, Cenab-ı da okuyup sen bunları.
0: Beli, beli.
1: Her bir dolma kazanıca bir sizi var idi. Bu malumat şey derdi. Ki şimdi onun şimdi bir beli. Kurs sizi onun 50 denasını alı. Onlardaydı. Girirdik şey derdi. Ses etme, ses çıkartma bu şekil beyanatlardan. Sonuçları bir programacın aylar sürerdim onun yazmağıyla. Fenşin, meşin, tabancı, bu vernemez tabağı olurdu. Yani bir zor bir şeydi. Onun için elimi ehsa öge yetmirdi. Diyeyim sana o vakitler çoku yedeviydi. Elden yapılırdı bu şeyler, hesabatlar. Ondan sonra bunlar birinden sonra girdi bütün alanlara. Alarsa ilk alan şey oldu. Askeri şeylerinde Avrupa'da, Fransa'da, Almanya'da düşmanın gerek bilesen karşının sayısını.
0: Bel.
1: Hatta ona göre ben gücüm olsun. Bel. Her şeyi hazırlayayım.
0: Bel.
1: Girdi ölüm el askeriye o vakit diğer derizde oldu. Ehsadan çıkar.
0: Bel.
1: Buhut el ameliyat. Operation research.
0: Bel. Operation research. Bel.
1: O vakitler girdi bu elim. Ondan sonra bilesen bir hatta tecessüs meselesinde yani ben hatırlarım bir gün bir tanesi yazmıştı Mısır harbinde İsrail'den bir tane seçtiler ekmek un veri Mısır Sina'da olan ordusuna Mısır'ın
0: ben.
1: İsrailler ona para verdiler biz istediler biz sizin demediler bence asker var istemiyorlar bunu çünkü olur şekildeler.
0: Ben.
1: Bence onu satasan. Bence onu alsan ekmek yapasan. Dedim bunca ton. Bir askerden sordular esirden. Günde ne çıksa mı verilir sana? Dedim günde ekmek verilmene. Üç ekmek verilmene. Ona göre hesap ettiler. Bildiler, ulaştılar. O sayımdan Sina katıhından bizim bunca 12 bin, 13 bin asker var. Bu askerler sınıflara göre bunca metfaiyyadı filandı. Ona göre karşılığını aldılar. Ben. Burada yani gözükür ehemmiyeti nancaydı ihsa ilminin o konuda.
0: Belir.
1: İhsa Irak'ta ilk cihaz merkezi kurun yokuydu. Bir daireydi. Daire-tel ihsa. Bağlıydı uzara ticaraya. 50'lerde, 40'larda o vakitler. İlk cihaz merkezi kuruldu, ayrıldı özünden 1972'de yani
0: Belir.
1: Son dönemlerden yani belemize diye bir yengi bir daire oldu.
0: Belir.
1: 72'de kuruldu cihaz merkezi. Sonra planlama bakanlığı çıktı.
0: Evet.
1: İşte bu elimler tatavvur etti. Bunun da ihsa da o vakitler onu görse bizde bir kitap var çıkar her il. El Mecmua'l İhsaiye Seneviye.
0: Evet.
1: Yani bütün devletin istatistikleri her konuda ağlının ne var bu konuda ziraat olsun, iktisat olsun, neft belgeler olsun, nüfus malı olsun her şeyler bunlar çıkar ilde bir illik. Bu geçen il ne var her ulaştı sayılar onlar geçer. Onda baksaydı 150 safhaydı bir kitabıydı basit bir şeydi. İmkaniyet onda kazanma ulaşma bu malumatı çok zahmetiydi.
0: Evet.
1: Ondan sonra tavırat indi. Onun yanında da ilde yüzlerce kitaplar çıkarı.
0: Evet.
1: Mecmua-ı Ehsaiye de 500-600 safhadı.
0: Evet.
1: Hatta ehsaiyetler girdi teknolojik malumata. Ölümün fada'a.
0: Evet.
1: Felak.
0: Doğru.
1: Her ne diyerse indi bir günde hiç çekilmeden ihsada var.
0: Evet.
1: Bazı maalesef Milletimizde ameten Irak genelinde konuşulan yani Türkmen sahasının diyemem. Yerinde hapsinde bir psikolog var bu bilgide. Çoğu diyende ihsa biz giderdik ben diyerdim bana sen haradasın diyerdim ben ihsa budur ya. İhsa da mamurum.
0: Ben.
1: Diyerdi yani saha yani bu şekilde tabi bunu diyen bana bir muazzaft mamurdu bu diyerim ona.
0: Ben.
1: Dir yani ihsa saha. Bas indi yavaş yavaş tatavur etti. Telebeler ihsa bölümüne gider diyerdi ne olacak amma. Biz özümüz kulyede okurduk. Diyerdi hocam ben okudum. Bu riyaziyat, ihsa da taban bilmünasıl bunu diyeyim. Bir bölümdü riyaziyat ilmine. Riyaziyatın
0: önemli, bir parçası.
1: Bir parçası da. En önemli parçası da ihsa'dı. Diyerdi biz riyaziyatı okuruk. Yani ben ne olalım öğretmen olalım diyerdim. Olabilir öğretmen olasan. Mesela öğretmen olmasan devlette ihsa var. Her dairede de bir ihsa var. Ama işleyenler Irak'ta İşte indi yavaş yavaş öge gelir. Hamdolsun. Biz temenni ederiz her şey ilmi olsun. Bugün de siz hoca, canada hocasız. Hoca olduğunuz halde ihtiyacınız var. Bilasız. Sen o talebelerin müstevasının cadı, derecelerinin cadı, mukarrenin cadı o bir üniversitelerden acaba sen ögdesen, senden ismetlenecek fazlardı, onda fazlardı. Ondan sonra girdi talebeler aldığı bu talebeler tekarruc edir bunca fizik bölümünden, bunca matematikten, bunca edebiyat bölümünden. Acaba bizim toplumun, devletin ihtiyacı var bu adede?
0: Evet.
1: Burada ihsa başları.
0: Evet.
1: Ben öğrencilerim, davayırlardan isterim işinin bilim, ihtiyacın bilim. Ona göre bir planlama çıkıyor. En sonunda bu adetler gider tahlil olundan sonra gelir planlama bakanlığında. Her kişinin ihtiyacı verir. Aynı bir baba kimindi? Taktik bakanlığı, planlama bakanlığı. Bütün toplu bilgiden, sayıdan, bütün olan devlette olan ihtiyacatı ve aynı vakitte ne çıkardır, çıkarlarımız nedir, canadır da liseler de hatta onlara tevzih olsun ilmi bir şekilde.
0: Üstad bizim tabii ihsa yani sen diye de o çok insanlar var mesela ihsa diyen de diğerler sayımdı belki. Bes ihsa sayım demekti. Aslında ihsa ve sayım dahi ihsanın içinde bir sayım var. Bir de ayrı bir şeyler de var. Şimdi Cenab-ı olabilir aç olasın özüm. Biz bundan önce gelen de biz istirik tatbikatın bilağın. Yani mesela bir memlekette o bir ülkede yani ihsa olmayan da o bizim bir dairelerde ihsa dairesi olmayan da bizim neler esgülük çıkar bizde yani o bizim muassasetlerimizde. Buyurun.
1: Güzel bir soruydu. Bunda açıklaması tabii çok bir vakit ister ama biz bunu edebilir bir özetin özetliği olsun. İhsa ilmi her yerde önemlidir. Her şeyde her dairede de gerek olsun.
0: Ben.
1: Ama burada bazı sayım değeri, bazı şey değeri. Çünkü burada neden gelen? İlk Irak'ta bunu hatırıma geldi. Yani demek ister gerek diyeyim. 8 nüfus sayımı olup
0: sayım.
1: Te'dad diyorlar. Ben. İstatistikler şeyler diyorlar.
0: Yani te'dad bir ihsanın bir parçası.
1: Bir parçası. Bu olanda o vakit bu istatistikler dairesi yokuydu.
0: Ve
1: bir küçük bir şubeydi, bir odaydı Ticaret Bakanlığı'nda. Ondan sonra ayrıldı, nüfusa bağlandı, nüfus dairesine dahiliyeye. Nüfusa bağlananda adını nüfus koydular, tedadın nüfus ettiler özünü. Çünkü nüfus dairesidir özünü. O da gaye neydi? Gaye biz bilmekti. Bizim nüfusumuz bu kadardı, bunca adı sual. Sorulurdu bir evine girersen. Neçe erkek var, neçe kadın var, neçe uşağı var, yaşlarının cadı. Hatta biz olaşağın haram-ı sükkaniye, bir haram-ı sükkaniye bir şey kimi, üçlü bir şey kimi, müsaadet kimindi. Onda gösteri terkibesini toplumun. Acaba genci çoktu,
0: kadın çoktu, erkek çoktu, çocuk çoktu.
1: Bunlar bizde indi, yasada bir şey istemer gibi askeri devletleri mukarren edende bakarım sorarım rakamlanacağı. Ve sadece o resmin ad Harem-i Sükkani Irak'ın, av Mısır'ın, av Türkiye'nin, her devletin ona bakmadan desen o bunu bu devletin sıhhat şey bakma tamam diyor. Neden bildim özünü? Tamam. Çünkü onun kaidesi emniyet uşaklar çocuk çoktu. Ömür azdı.
0: Ömür az.
1: Üskek'deki manası burada sıhhatleri bu devlette o müstavdadaki ulaşmayıptı. Bakın da Avrupa ülkelerine kaide her vakit ki mütelatın kaidesi azdı.
0: Azdı.
1: Nişim elim mutatavurdu, sıhhat mutatavurdu.
0: Bel.
1: Onun için bizde ihsada bir şey var. Hatta bu anket ilmine girdiğinde istatlaatta bizden isterler. Bura ona gelmeyin diye anketlere. Bir yere ulaşırız. Diyelim bizim için fotoğraf, resmin gönderin. Yani bu beyanat şeklinde sural beyanı yani. Bir kitabı 10 resimle tevdih edesen Irak'ın iktisadi nadi, Irak'ın yaşam hayatı nadi, Irak'ta sıhhat nadi. Bunlar hepsi olabilir.
0: Bu istatistik kerf diyorlar özüne.
1: Bu kerf, kerf olanda, av müsellet olanda, av derece olanda. Mesela sizin o bakmağı da orada anlasam bu devlette var. Ama ben okuruzum özünü bu rakamları tahlil edebilirim. O tahlilin sonucu o resimler çıkardım. Elim işte bilsen
0: yani mesela. Harami var mesela yumru var her nisbe çıkardılar o da oğlu ve askere çıkardılar
1: tahlilin
0: son, tahlil son
1: tahlilin sonucu
0: istatistikin analizi tamam yazan sonra o resmi yaparsan
1: o resimler yem böyle mustatile çekilme
0: Instagram edesen
1: Instagram bu dirasetten dirasat fark eder
0: bel.
1: Ama bazı dirasatlar var yani çok dakikti. Yani biz edebilmeyerek ulaşık hepsini sayak.
0: Tamam.
1: Yani biz diyoruz sayım dedik. Sayım ayrıdır. Nüfustan çıktı nüfus sayım olurdu.
0: Bel.
1: Ondan sonra hayvanatta.
0: Bel.
1: İşte
0: her, hayvani diyelim.
1: Yani mesela bu ihsan nüfusu Irak'ta her 10 ilde olun. Bazı devletlerde 5 ilde bir ederdiler. Bu devletin sayım. İmkaniyeti çünkü üçkek bir imkaniyet ister. Hem fenni
0: bel.
1: Hem mali bir bütçe ister. Bunları yapmak. Onun için 10 ilde biri olurdu Irak'ta. Bazı devletlerde mutatavırdı burada. 5 ilde bir. Şimdi bazı devletler ulaştı. Kalmadı ihtiyacatı. Nüfus sayımı yapsın 10 ilde bir. Tehdat şimdi bizim bu bizim gelen bu ilde 10. ayda nüfus sayımımız var.
0: Bel, bel.
1: 24 senesinin Irak'ta diğerler özüne tehdat-ül amülü sükkan vel mesakin ve seken. Bak 3 kelimeden alındı özüne. Sükkan, Arapçası.
0: Sükkan,
1: yani milletler.
0: Milletler.
1: Sükkan olmasakın evlerler, yani evler, evlerin bir ağasını yetişki yerde oturur. Sükkan olmasakın bunlar hapsi adadını, bir ağasını, yaşamağını, sıhhatini, hapsini gösterir.
0: Bela.
1: Bunlar yenge Avrupa devletlerinde bir kısmında ihtiyaçlar kalmadı buna. Çünkü bu beyanat günde yığınlı. Bir şekil oldu.
0: Elektronik yığılar özünü.
1: Millet hapsi internete bağlıdı.
0: Neyi
1: sen
0: var,
1: çabalamağı, çabalamağı, zeribe, vermek, alıp, satmak hapsi internettendi. Daha hacet yoktu. Devlet gelsin sorsun senden. Bir gün sen uşağları 13 yaşındaydı. Bu kaide beyanat kişi biz diyoruz.
0: Database.
1: Her devlette var. Giden dersen diyelim filanın adı rakam. Şimdi bizde indiye kadar kimliklerimizde kidiyle putakal vataniye tamam bu da ihsan
0: ID diyorlar kod ID
1: kod bir kod o rakamı basmağıyla çıkırsa hani bu evde arvad uşak ev böyle
0: her insanın bir ID'si var
1: evine bütün hastalığına kadar
0: hapsi bilgileri içinde
1: hapsi bilgileri içinde bu da işte Irak'la yani o yolun yarısında adı temenni eder bir gün ulaştı. O bir dörtler ki bizim Türkiye'de görürüz. Gidende bir hastaneye özlerinde burada kideler özel ihsa hayati ev ihsa sahi.
0: Sahi.
1: Orada siciletleri
0: bel.
1: Yoktu. Burada ben gidendim Kerkük hastanesine her naks hastane Irak'ta.
0: Bel.
1: Bir sicildi. Geldi adı uyaz. Yazdı adı filanı bilmem ne. Neçe yaşındasan doktor yazdı hapsına. Derman verildi, dermanla geçmedi oran.
0: Bəli.
1: Ama Türkiye gibi bir yerde doktora gelirim. Gitmişsem ondan önce Türkiye'de sen bəs diri kimliği ver. Kimliğim ver.
0: Sen bilgiler
1: kalır. Ben sıxı deyir sen.
0: Sen filan.
1: Doğum gün şey bu da tarihte de. Bunca yaşlısan.
0: Her şey var.
1: Filan hastalık var sende. Bu ihsadı.
0: Bəli.
1: Bu ihsadı tatavur edibdi bu şekil.
0: Bəli.
1: Hapsi beyanatı devlette var. Devlette doğa halde da sen ihtiyacı kalmaz sayma. Ki o sayım edir onu
0: yani
1: ile
0: bir. Ustad biz konuşur indi. Milletler konuşur. E-devlet. Yani elektronik government. Yani asıl da e-devlet olsa. Yani bizim aslan istatistikimiz için de.
1: Zaten her onu şey, Türkiye'de her şey, e-devlet.
0: Bezabat. Bezabat. Tamam.
1: Bizde bu yoktu.
0: Bəli.
1: Onun için indi her şey mealiyetler eksikti. Bir eksiklik var bu konularda.
0: Bəli.
1: Yani biz bir gün de bilmirik. Bizim ihtiyacımız hatta hüdüden giren mal mancadı.
0: Çıkan giren.
1: Çıkan mancadı. Kaçak giren mancadı. Biz gelen 10 ilde benim mancaya bu kadar ihtiyacım var. Ondan sonra bizim bir mevzu var. Gelen illerde biz nüfusumuz her ulaşı. Nüfus bu kadar ulaştıysa ben nanca ihtiyacım var eğitime, nanca ihtiyacım var sıhhata, nanca ihtiyacım var. Tasdir, istirad.
0: Yani planlamalar.
1: Yani bunlar hepsi, bu planlamalar hepsi asası herden geldi. Ehsadan, tavukal. Bir mevzu var şeyde ihtimalat.
0: Bəli. Probability. İşte,
1: probability. Bir günde alem deyir 200 yıl sonra filan devletler ulaş. Şimdi biz de beyana çıkaracağız merkezde Bağdat'ta. O gün okudum. 2100 ilinde Irak'ın nüfusu olu 110 milyon.
0: Bela.
1: Şimdi buna bazını diyende bir mullasın bir yerde okudu. Suudi'de bir mulla diyor bu ihtimalat Allah'ın işine karışmaktı. Bu yani tahrim etti özünü. Sonra ikna ettiler özünü. Yani Suudi'de de kibar alimler var, ihsailer var, üniversiteler var. Yani o da bir küçük devlet değil ya. Ama onun kim bir tane İmam-ı Harameyn'di de dedi bu ne zorlu diye sen 20 yıl sonra böyle olacak. Bu Allah'ın işin adı.
0: Doğru.
1: Bu elimdi. Biz doğru. Gerek taktit edelim 20 yıl sonra, 50 yıl sonra, 30 yıl sonra nüfusumuzun önce olur. Ona göre bizim muvaritimiz ne var?
0: Doğru.
1: Yemek, içmek, talim, her şey. Bugün her şey rakamdı.
0: Çok dirasetler var, muassisetler var. Ustadı diyeyim, diğerler özünde future studies. Yani sen ben gelecek 10 yılda mesela bir memleket alır o bir ülkeni alır mesela. Gelecek yıl eğitim ne olur içinde? Gelecek yıl sayım ne olur içinde? Gelecek yıl filan. Her şeyleri diraset edilir. Tabii bu şimdi bazı insanlar var, bu konuda çok uzman olurlar. Aslında da sen dedi o kimi çok şeyler istatistike bağlanırlar. Hepsi bu bayanetleri de alırlar. Bunu analiz edirler. Ve nisbe ne kadar kalkırı. Her il ne kadar olur, ne filan olur. Ona göre bir şeyler çıkardılar, bir dirası edirler. Yani çok çok kimseler var. Bir şeyler yapırlar yani. Asıl.
1: Doğru.
0: Çok sağ ol.
1: Sen baksana şimdi özü Ahsan'ın tarifine.
0: Bela.
1: Diye cena ve

0: وتبويب البيانات جمعنا هذا احسيت مع قاطقه
1: كلش كلش يعني اي زمان بلجيلارسن توبلاسن سن çünkü sende bilgi olmasa ilk aval hiçbir zaman tahmin edemezsen rakamı toplasan
0: öyle sonra tebuy edesen
1: öyle tebuy edesen
0: öyle yani bu beyanatın konular var her şeyin hanasına girer
1: hanasına girer
0: hanaya girenden sonra bunlar hanaların birbiriyle alakası var.
1: Onda diyorsan yani, processing yani bir ameliyatlar yapasan
0: yani önünde. Bir gün bir mesel getirdim savcı. Bir gün bir şeyimiz var idi, anketimiz var idi. İstitla'ın rayı, fakirlik üstüne. Irak'ta fakirlik üstüne ama ondan bir 10 yıl önceydi. Fakirlik Harda'dı. Harda'daki kere bunun devlet bitsin, bir il bitsin. Irak'ın fakirlik Harda'dı. Nece takdim edelim? Niye dağın o hafızacı, o ilçi, o şeyçi? Yaptı özünü. Yapanda işin yarısında o ki büyük şirketler hariçten bizimle işleri, ortak işte bu işleriler. Dediler istirak onu katarsızda kadın ölümü. Fakirliğin bir alakası var. Kadınlar ölür köylerde, bazı devletlerde bir aşiret var. Her 10 binde, 5 bin tane de, 5 bin tane de bir tane, iki tane ölü. O da nece ölmekti? Yani uşak oğlu, uşak olanda nefes ağlı, uşak diridi. Bir fetre var diyorlar sıhhiyen değiştirirsen fetretin nefes. Fetretin nefeste arvad ölürse bu yani ölümü sebebi nedeni ulâdettendi. El vefat min cera el ulâde. Filal fetretin nefes. Bu burada öldü. Bunun adadını istiriyor. Büyük münazamat alemiye. Çünkü onlarda bir şey var Avrupa'da. Umum Muttahide'de büyük muhasseselerdeki Irak'a yardım edirler. Bütün devletlere yardım edirler. Geri gözlerinde rakam olsun. Sen hakikaten bir şey yoktu. Ya sen biz fakirik, biz ölüm var. Diğer göster bana son ihsayanı ver bana. Bunu edendeler ulaştı. Biz bir küçük bir sample, bilsen bu işlerde sample da namı, aynaydı da namı. İşlerde bozuldu. Yani Kerkük 2007'de o vakit 2000'den azıydı benim aynam 2000 ev. Bu sual idaf edenlere dedik durun. 2000 muaşirete çıkmaz. 5000 tane de bir tane çıkarsa. Bu 2000 evde çıkmarsa manası benim halen sıhhiye bizde çok iyiydi.
1: Çok iyiydi.
0: Bu da yanlıştı şeye göre, elime göre.
1: Tamam.
0: Dediler tamam.
1: Neresen sayı fazlaydı.
0: Sayı elimde de fazlatmak. Her muaşirin bir evvelden bir evveliyatı var. Diyende o şeker hastalığı diyelim nisbası Irak'ta %10'cadı. Ölüm muncadı, ömür muncadı, mektepte faşirlik muncadı. Bu aşiret katılmak üzere adet kalktı 2000 üsreden, 2000 evden 12.000 liraya kadar. 12.000 üsre aldık bu sual sebebine. Biz ölümle şey, ettik o sürü. Onu yitirdik bunu Harda'da. Gittik Bağdat'ta tahlile. Kerkük'te 2 dönem çıktı. 10.000 üsreden
1: 10.000 liraya 2 tek çıktı.
0: 2 hale çıktı ölüptü Kerkük'te böyle. Çünkü 10 gün sonra, 15 gün sonra ölürse o ayrı haleti. Yani ölüm sayılı.
1: Doğru.
0: İki tane çıktı. Emare'de nüfusu Kerkük'ten azdı. 4 tane çıktı. Yani alanda özünü aynaya göre.
1: Alanda özünü.
0: Nisvan'da hoca müdür amıydı. Ben de dedi nece oldu bu? Kerkük'te bir yanlışlık var ya Emare'de bir yanlışlık var. O birisi dedi ya tamam Emaran ki tamam da olabilir Kerkük'te yanlışlık var. Ne zorlu ki azdı Kerkük. Yazmıyorlar bayanatı. Bunda döndüm bizim bir tane Allah razı etsin özde büyük hocalardan geldi statikta Ahsa'dan. Doktor Mehdi Allak.
1: Ben Mehdi Allak.
0: Ki oldu Emin Sir Meclisi üzerine oldu son dönemde emekli çıktı. O da oturup da o reis cihazı merkeziydi. Dedi Üstad Adnan cevap ver. Dedim cevap verim. Dedim alanda o Kerkük'te sıhhatten ilgili olan şeyler nerede? Elimdi. Yani imkaniyet maddiyatı, yani birden bir mütealim olsa, bir kadın okup yazarlıysa,

0: okuyupsa sıhhatine ihtimamı ayrı olur.
1: Hı hı.
0: İmkaniyatı iyiyse maddiyen sıhhatine doktora gider. Bir etsekane iyiyse köylerinde yol var ise hastaneye tez ulaşır. Dedim bizde 7 müeşşir var. Müeşşirat esası sahili yaşam müeşşiratı.
1: Ben.
0: 7 müeşşiratın hapsında kerki gün dönün ikinci muhafaza geldi Irak üstüne. Talimde.
1: Bela.
0: Sıhhatte.
1: Sıhhatte.
0: İmara da en son muhafazadan gelir.
1: Bela.
0: Dedim, onun için bizde ölüm müsaadı biz edebildik. Kerkük'ü sayalım Avrupa ülkelerinden bir tane. Çünkü aynı bu adet ki bizde çıkarır. Avrupa devletlerinde de aynı bizim kimi kerkük çıkarır.
1: Doğru.
0: Hakikaten kerkükte olan kültür, kerkükte olan şey,
1: eğitim,
0: eğitim mektep okumak, bitirmek,
1: Bela.
0: İmkaniyet maddiye
1: daha
0: bu tesir etti. Döndü Doktor Medir Allah dedi hani iktinaat, kanaat getirdim Usta Adnan'ın konuştuğu şeye.
1: Tamam.
0: O tamam. Tamamdı.
1: Doğru.
0: İmaranki de tamamdı. Çünkü Mustafa'sı bu da İmaran'ı. Yani o şeyin bir yanlış çıkarttı. Bel. O müdür ağamı. O da bir büyük proftu. Yani Doktor Mehdi Allah ayinat mavzuanda sampling'te bütün Dual Arabiye'de iki tane var. Bir tane Suriye'deydi, bir de özüdü. Bütün Umumuttahide'nin ne iştahlar, istatiklerde, şeylerde, anketlerde ayinasını bu iki denenin birisi gider o ifade olur oradaydı ben, işler özü. Yani bir böyle Mustafa da hamdolsun hocalarımız var. Irak'ta, Esad'a, Bagdat'ta, bütün camilerde, Kerk camiasında da bir dönem var iyi hocalar. Aynen tatavvur etti.
1: Üstad, yani Cenab-ı konuştu sağlıkta, istatistik, sağlıkta mesela. Bize çok mesela hocalarımız var mesela. Doktorlar mesela bir tez yazanda mesela bak Hasan bir cüzü öte bir tezinden istatistik meselesi yani geldiğinde mesela p value çıkardır sen de istatistik hapsi yerlere girer aslında.
0: Tabii.
1: Yani bes yok bes sağlığa hatta okumak konularında tezlerde de istatistik girer gerek insanların bilgisi olsun yani hapsi kulyelerde yani ben zannedersem yani hatta biz de vaktinde ikinci sınıfta okuduk. Hapsi kulyelerde bir istatistik yani
0: dersi
1: insanlar
0: var,
1: dersi olsun yani.
0: Gerek olsun.
1: Bazı bölümlerde yoktu. La yazal yani indiye kadar. Biz temennimiz yani her kimse istatistik bilsin. O istatistikte neler var, ne faydalar var insanlara, o toplumlara. Bunları güzel bir şekilde kullansınlar. Üstadım sen konuştuğu istatistikin o bir tarafları ne var? Mesela bizde bir mühim konu var mesela istibyan, av diyorlar Arapça, av diyorlar anket üzerine. Anketler nerede? Anket her zaman kullandık. Ve üslubları nerede? Tatbikatları ne şekilde olur? Buyurun.
0: Buna girmeden önce bir şey var.
1: Ben.
0: Gerek onu bilelim. Bizde bir toplum var.
1: Bel.
0: Ki İngilizce population diyorlar o zaman. Bir şey de var. Aynı sampling diyorlar o zaman. Bazı şeyler ihsaiyatı edende sen bir sonucu ulaşırsan edebilirsen o zaman anlık şekilde alasan bütün toplumu alasan. Mesela bir gün Kerkük toplumu 1 milyon 750 civarında 750 bin civarında nüfusu var. Ben hapsine ulaşmanın imkanı yoktu.
1: Bel.
0: Hapsının rayını almağı imkanı yoktu.
1: Ben.
0: Kısa bir fetrede. Ben de istenem. Mesela bir haftada istirler benden Kerküklülerin rayı neydi filan konuda. Ben. Bir konu her neyse. Eğer siyasi seçimdi, eğer...
1: Yani bir araştırma işte, yapsa mesela.
0: Bir araştırma bir ben. Konuda bana dediler Kerkük'ün rayını istirir.
1: Ben.
0: Ya Türkmenlerin rayını istirir.
1: Ben.
0: Bu konuda.
1: Ben.
0: Acaba ben edebilirim hapsi kaplar çalım o kısa bir fetrede.
1: Yok,
0: bir haftada, 10 günde
1: yok.
0: Ulaşabilmem.
1: Hı-hı.
0: Bunda çıktı elim am, tedadil am av ihsail am yani etsin hapsine, zira'a ola, sınav ola, sıhhi ola, her konularda olursa o da bir ayinat.
1: Hı-hı.
0: Bu ayinatta bazı imkanı yoktu sen edesen özünü, ya maddi yani filan dedik, girdi o ayinata. Ya da o anket bir nu ayneyden işlemaktı.
1: Bəli. Bir yoldu, bir sen yetişesen.
0: Yani gerek ayını alırsan.
1: O bilgileri yığıştırırsan.
0: Bu bilgiler kimden alırsan. İmma bunun da yolu
1: sen
0: var.
1: Sen o hedef, istedik o hedef kimlerdi? Onlara tevcih edesen.
0: Tabii yani sen o kimin ilgisi var o konuyla ben onların yanına Bəli. Giderim.
1: Bəli.
0: Gel seçimde bir misal getireyim. Seçimde bir anket yapırıq.
1: Bəli.
0: Seçimde kimin hakkı var seçime katılsın?
1: 18 yaşından fazla.
0: Bunların içinde seçime 18 yaşından gerek benden bir o toplumun hapsının hacmi görsün bende.
1: Bəli.
0: Hacmi görsün. Yani birim bu toplum 18 yaşından yukarıya kerkte 1 milyon 200'dü diyorlar. 1 milyon 100'dü.
1: Bəli.
0: 1 milyon 100 nüfus gidecekti içinde bütün kesimlerden. Yani olan Arap, Kürt'ü filanın hapsında var içinde.
1: Bəli.
0: Bu Allah'ın ondan, gel bundan dediğim kimin, biraz konuştum sadece dedim, sıhhat konumunda fakirlik idi. Ben aldım, %10 aldım özünü.
1: Bəli.
0: Ama gireden de özünü ayrı bir ölüm meselesine, o ölüm az çıkar. Aynen ihtimalat mavzana girin ben probabilitede. Probabilite nedir? İhtimaliyeti zuhur hedef, yani bir olayın çıkmağı bir toplum içinde ihtimalin ancağı %1'di, %2'di, %10'du.
1: Ben.
0: Bu şey çıkar. Ben gerek bilim bu hacimde nanca ben ihtimalat nanca veririm. Ben nüfustan nanca alım. İyi peki ben Kerkük'te mesela dediler bir denası bir parti bir cihe bilmiyorum Türkmeniydi, Arap, Kürt bir anket yapıp dedi 100 tane 100 forum Dağdağın köprü başında sorarın ki sen seçime gitsen yoksa gitmesen hatta Bilal'ın anca alım seçime katılacaktı. Bana sordular dediler olur mu acaba böyle şey dedi.
1: 100 tane de.
0: 100 tane nisbası nancedir.
1: 1750'ye kadar.
0: Yani bunca nüfusta 100 tane nance eder. 100'ü de dediyse yok. Ben diyelim ki erkek seçime getmirim. Gerek o ayına temsil etsin topluma.
1: Ben.
0: Diğer evvelen gerekse ayınanın da temsil etmeği. Ayına gayr münhaze, inhiyaz etmesin. Taraf olmasın. Yani ben olmaz. Gelim geldim istirem bir muaşer çıkardım seçim üstüne. A parti tapanı diye tezedadı. Ben geldim tezedadı. Diyelim yine git tezeden sonra seçime katılırsa hapse diyelim evet gelirik. Ben de sonucuna çıkar %100 seçime katılacaktı. Başka bölgelere gitmeli. Ben oradan aldım gerek toplumu temsil etti. Biz tezen temsil etti. Bu ayna. Gerek her an temsil etsin.
1: Millet hapsi.
0: Ayna tevzi el aşvai diyelir özüne. Normal distribution.
1: Bale.
0: Gerek tevzi olsun bütün bölgelere her yerin hacmine göre aynası olsun. Burada aynatın anvağı var. Ayna basiteye gidenden sonra ayna aşvaiye de olsa ayna ankudiye var, ayna tabakiye var.
1: Bale.
0: İmma Kerkük tabaka tabakadı. Allah'ın tabakanı adı. Mesela Kerkük içi bir tabakadı. Havuca bir tabakadı. O nahiyeler hep bir tabakadı. Onlar Kaday'dan Kerkük. Bunlar ya Allah'ın özünü iki tabaka köyden memleket içi. Ben. Köyde fikir ayrıdı memlekette ayrıdı. Olabilir köylüler çok seçime giderler. Bilfel de. Böyle gözüktü son seçimler hemen dirasetti benden. Katılım nisbası köyde daha fazlaydı memleket içinden.
1: Tamam.
0: Çünkü o ayrı düşünce var özünde, bunda ayrı düşünce var özünde.
1: Bu seçime ait bir mesela anket eden de. Mesela doktorlarda yapan da ve askere doktorlar.
0: Doktorlarda da aynı
1: bakasın hala. Köylerde bakasın bir hastalık edilir.
0: Seyide gider.
1: Bakasın, ha, köyde bakasın.
0: Gel yanımıza seyitler yani.
1: Ha, memleketten daha fazla.
0: Yani, mesela, doktora gitmez. Yapar mı seyide bir dua yazsın onun için. Orada desem hasta olursan zaten bu sıralar bizim anketlerde var idi. Diyelim sen hasta olduysa evde bir dana. Yani, birinci şey fikri ona geldi. Bak sualın sigasına. Diyelim özüne birinci şey ne geldi? Evde bir hasta oldu. Diyelim hasta olmadıydı. Onu düşünmem. İşte burada teke var. Apar özne, dua yazar özçü. İlaç verir özne.
1: Ama burada bir müzemmet var aparan özne.
0: Bir müzemmet var yakına. Ve hastahaneye gitmek hacet yoktu. Ne bildiğim yoktu. Bu da neden geldi? İnsanın kültürlü olmağından gelir. İnsanın sıhhatidir, ilaka olan kültürdür. Aynı vakitte imkaniyet maddiyatı. Aynı vakitte o cihaz, sıhhi cihanın olmağı, tevfir etmağı. Alırsan, bazı köylerimizde merkez sıhhi yoktu, hara gitsin. Eğer olsa gider. Yani bir merkez sıhhi, bir hastahane, bir nahiyede hastahane yoktu. Ya gelir gel her gün hastahaneleri, Diyarhane, Basra'nın hastahaneleri, hacimleri millete göre daha iyi. Biz biliriz, her nisbe adadın, nüfustan gerek bir doktor olsun.
1: Evet.
0: Bazı devletlerde ulaşıp da bin neferin alel akar bir doktor olsun.
1: Evet.
0: Bazı yerde 10.000 neferin yoktu doktor.
1: Evet.
0: Gidende burada ne halk edir? Hastahaneye gidende hastahanada sıra tuturlar.
1: Böyle.
0: 2 saat 3 saat kaldı hasta ulaşınca Bale. Doktora.
1: Böyle.
0: Bu da ona gerek ihsa gene gerekmişsin. Nüfusu bunca oldu. Irak bir gün nüfusu 44,5 milyondu yine haliyen. Tevakka edirik ilin sonuna kadar 45 milyon olsun bu yeri sayımda. Teadette. 45 milyonun gerek bizim bence doktorumuz olsun, bence hastahanamız olsun, bence evlerimiz olsun. Şimdi Irak'ta ortalama Irak'ta her aile, her üsre 6 kişiden mütekabındı. Ortalama. 6 kişiden olmaz. 6'ya taksim eden de özünü 45 milyonu tamam. Tekriben 7,5-8 milyon gerek mesela Irak'ta ev olsun, muhde sekeni olsun.
1: Bel.
0: Bizim indi azmet mekanı mesela hallederiz.
1: Bel.
0: 8 milyon evimiz var. Belediyeden sorarım neçe ev var. Tasvir cevuydan hapsi bilinir. Bunca evim var, bunca sekanım var, bunca şeyim var. Bence sükluğum var.
1: Bel.
0: Bu da taktikte girer doğru. Her şey. Her şey ihsada.
1: Üstadım,
0: her şey.
1: Doğru. Bizde bu istibiyan dediğimiz anket. Biraz bizde müşküle var bizim toplumda. İnsanlar çok ara anlamır yani istibyan anket ne abi. Yani biz mesela araştırma merkezi olarak biz son seçimlerden sonra bir istibyan yaptık. Bir anket yaptık. İşte elektroni tabii yani anketti. Attık gruplara. Bir şey gelmedi. Bir netice sonuç gelmedi. 59 tane cevap verdi bize. Yani sanki mahallelim insanlar biz ad istemir özlerine. Bir savcı mesela ya da bir bakak bir halel hardadı. Bazı sorular sorduk böyle kimse hassasiyet de olmasın aslında. Ama kimse cevap vermedi maalesef. Bu bir. Onu ben istedim sorun. Bizim anket yollarımız ne var? Bir elektroni var. Yani edebilsen bir forum edesen. Mesela bir Google forumdan bir forum edesen bir basit sorular. Çok basit olsun sorular o da. Hatta tez cevap versin. Çünkü insanlar yani ağırsanmazlar. Açandı özüne çok basit bir şekilde cevap verir özüne. Sen o program yoluyla, istatistik programları yoluyla bilgisayarda onları bir analiz edesen ve tahlil edesen ve bir sonuca gelsen. Bu bir. İkinci yolları ne var bizde Üstad Adnan? Kağıt yoluydun tamam. Bize mesela camiada gelirler.
0: Kağıt dağıtlar. Forumda doldursan
1: özünü. Forumda doldursan özünü. Bu da ikinci. Bir ayrı bir yol daha var aslında.
0: Televizyon yoldan başlık konuşmak.
1: Televizyon da olur
0: yani
1: aslında.
0: Yani tezcili bir şekilde olur.
1: Saha çalışmaları var. Mesela gençleri yollasan mesela bölgelere mesela bir grubu var. Mesela bir 20 tane var. Kadın var, erkek var. O da saha çalışmaları var. İnsanlardan beraber bir şekilde sorular sorarlar program yoluyla.
0: Tabii.
1: Bu forumlar var sende. Asıllara sen o dolduracağı mesela adam var mesela okup yazarı yoktu. Bu doldurma sen o adam istesen anketör istesen tamam. Anketör istesen. Tabii. Bu da bizim bir mühim bu noktalardan birisi de. Ben son sualım soracağım senden Adnan Efendi. Bizim son seçimler oldu mesela. Siyasette bağlı mesela istatistik ve sen nece gördün mesela biz bu seçimine girmezden önce bir anket yapsaydık daha iyi olurdu. Yok, yok. Senin isterim cevap senden alayım. Mesela dünyada, hapsi dünyada insanlar bir yere girende, bir tecrübe edende, hastan bu seçim insanlar, partiler, av devletler bir anket yapar. Ona göre ona çabalar, insanlar seçer, adaylar seçer. Ona göre bir şekil ve buyurun ben sana cevap isterim zahmet olmazsa. Buyurun.
0: Dedi bu kimin anketin anıva var.
1: Ben.
0: Marahallar var. Bizim bir problem var, bir müşküle var.
1: Bel.
0: Bu müşkülen istirik halledelim, halle yetirelim.
1: Bel.
0: Bizim bu seçim oldu, bu seçimde hissettik, bir seçimde bir eskilik var idi. Bu seçimde bir başarı kaydetmedik. Gelen seçimimiz ne vakit olacaktı? 4 yıl.
1: Bel.
0: 4 yıl bunu gerek müstemir anketleri işleyelim, bakalım biz millette işleyelim Türkçe'de her ulaşırız. Bugün idarik bu seçimden sonra bir sitte anış millete sorarın ve bildirarın yanlışlıklar neydi? Ben milletten sorum. Bugün de anket nereye baktı? Ben isterim milletin rayim bilim. Ben partiyem, ben yanlışlığım neydi? Bana kimse gelmedi ses versin. Benim adayımdaydı. Benim parti başkanımdaydı. Benim imkaniyatımda yolu ettiğim siyasatında bir yanlışlık var.
1: Tabii.
0: Fikir ayrılığı var.
1: Böyle.
0: Bunlar hapsını gerek
1: bunlar
0: cızılsın.
1: Cızılsın. Böyle.
0: Bir gün seçim bitti. Bir günden sonra başlayan anketlere böyle. Yok seçime 10 gün kalıp bir ay kalıptı. 2 ay kalıp bir anket yapar gideceksen yoksa gitmeyeceksen.
1: Yani hatta adayı seçmek önceden.
0: Adayı seçme ön seçim
1: yani
0: diyorlar.
1: Önceden.
0: Ön
1: yani
0: seçim bir, diyorlar özüne.
1: Böyle.
0: Gerek böyle. Yani ben kim gidecek seçime? Millet.
1: Tabii.
0: Sen millete mecbursan yoksa millet sana mecbur değil mi? Sen millete parti diye, müessese diye mecbursan, millete aparasan, hedefi bildirin, telefon özünde amacı onlar bir seçimde, adamı ne edecekti? Hatta bunlar geçsin, sesi versin sana.
1: Ben.
0: Bu fetrede gerek ikna edesen özlerini, milleti. Milleti ikna edesen, ondan sonra gelsen milleti sual sorasın özünden. Gidersen, gitmesen, milletin rayını alsan.
1: Ben.
0: Çünkü en sonunda millet gidecekti seçime. Gerek. Çabasın. Biz bunu etmedik.
1: Ben.
0: Ya ben kızartmıyorum burada ne Türkman, ne Şia partisileri, ne Kürt partisi, ne Arap partisi. Ahmeten bir aşvai bir şekilde millet yedirir.
1: Millet yedirir.
0: Atifi bir şekilde yedirir.
1: Ben.
0: Tasavvur ile ben geçtirdim bazen ulaşıp seçim merkezi kapısına diri sen kime verdin sesi ben kime veririm yani diri kime verir sesimiz orada seçim merkezinde olan gözlemciden sonra kime vereceksin sesini kime veririm iyi peki bu gerek bundan bir ay evvel bu kararı alsın yoksa seçim merkezi kapısındasın bu bazı adaylar anipti televizyonda çıktı Alan Bakır o diyor bu kimdi bu Kerkülü'dü bu Iraklı'dı bu buna vakit geldi bana bir eskilik var seçimi tanıttırabilmedik millete gerek bundan bir dört yıl önce gayr mübaşir görse de bizim hapsi, adayımız bunlar olacak.
1: Hapsi anket yoluydan edebilirdik. Hapsi anket yoluydan.
0: Anket dünya beraber.
1: Bu teşkilatlar yoluydan. İnsanlar bunlara istedikleri insanları seçebilirler, aday edebilirler. Hocam, güzel bir şekilde bir...
0: Hani, hocam Türkiye'de bir şey var dedi, kapı kapı çalacaktık. Bir filan da gördük. Partiler kapı çalır, parti çalır. Başkanları.
1: Doğru.
0: Cumhurbaşkanlığı
1: ben.
0: Sayın Erdoğan Bey.
1: Ben.
0: Yar çıkır, caddeler dolanır, kucaklar, küçük uşağı. Bu şekilde işlenir. Ama biz işte yani yengeyik yani siyasette. Yengeyik seçimde. Onunla bir diktatör bir devletteydik. Bir meha 90 çıkacaktı.
1: İnşallah temennimiz daha güzel olur gelecek günlerde.
0: İnşallah
1: her şey güzel olur. İnsanlar da yani geçtiği tecrübelerden güzel bilgiler kazanırlar ve İnşallah yani her şey daha güzel olur insanlar için de ve bizim müessesatlarımız için de. Biz programın sonuna geldik Sayın Adnan Babaoğlu. biz sizden görüşme konuşma çok güzel, sağ olasınız, güzel bir şekilde konuştunuz statistik ve anket yollarını ve biz Allah diyarık size sıhhat selamatlık versin.
0: Teşekkür
1: İnşallah ederim. Görüşeceğiz inşallah ayrı günlerde ayrı programlarda da. Herkese iyi günler, iyi saatler, vaktler. Kana sağlık.

Türkmen FM Kerkük frekansımız 90.1. Türkmen FM'de yayınımız Türk Sanat Müziği ile devam ediyor.

Vaxtınız xeyir olsun, əziz və qiymətli seyircilərimiz. Dədələrimiz heç bir zaman beyhudə yerə bir söz deməmişdilər. Həyatlarının təcrübəsini, yaşamlarının dənəməsini sığdırıblar, bir qaç kelimə ilə atasözlərimizi oluşturmuşlardır. Güzel əski sözlərimizdən birisi Kərkükdə və Türkmen bölgələrində yayğın olan Qazanını qoysa, çəmçəyə o gəlir. Mənası bu, insanoğlu həyatda nə kimi davranırsa, muhakkak qarşısına o kimi şeylər, nesneler gəlir. Məsələn, qazan da bildiğimiz kimi büyük tənzərədir, onda su qızdırırlar, yemək edərlər və s. Qazanına qoysa, çəmçəyə o gəlir. Qazana qabaq qoysa, et çıxmaz, et qoysa, qabaq çıxmaz. Mənası, insan nə davranışda, istər olumlu, istər olumsuz, muhakkak qarşısına yaptığı gəlir. Zaten da bizim əskilərimizin güzel bir sözü var, deyər, etmə, bulma dünyasıdır. Yəni, nə yapsa, qarşıva o gəlir. Rivayətə görə, bir dul qadın var imiş, bir inəgi var imiş. Günlük həyatı o inəgin sütünü sağaraq, pendir edərək, o pendiri də köyün, o bölgənin bir bakkalı var imiş. O pendiri o bakkala satar, günlük o bakkaldan işte aldığı parayla yaşamını sürdürür. İllərcə, aylarca böyle bir hayat macerasını geçirtmişti bu dul kadın. Bir gün adam bakkal der, bana ben günde bir kilo pendir alın bu kadından. Bir çekim özünü baham tamam diye bir kilodu. Tartar özünü terazide çeker bakar bir kilodan esüktü. Yani 900 gram belki de daha esük. Der yani böyleyse bu kadın illerdir mene satmış olduğu pendirin bir kilo yerine 900 gram verir. Ertesi gün gelip bakar adam yani biraz üzü mondu, gülmürü. Kadına der işte bazı dayıza benden bir harablık, bir kötülük görürsen diye xer. Der ne için ben illerde senden bir kilo pendir aldım. Bakım kilodan esüktü. Arva der valla benim ihtiyar arvadan kimsem yoktu evde, ne de terazim var. Vaktiyle ben birinci defa senden bir kilo şeker aldım. O kilo şekeri ben evde saklamışam. İşte pendir edenden o kilo şekerin karşılığı nanzadı getirem sağ olsun. Adam durup düşünür. Der, yani hakikaten ben vaktimde buna bir kilo şeker yerine 900 gram şeker sattım. Megerse bu işimin nihai hasılıdır ki ben öz elimle bu arvada eksik sattım. O da bana illerdir pendirini 900 gram olarak sattır. İşte onun için dedelerimiz ne güzel deyip kazanını koysa çemçeye o geldi. Bu meseleler de tabi dedelerimiz böyle nafile yere dememişler. Bazı hadis-i nebaviye şerifeden alınır, bazı Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden, bazı büyük insanların, evliya Allah'ın hayatından, denemelerinden, o tecrübelerinden istifade ederek zaten de yani bu atasözümüzün tam yani manası o ayet-i kerimeden alıntı. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Irak Türkleri arasında halk sanatının iki parlak yıldızı Reşit Küleraz'a ve İzzeddin Ne'met rahmetlidir. Allah gani gani her ikisini de rahmet eylesin. Tabi bu iki zat uzun yıllar Kerkük'te ve Kerkük'ün civarında, Erbil'de, mesela Musul'da, Bağdat'ta halk sanatı arasında ister toylarda, ister eğlencelerde, ister düğünlerde her de olmuş bizim şarkı sanatımızın, yani daha doğrusu mənilərimizin və qoyratlarımızın iki yıldızı idi. Birisi Reşit Küləraza 1975-də vəfat etdi. Əzədin Nəhmət də 74-də. Yəni, ikincisinin arasında
aşağı yukarı bir 7-8 ay var. Bu ikisi tabii bandlar da var, YouTube'da sesler de var. Münazasız iki meydanın atlısıydı sanat alanında, şarkı sanat alanında. Bir gün tabii bu 40'larda, 1940'larda cereyan idi bu söz. Bir gün bir toya davetliymişler, yaz günüymüş. Onda Kerkük'te yani havuç içinde, ev içinde toy olurdu, eğlence olurdu. Yani bir gün evvel toydan bir gün evvel eğlence diyorlar. Ya damda olurdu, ya havuçta, evin havuçunda olurdu ya da açık alanlarda olurdu. Evin içinde yaz günüydü, işte eğlenceydi. Her kişi oturup o günde meyveydi, sebzeydi, filandı, şerbetti, şirinlikti. Damın da etrafında sıradan kızlar, kadınlar o zaman adetine göre yığılışıklar, işte eğlenceye bakırlar. Azzeddin Ahmet gözün kaldırı bir kıza gözü düşer. Onda böyle yani kolay kolay insan erkek kadını görmezdi, genç oğlan genç kızı görmezdi. İşte bir nece bir koyratımız var diğer yara gözler tabipler yara gözler. Bir toy olsun bir sayıran tok baksın yara gözler. Yani yalnız erkek kadını kız oğlanı toyda sayıranda görermişler. Muhakkak günler kız kadın öyle bir gün kimi böyle serbest çarşılarda caddelerde görülmez. Neyse. Gözü kıza düşüptü. Yunan metafizikisinde var. Kuyuput meleki, sevde meleki. Hani o çıplak çocuk iki kanatı var, elinde tiru keman. Resimlerde görüpsüz. İşte o efsaneye göre o sevde melekidi. O tiru kemanla okunu kime çalmağıyla onun gönlüne isabet eder, işte aşık olur. Görünür yani Kuyuput Azzeddin Ahmet'in ve o kızın da kalplerini o tiru kemanına atıp birbirlerine aşık oldular. Yani göz aşinası. İşte daire şey çağır Reşit Küleraz'a. Gerek Azzeddin Ahmet de atışmalı koyrat karşı ve karşı bizde diyorlar. Koyrat okurlar. Azzeddin Ahmet dalar o kıza. Daire şey burada irticalen bu koyratı diğer özne. Diğer kebap yandı közü uçak. Sürme yandı gözü uçak. Göz göze, gözüm göze, alem yandı, özü çek. Güzel bir koyratla ifade edip, yani dalma o göz alakası oldu aramızda. Ona dalma, çünkü alem bekleri senden, koyrat bekleri, türkü bekleri, mani bekleri. Kebap yandı, közü çek, sürme yandı, gözü çek. Gözüm Azzeddin, göz göze, gözüm göze, alem yandı, özü çek. Allah rahmet etsin. Her iki büyük sanatçımız Reşit Küleraz'a ve Azzeddin Ahmet. Lakabı vatan şairi, bazen de hürriyet şairi olarak geçen Türk'ün büyük şairi Namık Kemal'dan bugünkü aldığımız beyti, berceste olarak bu beyti siz alicenap seyircileriniz için açıklayayım. Tabii bu beytler, bu berzesteler bence altın suyuyla yazılsa her azdı. Namık Kemal ne dedi? Tabii 1884'te vefat edildi. Diri mu'ini zalimin dünyada erbabi denaettir. Köpektir zavk alan sayyadı bir insafa hizmetten. Ne güzel bir beyt, ne güzel bir berceste hikmet, coşan bir sadır ve aciz. Ma'lumuzdi, her zalimin etrafında ona ihanet eden yalakalar var. Görmüşüz biz her zamanda, her mekanda. Zalimin etrafında ister yüksek bir mevkiatı olsun, ister bir padişah olsun, ister bir yerin büyüğü olsun. Daima onun etrafında yalaka insanlar dolaşı ona mu'in olur, ona hizmet eder, ona yardımcı olur. Tabii en kötü bir huydu da bu. Çünkü zalim hiçbir zaman, hiçbir vakit muvaffak olmaz. Hem de membuddu, mekruhtu, sevilmez, istenilmez her toplumda, her yerde zalim. Ama ondan daha deni kimdi? Zalimden daha deni kimdi? O kimselerdi ki
zalıma ihanet ederler, yardımcısı olurlar ve onun zulmünde katkıları olur. Namık Kemal şairimiz işte bu beyte onları vasf eder. Neye de benzerdir özlerini o zalıma ihanet eden kimseleri? O avcısının etrafında dolanan av köpeklerine benzerdir. Yani görüp avcı ava gidende av köpeği yapar özüden ki biz yerli şeyvamızda, lehçemizde tazı diyarık. İşte o bir kuş vurar, bir davşan vurar, bir ceylan vurar. O köpekler havlayarak kaçarlar. O kuşu ya o davşanı ya o ceylanı tutup dişinde getirirler. Sayyadın yani avcının övgünde şey derler. Onda da o işten de zavuk bularlar. İşte o zalıma ihanet eden o yalaka insanlar Namık Kemal ona benzerdir özlerine. O köpeğe benzerdir ki avçıyla çıkar. Avçı bir av edende seve seve kaça kaça giderler. O avı dişinde getirirler. Getirirler. Ondan da zavuk alırlar o işten. Halbuki zalim ve zalime ihanet etmek en deni bir meslekti. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurdu بعد الاستعادة وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Hud Suresinin 112. ayeti. Yani zalimlere rükun etmeyin, iane etmeyin, yardımcı olmayın. Çünkü sizi de o zalimler gibi akibatınız ateş olur. Yani cehennemin ateşi olur. Muhakkak zalime muin olan yalaka insanların akibatı cehennemdir. Her zaman, her vakit zalimin etrafındaki o yalaka insanları gören davuz Namık Kemal'ın bu beytini yadlavun. Biz meydan uzak düştük biz meydan biz meydan uzak düştük biz meydan ne kurt kalı ne çakal bir gün alsak biz meydan ne kurt kalı ne çakal bir gün alsak biz meydan meydan alsın hoş zavukun meydan alsın meydan alsın hoş zavukun meydan alsın kırın düşmanın gözün koymavun meydan alsın kırın düşmanın gözün koymavun meydan alsın meydan kurak mezzani meydan kurak meydan kurak mezzani meydan kurak gözü kör olmuş zaman koymur meydan kurak gözü kör olmuş zaman koymur meydan kurak gözü mat kaşı yatkun gözü mat gözü mat kaşı yatkun gözü mat meydanlar atlısıyam çok görüptü gözüm at meydanlar atlısıyam çok görüptü gözüm at hoşça kalın.

0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
1: Burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Şimdi de yayınımız Türk Sanat Müziği ile devam ediyor.

Tahsin izindeyiz yine de sevgili izleyicilerimiz. Bugün açacağımız yeni tarih sayfalarındaki yeni konularla sohbetimiz devam edecektir. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Erdemli izleyicilerim, geçen programımızda İngilizlerin Aralık 1916'dan 1917'ye kadar süren yeni saldırıları karşısında direnen Türk ordusu en sonunda mevzularından söküldüğünü söyledik. Bunları sizlerle geçen sayılarımızda konuşmuştuk. Aynı zamanda 11 Mart 1917 tarihinde Bağdat'ın düştüğünü ifade ettik ve onun nece düştüğünü de sizlerle geçen programda paylaştık. Hürmetli ve erdemli izleyicilerim, mukavemet görmeden Bağdat'a giren General Maud bir beyanname dağıtmaya başladı. Girer girmez ahalini yanına almak istedi ve bir beyanname ile halkın karşısına çıktı. General Maud 1055 yılından beri Irak'ta devam eden ve bütün yönleri ile bölgede birleşik bir urgarlığın ürünü olarak Türk İslam kültürünü kınamaya başladı. Yani 1055 tarihinden bu bölge bir Türk hakimiyetine girdi. İslami bir hükümetiydi. Onlar hepsi Müslüman ve İslam yaymak için çaba karşılamaktaydılar. Ama General Maud dağıtmış olduğu bildirinamede bunların hepsini kınadı ve Araplara Türk düşmanlığını telkin etmeye başladı maalesef. Yani Türklere karşı bir kin beslemek istedi. Ve bu beyannamesine rağmen Irak halkının sağduyusu o dönemde fazla sarsılmadı efendim. Yani ne kadar bildiri yayınlarlar, ne kadar efendim işte Türkler size zulüm yaptılar, bölgenizi şöyle böyle yaptılar. Ya, ama millette fazla tepki uyandırmadı. Çünkü millet o dönem İslami dönem hükümete alışkanıydı, alışmıştı ve onun için fazla sarsılmadılar. Bağdat halkı Osmanlı yönetimi aleyhine fazla çevrilmedi o dönemde. İngilizler bu yapmış oldukları propagandaya, dialara rağmen Irak'ta, Hicaz'da ve Suriye'de olduğu gibi Osmanlı aleyhine bir ayaklanma çıkarmayı düşünürdüler. Millet artık Osmanlılara karşı ayaklansın. Osmanlıları içten vursular ve milleti yanlarına alsınlar istediler. Yani gerçekten çok güçlü bir silahtı bu. Milleti ayaklandırmak ve milleti yanına almaya ikna etmek. Tersine Iraklılar en az Anadolu ve Rumeli vilayetleri kadar kesin Osmanlı zaferine bel bağlamışlardır. Yani Osmanlılar her bir gün geldi kazanırlar ve İngilizler çıkarlar diye millet biraz fazla İngilizlerin yanında olmurdu. Bağdat'ın düşmesi sevgili izleyicilerimiz Türk aydınları üzerinde Edirne'nin işgali kadar büyük bir üzüntüye yol açmıştır ve çok büyük bir tepkisi olmuştur. Çünkü Bağdat'ın çok değeri var idi Türk aydınlarının yanında. Nedeniyle Bağdat'ın bu şekilde düşmesi ve İngilizlerin oraya girip beyanname dağıtması gerçekten Türk müfakir ve uzmanlar arasında gerçekten çok büyük bir tepkilere neden olmuştur. Erdemli seyircilerim, bütün kutsal yerlerin İngilizlerin eline geçmesi tüm Türk dünyasını üzüntüye boğdu. Mekanlar mukaddestir. Ebu Hanife'nin Nu'man, İmam Musa'l Kazım gibi imamların markadları hepsi Bağdat'taydı. Bu dini değerlerin, mekanların İngilizlerin eline geçmesi gerçekten bütün kutsal yerlerin de bunların yanında tüm Türk dünyasını ve İslam dünyasını üzüntüye boğmuştu. Bağdat'ı kurtarmak üzere oluşturulan kuvvetlerin maalesef ne kadar çaba harcamış olmuşsalar da ama bir sonuç getirmedi. Yani ne kadar da uğraştılar, gittiler, kuvvetler güçlerini topladılar ama bir türlü sonuç gelmedi. İngilizlerin el altında ve işgalinde kaldı Bağdat. İngilizlerin önünden çekilmeye başlayan Türk birlikleri bir çok çarpışmaya da girmişti. Yani çekinirler ancak öyle kolay kolay çekilmirler İngilizlerin o günden. Savaşırlar ama dayanmırlar fazlasına. Acılı anlar yaşarlar bu birlikler. Başarılı ve kahramanca da münavara edirlerdi o dönemlerde. Yani yiğitliklerini sergilirdiler, yiğitliklerini arz edirdiler ama kuvvetler dengesi bir daha geldi. Mutekafi daha geldi. Onun için çekilmek zorunda kalırdılar. Bunun gibi sebeplerden, yani dengenin bozulduğu sebebinden bir de Rusların da taarruzu meselesi var idi. Ruslar üzerine de İran'a asker savuk edirlerdi. İran'a giden asker de meydandan giydirir. O yüzden hürmetli izleyicilerimiz meydan boş kalır. Boş kalır. Meydan boş kalınca İngilizler tabii ki bunu çok iyi değerlendirirler ve Türk ordusunun üstüne gelmeye başlatırlar. Cepheye o dönemde Ali Ehsan Paşa savuk edildi. Tabii Paşa komutanlığında parlak başarılar da gösterildi. Çok iyi savaşlar kazanıldı. Ancak işte bölgeye bu dönemden sonra Ali Ehsan Paşa artık orada devrede. Türk birlikleri Tigrit bölgesine çekildi. Bağdat düştü. Daha sonra savaşırlar, geri çekinirler Osmanlılar. Şimdi bu dönemde Osmanlılar Tigrit'tediler. Ali Ehsan Paşa'nın gelmesiyle birlikler Tigrit'te toplanmışlardır ve burada 6 ila 7 ay kadar tutabildiler, dayanabildiler ve bu mevzilerde kaldılar Tigrit bölgesinde. 18 Ekim 1917'de İngilizler Kızlarbat, Deli Abbas, Cebel Hemrin mevzilerindeki 13. kol ordu cephesine artık saldırmaya başladılar. Ali Ehsan Paşa gelmesiyle kuvvetler Tigrit'e çekindi. 6-7 ay orada özlerini koruyabildiler, kaldılar. Peki, şimdi İngilizler gözleri petrol sahasındaydı. Çünkü gün Musul arasındaki sahalardaydı. Çünkü petrol oradaydı ve böylece 18 Ekim, yani 10. ayın 18'de 1917'de İngilizler Kızlarbat, Deli Abbas, Cebel Hemrin, aynı zamanda bu bölgeleri de bu bölgede bulunan 13. kol orduya bu defa yüklenmeye başladılar. Oraya saldırırlar. Oradan da geri çektirmek istediler özlerini. Büyük zayiat veren İngiliz kuvvetleri Kızlarbat ve Deli Abbas'ı işgale muvaffak oldular sonunda. Türkler de özlerini çok iyi savunurlar. Ali Ehsan Paşa'nın komutanlığında olan 13. kol ordu özünü iyice müdafaa edir. Ancak gene de Deli Abbas bölgesini, Kızlarbat, Diyale tarafındaki bölgeleri ele geçirmekte maalesef orada da muvaffak oldular. 13. kol ordusu ise Kifrin'in güneyinde dayanmaya başladı. Orada inada mindi ve orada savaşır. Kifrin'in ta güneyinde. Yani o kadar geri çekildiler Bağdat'tan. Kifrin'in güneyine geldiler bu defa. Doğu'da Kızlarbat ve Fırat boyunca Rumadiye kadar kendini güvenceye alan İngiliz kuvvetleri bu bölgede hepsini dağıl bırak İngilizler. Ve orada da güvence altındadılar. Ezici bir üstünlükle Tigrit'in güneyinde 18. kol ordu cephesine artık yüklenmeye başladılar. Yani ambara kadar uzanıp Diyale'den ambara kadar bir şeritte özlerini dağıdıblar. Orada mokalarını alıblar ve 18. kol orduya bir defa yüklenirler. Böylece de Tigrit'in güneyinde olan bu orduyla bir çarpışmaya girdiler ve orada da artık o cepheni de açmaya başladılar. ...1917 yılının 5 Kasım günü... yani 11. ayın 5'inde yapılan ve sabahtan akşama kadar süren bu savaş sırasında yoğun bir savaş var. İngilizlerin ezici üstünlüğüne rağmen kahramanca dayanan 18. kol ordu gece Fırat istikametinden kuzeye çekildi ve Fethe Cebel Hemrin mevzularına girdi ve orada yerleşti. Büyük bir çatışmalar vardır. Ancak bu çatışmalarda Osmanlı ordusu gene de dayanır. 18. kol ordu şu anda sahada ve taarruz ona yapıldı. Bu bölgeden çekilerek Fırat istikametinde hareket ederek Fethe ve Cebel Hemrin'in deki mevzularına geri döndü ve orada yerleşti. Hürmetli izleyicilerimiz, İngilizlerin Filistin ve Irak cephelerinde inşa ettikleri demir yollarından kamyon, kamyonet, zırhlı araçlar ve cephane getirip yığıyorlardı. Bizimle programı izlediğiniz süreç içerisinde hürmetli izleyicilerimiz, size anlatmaya çalıştık geçen sayılarımızda, ulaşımı ele geçirmek istedi İngilizler. Nehirden demir yolları uzatmak, bunu Osmanlı Devleti'ne projeler verirler, bunu biz yaparız deyirler. Demek ki bunlar oranı, yeri, zemini hazırlamak istediler. Ne yapmak istediler efendim? Silahlarını savaşa girdiklerinde bu trenleri, rayları, sikket hadidi, suları kullanıp nakletmek için. Böylece Filistin'de de aynısını yaptılar, Irak'ta da aynısını yaptılar. Hazırlamış oldukları, inşa ettikleri bu demir yolların aracılığıyla bütün malzemelerini, silahlarını, yani meşceplerini, mermilerini, etedlerini, cephanelerini getirdiler ve yığdılar. Birlikleri cepheye sevk ettiler. Hepsini bu kıtarların, bu trenlerin aracılığıyla getirip askerleri sevk ettiler. Demir yolları bunların erzaklarını da zamanında yetiştirmeyi başardı. Zamanında silah yetişir özlerine. Zamanında erzak yetişir özlerine. Yani Türk birlikleri ise, hürmetli izleyicilerimiz, cephane ve erzak naklini deve ve merkeplerle maalesef başarırlardı. Ne yazık ki onlar kitardan, trenle getirirler hızlı bir şekilde. Türkler ise davarlardan, affedersiniz, develerden nakledirler. Yani bu şekilde nakletmek ne kadar dayanabilir o hızlı trenin öğünde? O dönem için hızlı sayılan tren. Getirirler, andırırlar. Erzakları zamanında ulaşır. Bunlar hepsi muadeleye geçerek arada büyük bir fark oldu ve İngilizler için üstünlük sağlandı. Burada bir kaç önemsiz çarpışmaya giren İngilizlerin Türk kuvvetlerini daha kuzeye itmek niyetinde oldukları ortaya çıkmıştır. Asıl hedeflerinin Musul ve Musul'a yönelmek ve oradaki petrol sahaları. Zaman zaman çatışma çıkardılar. Yani çok büyük olmasa da bu çatışmalar, ancak çatışmalar çıkır. Asıl hedef Türk ordusunun, Osmanlı ordusunun daha da geri gitmekti ve orada mevki almaklardı ve özlerinin de petrol sahasına ulaşmaktı. 1918 yılında başlayan, yılının başlarında daha doğrusu, Osmanlı 6. ordusu artık bir kuvvet olmaktan çıkmıştı. O kadar savaştılar, bir bölüm asker kuvvet artık zayıf düşürüyor. Yani daha dayanabilmedi. Fırat üzerinde Hitten Hemrini dağlarının geçtiğini, Fetha, Kifri, Tuz Hurmatu, Kerkük ve geride Erbil ve Musul'a kadar 400 kilometre, hürmetli izleyicilerimiz, 400 kilometre ilk bir şerit üzerinde dağılmıştı. 63 bin kişilik aç ve perişan bir halde oldu asker. Çekildiler. Kırılırlar her yerde. Aynı zamanda erzakın tahir yetiştiği ve daha sonra yolların kesildiğinden asker perişan ve aç bir şekilde kaldı. Durum çok zor oldu o dönemlerde. Ve böylece Osmanlı ordusunun büyük bir kısmı orada maalesef kırılmaya başladı. 27 Nisan 1918'den sonra İngiliz kuvvetleri Karatepe, Kifri, Tuz Hurmatu üçgenini elinde bulunduran 13. Kol ordunun üzerine hızlı yüklenmeye başladı. Tarih 27 Nisan 1918 efendim. Bu bölgelerde de artık Osmanlı askerleri kırılmaya başladı. Karatepe, Kifri, Tuz Hurmatı üçgeni bu müfellette artık İngiliz askerleri, ceşi, ordusu 13. kol orduya hızlıca, seri bir şekilde yüklenmeye başladı. Oradan taarruz edildi. Üstün kuvvetlerle ve sürekli takviye alan, efendim. Yani ne erzakı kesinli, ne silah kesinli, trenler, reyler, demir yollarıyla her şey aktarılır özlerine. İngiliz ordusunun saldırıları karşısında 13. Kol Ordu, hürmetli izleyicilerimiz, canını dişine tuttu ve dayanma gücü gösterdi. Yani bu gücün karşısında da 13. Kol Ordu hala düşmeyip, hala çökmeyip iyice direnir. Kol Ordu'ya bizzat komuta eden Halil Paşa bu amansız boğuşmanı yazmış olduğu anılarında dile getirmişti. Hürmetli izleyicilerimiz, çok ağır bir savaşlar yaşandı o dönemde. İnsanlar cümleyden topluca ölürler. Askerler, Osmanlı askerlerini kaybedir. Birlikler felç olur. Hiçbir anlamı kalmır. İngiliz getirmiş olduğu aletlerden, sevk ettiği cephaneler, erzaktan her zaman üstteydi. Halil Paşa bunları yazmış olduğu anılarında, muzakkaratında şöyle anlatır.
1: Savaş aralıksız devam ediyor. Kimsenin aklına yemek bile gelmiyordu. Düşman her saldırıdan sonra çekilmeye mecbur olunca topçuları ve zırhlı vasıtaları öldürücü bir ateş taarruzuna girişiyor ve saatlerce ateş kusuyor. Arkasından tekrar piyada taarruzu başlıyordu. Ne var ki 13. Kolordu'nun inadı kırılmak bilmiyordu. Her saldırı İngiliz kuvvetlerine binlerce ölüye mal oluyor, arkasından cehennem ateşi tekrar başlıyordu. Siperler kan çamuru haline dönmüş, artık askerin yarısını saracak sergi bezleri, sağdan soldan temin edilen bez parçaları ve hatta ölen askerin fanilası kullanılmaya başlanmıştı. 27, 28 ve 29 Nisan günleri açılan bu ölüm pazarı nihayet kapandı ve 13. Kolordu mevzilerini terk ederek savaşa Kerkük istikametine çekilmeye başladı. İngilizler çekiliş sırasında aldığı takviye kuvvetleri ve mühimmat yardımıyla Kerkük üzerindeki 13. Kolordu'ya kadar yüklendi. Kolordu Kerkük'ü bırakarak Altın Köprü'den Küçük Zab gerisine çekildi. Kerkük tahrip olmaktan kurtulmuştu. Çekilirken erzak ve taşınması zor cephane namına ne varsa hepsi birer birer imha edildi. Kerkük hastanesindeki yaralılar da düşmanın ihtimamına terk edildiler. Bir İngiliz süvari birliği Altın Köprü üzerinden taarruza kalktıysa da bu taarruz durduruldu ve Küçük Zab 13. Kolordu için asıl mevzi kabul edilerek tahkimata geçildi. Kolordu'nun Zab gerisine çekilişiyle Kerkük ulaşım yolu kapanmış oluyor ve Süleymaniye'den de ulaşmaya pilması imkansız hale geliyordu. Takviye ve cephane ikmali ihtimali de artık yoktu.
0: Hürmetli izleyicilerimiz, böylece dinlemiş olduğunuz Halil Paşa'nın yazmış olduğu anıları. Savaşın aralıksız devam ettiğini, hiç kimsenin aklına su ve yemeğin gelmediğini, çünkü artık insanlar can vayında, ne su ne yemek, askerler bu artık unutmaya başladılar. Topçu saldırıları karşısında piyade taarruzu ve bunun karşısında 13. Kol Ordu'nun dayandığını, yazdığını dinlediniz. İngilizlere binlerce ölü hasarın da verildiğini, yani buna rağmen hasar da verildi, onlarca hasar, siperlerin kan çamuruna döndüğünü maalesef, o kadar insanlar kan kaybedir. Böylece de siperlerdeki torpaklar bile çamur oldu, kandan yoğuruldu, su yerine kanla yoğuruldu. Yaralıların yaralarını sarmak için sağdan soldan bir parça bez arandığını yazır Halil Paşa. Aynı zamanda şehit düşen askerlerin fanilerini üstlerinden çıkarıp yaralıların yarasını sardıklarını o savaşta, tabi Kifri bölgesinde, Kifri Tuz Hurmatu dolayında olan savaşta. Ancak Nisan ayının 27, 28, 29 günlerinde 13. Kol Ordu bu direnişe rağmen mevzuunu terk etmek zorunda kaldığını yazır Halil Paşa. O dönemde bölgede komutan olan Halil Paşa. Ve savaşa Kerkük istikametine çekilmek zorunda kaldıklarını da ifade etmişti sözünde geçtir gibi. İngiliz ordusu çok güzel takviye aldığına da dikkat çekir Halil Paşa. O takviye meselesi çok önemliydi. Enseden tazizat geldi. İaşası yetişir özüne. 13. Kol Ordu'nun çekildiği Kerkük'e kadar geldiği ve orduya yüklendiğini de yazır. Yani Kerkük'e kadar da İngilizler takip ederler Osmanlı ordusunu, Halil Paşa'nın birliklerini. Ve Kerkük'te de yüklenmeye başlarlar. Türk ordusu Kerkük'ü bırakıp bu defa Altın Köprü'ye çekilmek zorunda kaldı. Zeb mantıkasına çekilmek. Orada muzuları alırlar. Yani Kifri'den, Kerçük'e, Kerçük'ten Altın Köprü'ye, Zeb nehrinin yanına çekilmeye gelirler. Kerçük'te olan cephane, meccep, erzak ve düşmana kalmasın diye Osmanlı ordusu bunları tehrip etti sevgili izleyicilerimiz. Yani öz eliyle kalan etediler nakledebilmirler. Yetişmirler onların örgünde, o takaddümün örgünde, ilerlemenin örgünde. Bunları patlatmaya başladılar, erzakları da itlaf etmeye başladılar. Osmanlı askerlerinin yaralıları da Kerçük hastahanasındaydı. O yaralılar da maalesef düşmanın ihtimamına terk ettiler. Yaralılar da tahliye edebilmediler ve böylece de yaralılar düşmana kaldı. Sevgili izleyicilerimiz, böylece Osmanlı askerlerinin Bağdat'tan işte Hümrin, Kızılabat, daha sonra Kifri, Kifri'den daha sonra Tigrit, Tigrit Kifri'ye dönerek mozaklarını güçlendirdiler. Ondan sonra Kerçük'e, Kerçük'ten sonra da bir defa Halil Paşa güçleri Altın Köprü'ye ve Zab bölgesine çekildi. Programımız burada doluyor. Gelecek programda inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. O güne ve o saate kadar bizleri bekleyin. Tarihin izinden gidiyoruz efendim. Hepinize iyi anlar.

0: bir demet hatıra programı. Bir gün Kerkük'ün başka bir şahsiyeti, Türkmen elinden tanınmış hem kalp hastalığı uzmanı hem de tüm Türkmen eli de şair bile tanılan Doktor Orhan Hasan Hüseyin beyefendinin Hane-i Ma'murasındayız. Bugün Doktor Orhan'la hasbihal edip hatıralarını, ister meslek hatıraları, ister şiir dünyası, ister çocukluk, ister yani genel olarak Kerkük'te tıp. Orhan abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkür
0: ederim. Sıhhatiniz abi inşallah iyisiniz.
1: Teşekkür ederim. Sağ olasınız.
0: Tabii bir doktora sıhhat sormak zor.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim.
0: İnşallah iyisiniz.
1: Eksik olmayın. Siz nasılsınız?
0: Alo param. Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Abi Doktor Orhan Hasan Hüseyin, milletimiz arasında doktor olarak hem de onun yanında da edebiyatın, şiirin her konusunda, her mevzuunda kalem oynadan bir şair. Abi siz kalp ihtisasında olarak, yani hem şair olarak hem bir kalp doktoru olarak kalbi nasıl vasf edersiniz? Yani bir organdı, kan pompalar beyine, sair cesede, yoksa o duyguları içeren bir...
1: Mutlaka duyguları içeren bir organdı. Ama yani yalnız görev olarak değil de biraz da sempati, biraz empati ile alakası olan bir organdı.
0: Bizde muhtelif isimlerdirler kalbi. Mesela yürek diyorlar.
1: Evet.
0: Gevul diyorlar.
1: Evet.
0: Kalp diyorlar. Sizce daha naksı şeydi yani ihtisas olarak hastalıktan bahsetsek kalp demeliyiz.
1: Evet.
0: O duygusal yanını...
1: Duygusal yanını tabii vakti değil şimdi. Kalp olarak yalnız kalp demek kalp hastalıklarını aydınlatmak için kafiydi.
0: Tamam. Abi bir de yani kişisel hayatımıza gelelim. 1944 evet. Doğumlusuz Kerkük evet. Bagiler Mahallesi.
1: Evet.
0: Orada hatıraları nerede o mahalleden, ilkokuldan?
1: Bagiler Mahallesi ilkokula yazıldık. Faysaliye Mektebi'nde. Faysaliye Mektebi'nde müdürümüz Rıcıoğlu,
0: Abdülhakim,
1: Abdülhakim Mustafa Rıcıoğlu, öğretmenlerden de İzzeddin Abdi Beyatlı,
0: büyük şairimiz,
1: büyük şairlerden biri. Yine o bir öğretmenimiz Hasan İzzet Çardaklı,
0: o da büyük edebiyatçımız.
1: Allah rahmet etsin ikisini de, İzzeddin Abdi'ni de, Mustafa'nı da, Rıcı'nı da, Hasan İzzet de, bunlar hepsi Allah'ın rahmetine kavuştular. Bunlar yani yalnız öğretmen değildiler. Babaydılar, abiydiler, iyiydi. Hayatta seni ne şekilde bir kuş olarak pervez eder, uçurdu. Fiilen doğru. Öyle bir insanlardı.
0: Ne mutlu size abi. Yani bir böyle kamaların içinde evet. Büyüdüğüz, eğitimde aldığımız.
1: Evet.
0: Her halde de yani ömürde olanlar bilirler Abdülhakim Recioğlu kimdi?
1: Mutlaka. Büyük Hasan bir yazar
0: kimdi?
1: Yani eski kardeşlikleri, eski şeyleri perelerse o her zaman büyük bir yazarıydı. Eleştiriciydi Abdülhakim Recioğlu.
0: Abi oradan başladı şiir merakı sizde?
1: Onlar ektiler bizi de.

0: Yani oradan ilkokuldan başladı
1: o marakuz. İlkokuldan başladı.
0: Şiirle yoksa koryatla, serbestle, heceyle?
1: Bizim bir mutarada şiiriye diye bir şey var idi evvel.
0: Yarışma gibi.
1: Yarışma gibi. Evde biz iki bacı, üç kardeşiydik. Hepimizin karyolası bir sıra yatardık. Hepimiz de mektepliydik. Mutarada şiiriye dağın. Her zaman ben şey derdim. Kazandım. Ben küçükleriydim de.
0: Böyle.
1: İyiydi. Her zaman yenerdim hepsini. İyiydi. Onlar bunun sırrını bilmediler. Ben demek yani ben kendimden uydurmuşam şiiri. O son beytin arkasına, o gelecek beytin evvali ona göre devam eder.
0: Doğru. Herhalde de pederinizin de bir tesiri var.
1: Pederim Allah rahmet etsin. O da edebiyat seven, tarih seven. Hatta hiçbir zaman unutmam bir şiiri bana dikte ettirdi, öğretti, ezberlettirdi de Kerkükli şair Muheddin Kabil.
0: Hmm.
1: 1800'lerde yaşayıptı. Evet, Muheddin Kabil. Dir-i Saki. Keremet Cami Safai. Kederim var. Süratle yürüt. Emri kazadan hazerim var. Pir oldu gönül meyli vatan, havai vatan eyler. Lebrizi kadehsun bana Saki.
0: Seferim var.
1: Seferim var. Allah. Buradaki i'caz o lebrizdedi.
0: Doğru.
1: Yani lebrizi kadeh. Leb dediği zaman dudağı aynı vakitte kadehin dudağını kastedir.
0: Doğru.
1: Kadeh böyle caşsın, tökülsün. Ağzından da böyle iç doy
0: doğru. Şey aksın. Dudağından da aksın.
1: Leblerunen.
0: Doğru.
1: Lebrizi kadehsun bana saki. Güzel bir şeydi. Onu da Allah rahmet etsin.
0: Yani herhalde de büyük bir rolü var imiş sizi. Yani şiire, edebiyata yönlendirmekte.
1: Daha çok
0: ne işlerdi, vazifesi neydi abi?
1: Babam polis subayıydı. Uzun vade müdür şurtatı belde Süleymani'de kaldı. Ondan sonra Ravanduz'da, ondan sonra Halepce'de, Çuvarta'da, Zubir'de, Basra'da.
0: Herhalde siz de aile olarak vazife icabı özgüden gelirsiniz.
1: Özgüden giderdik biz de.
0: Tamam abi, yani ilkokul bitti.
1: İlkokul bitti, Mutavasıta'ya geldik. Mutavasıta Hikme, Şarkıya, indi eski Şarkıya. Tamam. Onun aksiydik biz. Mutavasıta Hikme'de. 3 sene de orada kaldık. Ondan sonra liseye geçtik. Lisede Edebiyat Kerkük var idi bizim yakada. O yakada da Musalla var idi.
0: Yalnız bu iki lise
1: var. İki Edebiyat var idi Kerkük'te. Bu sene 1960'da.
0: Siz yani oradan tıbba yönlendiriyorsunuz. Bir marakıydı, isteyiyiz idi.
1: Onu gelmem şimdi. Liseni bitirdik. Liseni mezun olduktan sonra liseden rahmetli annemin teyzeleri İstanbul'daydı. Gitmiştiler Osmanlı ordusuyla beraber çekilipler.
0: Ha, orada yerleşmişler.
1: Orada yerleşmiştiler. O Osmanlı ordusuyla tepe tepe yavaş yavaş gidipler. Yarbayıydı teyzemin kocası, yani. Yarbayıydı. Ali Rıza Ağlaslan, o da edebiyatçıydı.
0: Ne güzel.
1: İyiydi, o da eski kardeşlikleri, paralar savu, her zaman yazısı var idi. Annem çok heves etti, beni göndersin tıbbiyeye teyzemgile. İyiydi.
0: İstanbul tıbbiyasına.
1: Tıbbiyasına. Ve subhanallah annemin bu hevesi beni oraya yöneltti. Ve gittim falan. Gittim Üsküdar'da kaldım. Evler Üsküdar'daydı İstanbul'da. 3 ay orada geçirdim Üsküdar'da.

0: Ondan sonra giriş imtihanları şeyler.
1: Bu kaç seneydi abi?
0: 63'te. 63-64. Giriş imtihanlarını kazandık elhamdülillah. Muvaffakiyetle, başarıyla geçtik. Alındık.
1: Tıbbiye'ye.
0: Tıbbiye'ye alındık. Bu uzun
1: maraton
0: mücadele ya. Başladı. Tıp mücadele ha. Zahmet idi. Nemce değerse o zahmet idi. Benimle tabi orada Doktor İhsan Abdullah Safi var idi. Aynı şeyde Doktor İbrahim Muhammed Nuri Oturakçı, Doktor Fazıl Sabunçu, Doktor Enver Hasan Kifirli.
1: Aa, profesör doktor.
0: Profesör sonradan YÖK başkanı doğru. Oldu. Şeyler neçe üniversitede dekan oldu. Ondan sonra YÖK başkanı oldu. Yani buradan da öperem özüm. Eğer görürse, seyredirse
1: geçenlerde
0: çoktan
1: gelmiştim.
0: Görmemişim özüm.
1: Geçenlerde evet. Geldi Kifir'de ziyaret etti.
0: Evet, maalesef görmedim özüm. Orada şeyi bitirdikten sonra tıbbiyanı Fatih'te bir ev tuttuk. Yani ilk 3 ay teyzelerimde kaldım. Ondan sonra arkadaşlardan geldik Fatih'e.
1: Ha, Çapa'ya da yakındı.
0: Çapa'ya da yakındı. Evvel Çapa, Uğraba diyerdiler özde.
1: Ha, Uğraba, tamam.
0: Ha, Uğraba hastakana. Sonra Çapa oldu. Kaldık. Ev tuttuk şeyde Fatih'te. Ben, Doktor İhsan, Enver Hasan Kifirli, İbrahim Oturakçı. Bir evde kaldık. 6 yıl devam ettik bir evde.
1: Yani yaz fırsatlarında gelirdi o yaz tatilinde.
0: Ama rekor idi yani. Hiçbir kimse böyle bir nefes sonuna kadar kalmadı. Biz hepimiz kaldık. Çünkü çok uysalıydılar. Çok iyi aile çocuklarıydı. Hepimiz yaşadık beraber. Hiç kimse birbirinden kırılmadı.
1: Kırılmadı, aciz olmadı.
0: Hiç, hiç. Mezun olduk. Hamdolsun. Bir kısmımız döndü, bir kısmımız kaldı. Geldik. Irak'a döndük. Orada Erbil hastahanasına ikamettim çıktı.
1: İlk olarak Erbil'de.
0: Erbil'de. Erbil'i konuşsam sağ için çok garipti. İlk gittim. Bir yer yoktu Erbil'de kalasam. Bir hendeyen üteli vardı. Bir ev idi. Bu koca Erbil'de.
1: Şimdiki Erbil.
0: Eydi. Bir hendeyen üteli vardı. Küçücük bir ev idi. Kaldık orada. Hemen ondan sonra şey ettik, hastahaneye gittik. Orada hastahane müdürüden, şeyden, bizim için Darül Atıbat'a bir yer takısı oldu. Orada kaldık. Bir sene kaldık orada. Bizimle orada Erbil arkadaşlar var idi. Doktor Tarık Enver Veli, Doktor Maruf, Doktor Nehla Osman Ahmet. Babası burada ellerde reis sahaydı. Doktora Firaz Maruf Berzenci, Musul'dan Doktora Rava Dabbağ İdris, Aziz, Doktor Aziz, Doktor Resul Avcı. Bunlar kaldık. Bir sene bittikten sonra bir kanun tedarik tıbbi var bilsen. Evet. Onun icabıyla Tavuk'a geçtim. Yani.
1: Dağkuk hastanesi.
0: Tavuk'a. Dağkuk'a. Dağkuk'ta iyi bir hatiram var. Yani konuşsam vakti uzalmamak şahitinden.
1: Yo, ne güzel o, bizim zaten hatiralı programımızımız.
0: Yani Tavuk Merkez Sıhhi Dağkuk. Reisi bir merkez sıhhiydi. Ben idim bir doktor. Bir doktora bir معاون طبي صيدليانة استلام المشتي ضماد نساء ضماد نساء رجال ونساء بير مزمد بير خستة باخج بير أجهات صيدليانة استلام المشتي بقدار يدي بير ده بير عوني چاوش واري ده ونو ده الله فيسن چوخ سوار دمازن انت كبير مخلص دامي ده خدمي ده Gelirdi hemen sabah salihinden altıdan gelirdi. Peklerdi her şeyi güzel. ترتيب ederdi gelirdik biz böyle ev kimin temiz gırıl gırıl.
1: Orada bir olay olupdu.
0: Oradaki olay neydi? Vaktinde devlet istirad etti bir buğda maksibak diyerdiler özne. Muaffariydi, zehirliydi. Bunu ekmek için. Hatta çıktığı zaman kifillenmesin.
1: Doğru.
0: Bir hasiyatı var idi. İrri bir buğdaydı. Kırmızı mırmızı böyle güzel. Millet kalktı bunu yedi. O tavuğun etrafında o zetçi, şu beçe, beçe tarafında buradan ekmek yettiler, yediler.
1: Yüzlerce adam o olayda zehirlendi. Hastalıklar doldu.
0: Bu bir hatiradı şeyde. Yani sarstı bizi. Çok yani şeyler yaptık. Onun şeyde lücne oldu, gitti.
1: Doktor abi yani zayiat var idi, hasar var idi.
0: Ölüler var idi. Bazı sinirsel şeyler kalmıştı hastalarda.
1: Doğru.
0: Ölen var idi, zayiat var idi. Ondan sonra onda temin sahiydi tavuk.
1: Doğru.
0: Temin sahiydi. Duz akdiyene vahiler, akdiler hele temin sahiye şimdi olmamıştı. Kalktım, gittim duza. Orada da 2 yıl kaldım. Duz çok güzeldi, çok hoşydı. Duz lağullar çok hoştular, çok güzeldiler.
1: Hepsine
0: selam, hepsine selam, hepsine sevgi. İyi ailelerden tanıştık orada. Çok iyi hakiydiler. Orada hastahaneki 50 yatağıydı. Dört doktor idi orada. Ben idim. Doktor Ghanim idi. Doktor Hana idi. Doktor Fedva Faraj idi. Diş doktoru Doktor Sa'dun var idi. Sonra Doktor Faruk Hamdi Salih geldi. O geldi. Hanımı da eczacıydı. Eysel. Var idi. Altı muzamidimiz var idi. Altı muvazzaf sahimiz var idi. Bir muvazzaf sahi var idi. Medhari istilam almıştı. Bir müsaad saydeli var idi. Saydeli yani
1: istilam almıştı. Bu kaç senedeydi almıştı.
0: Abi? Bu 74'te.
1: Ve evlenme zamanıydı?
0: Evlenme 72'deydi.
1: Orada bir bahsetseniz nece yani?
0: Tavukta evlenme oldu. Allah kısmet etti. Abimin bir tekten evlendi. Hazır oldum, gittim. Bacısı aynen çalışır orada şey ederi, hizmet ederi. Beğendim onu. Eydi. Allah kısmet
1: birinci
0: etti.
1: Görüşte.
0: Birinci görüşte.
1: Kısmet.
0: Allah kısmet etti. Evlendik.
1: Ürün nerede? Ne çocuğumuz var?
0: Oğlum Ahmet, kızım Sema. Sema büyüktü. Şimdi biyolojistti. Öğretmenlik yapır. Ahmet şey uzmanıdı. Cerrahatül fek vel vecih. Efendim desin Mustafa da Türkiye'de mimardı.
1: Torunlarda da var doktor.
0: Torunlar var. Torunum indi Yahya gördü özün. Görüştü özüyle.
1: Baş hekim nasıllar?
0: Doktordu. O biri 9 torunum var elhamdülillah.
1: Baş hekim nasıllar?
0: Hamdolsun.
1: İyi Türkmen sayısını sokuyoruz. Aynı bizim gibi. Keşke yani neden olmasın abi?
0: Tabii.
1: Bizde
0: tabii.
1: Yani bir iki çocuk yapırlar.
0: Tabii.
1: Yani bu da şeydi. Siz yani Cenab-ı Hus Kerkük'te gördüğümüz vaktinde de bir seçim oldu.
0: Bale.
1: Oraya sonradan geldik. Bale. Duz'dan sonra hara gittiniz doktor?
0: Duz'dan sonra şeye geldim. Kerkük'e. Riyaset sahada maun reis sahali şu'un-i rifiye oldum. Burada çok güzel bir şey var. Yani hazederim işaret edeyim. Kerkük'ün eski hindamına. Eydi. Kerkük evvel buradan çıkarken teze yanında Beşir. Yukarısında tavuk,
1: tavuk.
0: Yukarısında duz, yukarısında Emirli.
1: Bayat köyleri.
0: Yukarısında Süleyman Bey. Ha. Arkasında Bayat köyleri. Bambalan derasıydı, osudu, busudu. Bu yanda da Ercan, Cabbara, Kifri.
1: Doğru.
0: Eydi. Bu Karatepe. Güzelim Kifri. Bu güzelim Kifri. Karatepe. Eydi. Bu yana gelince Karancir'den çıkardık, giderdik Çımçımal'a. Çımçımal Kerke tabiydi. Orada hastahanamız var idi. 25 yatak var idi içinde. Bir merkez sıhhi reisi de var idi. Efendim sana deysen Sengavun ahiyası var idi. Ağcaların ahiyası var idi. Bunun da hepsinde merkez sıhhimiz var idi. Sağlık dispanserlerimiz var idi. Hepsinde de doktor var idi.
1: Yoğun bakımı da abimin eşliğime göre yani Cenab-ı Uz şeyleriz Kerkük'te.
0: İşte Saharifiye'den 4 yıl kaldım. Bezer oldum. Geldim şeye.
1: Kerkük Hastahanası'nda.
0: Kerkük Hastahanası'nda ikame kudume yaptım. Bitirdim. Ondan sonra benimle doktor Metih İstifan.
1: Metih İstifan.
0: Çalışırdık. Allah kısmet etti bana Kerkük'te yoğun bakımı yapım. Neydi?
1: Enayi Murakkeze.
0: Enayi Murakkeze. Intensive Care Unit. Yani Enayi Murakkeze Kalbiye. Türkiye'de yoğun bakım değiller özne. Onu yaptım elhamdülillah. Çok güzel bir şekilde yaptım özün. Yani binasından tecihizine kadar öz iddianıydım. Ondan sonra iftitaha vezir geldi Salih Alvaş. Döndü arkasındaki müfettiş var dedi. Siz Yarmuk'tan güvenisiz. Kerkük'te Yarmuk'tan daha güzel bir
1: yer. Yani Bağdat'ın ünlü hastanesi Yarmuk'u kastediyor.
0: Yarmuk. Müfettişler, müfettiş amları böyle döndü dedi. Siz Yarmuk'tan güvenisiz. Bak Kerkük'te daha güzel bir inaya kalbiye var. Bunu her zaman diyorum yani yüreğimi şey etti. Çok memnun oldu adam benden. Kolunu attı boynuma ilan idareye kadar yerdi memnun. Salih Alvaş. Bu şeydi.
1: Bir de iyi hatıralarımız var orada abi.
0: İşte bir sene iyi hatıralarını aldı. Ben inaya karbiyeye. Biz de bilirsen hasta tam bıçak kemiğe yaklaşmayınca gelmez.
1: Gelmez.
0: Ve evde baksan düştü, terlerdi, şey etti. Attılar hastahaneye özün. Geldik, infarktüstü. Bitipti. Yatırdana kadar öldü. İyiydi. Bunu şeyimiz var idi. Bu, yoğun bakımda. Direkt karaba şeyleri.
1: Sakka karaba.
0: Sakka uğrardı gözlerine. Hemen dönerdi.
1: Onun için yani ismimiz galiba ve diğerler Doktor Orhan öyleleri diriltti.
0: İşte bu rahmetli Doktor Saat'a Allah affetsin özüm buradan. Onu yedim bir kere bir şık arkadaşı var idi. Hacı Hilal. O aynen bunu şekilde o hasta olmuştu. Getirdiler özün. Hemen apardım özün. Şey attık yatağa monitöre bağladık özün bitip adam. Vallahi hemen sakkanı vurduk döndü. Daha saati arkamda durmuştu. Dedi sen bunu diriltti bu doktor Orhan. Vallahi sen adam dirildi sen dedi. Yani bu da güzel bir hatıraydı.
1: Abi yani yarım çağa yakın siz Cenab-ı Hus kalple, kalp hastasıyla. Ben, yani işte bu çevrede, bu yuvarlakta şey ettiniz.
0: 54 il dindi.
1: Çalın masaya. Maşallah. Allah uzun ömürler versin. Yani bir insan kalbine muhafaza etmek için
0: bari
1: büyük bir tecrübe sahibi olarak ne tavsiyeniz var yani? İnsan kalbine nece muhafaza
0: edilir? Kalbine edin? Bizim bu ananevi yemeğimiz çok yanlıştı. İyiydi.
1: Yarpahtı kellerdi.
0: Yarpahtı kellerdi, kavurmalardı, şeylerdi. Sonra yiyip yatmaklardı. Sonra sporsuzluktu. Hiç doğru. Spor yoktu. İyiydi. Hepsi baksan göbek bağlayıptı, şey edipti. İyiydi. Kolesterolümün cadı, yağımın cadı, tansiyonumun cadı. Hiç haberi de yoktu bir şeyden. hiç geri bir kontrol yapmaz. İlla
1: son
0: bir
1: nefes.
0: Gün bir ciddi bir şey oldu sıhhatinde ancak geri bir kontrol eder. Bu yani sıhhatim benim burada ennehu evvelen yemek içmeye dikkatli olsunlar. İki sporlarına dikkatli olsunlar. Spor çok mühimdi. Hatta spor yok ise bir yürüyüş yapsın.
1: Doğru.
0: Yerisin. Yüzme var yüzsün. İyiydi. Efendim sana desin yemekte dikkatli olsunlar. Yürüyüşlerini yapsınlar. Periyodik fahislerini yapsınlar.
1: Devri olarak.
0: Devri.
1: Yani. En az yani 6 ayda bir.
0: 6 ayda bir. Bir ilde bir fahis yapsınlar. İyiydi. Müracaat etsinler doktorlarına, kontrol etsinler. Güzel bir şeydi bu.
1: Abi kaç kitabınız var? Şiir kitabı ve edebiyat kitabı yani.
0: Edebiyat ve şiir kitabı 15 kitabım var.
1: Maşallah. Yani şimdi bizim programımız bitecekti. Doktor Orhan sesinden öz şiirini eşitmedi.
0: Bale.
1: Hangisi inkıvaydı? Bu Kerk Kalası'nın dastanı. Günlerin arkasında bu da şiirlerdi. O da Hurma Hanı.
0: Hurma Hanı.
1: Başak Tarlaları.
0: Bunları biz yani şimdi zahmet de okuyayım özlerini. Ben seni yani haz ederim, aydınlatım Cenab-ı seyircilerdi. Başak Tarlaları serbest şiirdi.
1: Ha. Bu yeşil kitap.
0: Başak yeşil. Serbest şiirlerdi. Bu Kerkük Kalesi'nin dastanı da Kerkük'ün kalesinin bütün şeylerini anladır. Camilerini, mahallelerini, oradaki folklor şeylerini, mekteplerini, liselerini, öğretmenlerini, şahsiyetlerini bir kala destanında var. Efendim, günlerin arkasından o da güzel şeylerdi. Yani güzel hatirelerdi, günlerin arkasından gelen şeylerdi. Bir kitaba şey etmiş hem özün. O bir Hurma Hanı var. Hı. Hurma Hanı da takriben bu Kerkük'ün lübbüdü.
1: Doğru, köbeği sayıl.
0: Köbeğiydi Hurma Hanı. Oradaki toplumun yaşantısı, aşk maceraları, iyiydi, alışveriş, sosyal ilişkiler, hepsini bu Hurma Hanı'nda oksa hepsi var.
1: Peki abi siz yani bunu Muayyakhanadan gelirsiniz. Ne zaman böyle vaktiniz oldu yazarsınız, çizarsınız, okuyarsınız? Ne zaman vaktinizi şey edip siz, dilim dilim edip siz?
0: Burada bir şeye işaret etmek isterim. Behçet Gımgin'le Felah yazar oğlu.
1: Allah affetsin ikisini.
0: Allah rahmet etsin ikisini de. Bunlar yani cündü mecül diyelim özlerine.
1: Doğru.
0: Gelirdiler her ay başı gelirdi. Abi bir şey yoktu. Bunlar çeşmazıydı. Diysen görevliydiler. İyiydi. Her ay başı gelirdiler. Ben de bunlar doğrusu hazırlardım. İyiydi. Gelirdiler Felah ayrı. Behçet Gımgin'e ayrı Allah affetsin. Vererdim aparırdılar. Yayınlarda çıkardırdılar medyalarda. İyiydi. Bu şekilde toplanırdı. Toplana kitap ederdim özler.
1: O zaman abi bir son cümleler son. Alalım. Çünkü biz yani Doktor Orhan Hasan Hüseyin'in hem tıp hayatını hem edebiyat hayatını hem şiir hayatını hem yani günlük hayatını bir 30 dakikaya sığmak çok zordu. Ama işte inşallah gelecekte başka i̇nşallah. Programlarda da buluşuruz.
0: İnşallah.
1: Başka sohbetler de yaparız. Ama son cümlelerimizi alalım. Hem milletimize hem sen sevenlere ne diyeceğimiz var?
0: Hepsine, Kerklere, tümüne kucak dolusu sevgi, saygı, hepsine başarılar dilerim hepsine. Siz buraya geldiniz. Bir arkadaşlardan hepimiz yoruldunuz, zahmet ettiniz. Size çok teşekkür ederim.
1: Estağfurullah, ben teşekkür ederim.
0: Ayaklarınıza sağlık. İnşallah da bu buluşma milletimiz için faydalı olur.
1: İnşallah.
0: İnşallah.
1: Sağ olasınız, teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet aziz ve kıymetli seyircilerimiz, böylece bugünkü programımız burada sona erdi. Başka bir şahsiyetle, başka bir isimle görüşmek arzusuyla hafızı Cenab-ı Allah'a ısmarlarım. Şen ve esen kalın.

0: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.
1: Türkmen FM'den sevgilerle değerli dostlarımız, yayınımız Türk sanat müziğiyle devam ediyor.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

özellikleriyle bir ayrıcalık kazanmıştır şahin kuşu. Şahin kuşunun kesin gözleri bulunmalıdır. Her tarafı görer ve özgürce hareket eder. Geniş kanatlarıyla, yoğun tüyleriyle gökyüzüne hakim olur. Sert pençesinde büyük bir güç yatar. Hiçbir zaman yenilmez, uzun yaşar, hür yaşar.

tek olarak hareket eder. Sürüler uzaktan gözetir. İstediği yere konar, istediği zaman kanatlanır ve gökyüzünü sahne eder.

Şahinler hiçbir avcının toruna girmez. Oyuna gelmez. Dağların başında yuvasını kurar, bulutlarla sohbet eder. Şahinler kendilerini ve ailelerini korurlar. Kimseye yem düşmezler. Şahinler.

0: Yar adı bağrımda var yar adı. Yar adı bağrımda var yar adı. Türkman bir parça kandı, karnından tarih yaradı.
1: Tuz hurmatunun bağrından doğmuş. İlk nefesini bu toprakların kederli dağlarından almış. Aksu'nun bereketli suylarıyla büyümüş bir isimdir Ekrem Tuzlu. Çocukluğunu Tuz hurmatının gamli dağ eteklerinde geçiren ve Aksu'nun cömertliği ile susuz kalmayan Ekrem Tuzlu sadece bir ses sanatçısı olmanın ta ötesine geçmiştir. Ekrem Tuzlu Türkmen halkının sesi olmuştur. Türküleriyle sadece bir sanat icra etmekle kalmamış, aynı zamanda halkının derin özlemlerini ve feryadını dile getirmiştir. Böylece mücadeleci kimliğini kazanmıştır. Onun her namesi Türkmen halkının yüreğinden yükselen bir yakarış, bir direniş ve bir umut cığlığı olmuştur.

0: bilmem neden gamgin budu uzun dağları. Sözleri sadece dağların kederlerini değil, aslında bir milletin neden gamlı olduğunu sorgulayan derin bir bağış olmuştu. Bu ifade ile bir milletin uğradığı haksızlıkları ve yaşadığı zorlukları dolaylı bir şekilde dile getirmiştir. Ekrem Tuzlu dağların suskunluğundan bir milletin çilesini ifade etti. Derin kederlerini ve içsel yalnızlığını seslendirdiği türküler ile belli etti. Böylece zalim rejimin hedefi oldu ve mahpuslara yatırıldı. Bugün çok özel bir şahinle beraberiz. Millet arasında bir ses sanatçısı olarak tanınan Ekrem Tuzlu. Ancak bugün ses sanatçısı olarak değil, bir siyasi tutuklu olarak stüdyomuza şeref verdiniz üstad. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Siz özünüzü tanıtın bize.
1: Evet, tabii ben Ekrem Cafer Sadullah Hayat Habib Muhammed Abdullah Kafkas dağlarından bir Türk ailesi Gürcan adında Özbekistan'ın güneyinde Azerbaycan'ın kuzeyinde iki devlet İslam devletlerinin arasında bulunan Gürcan toprağında yerleşmiş. Onlardan üç tane kısaca konuşayım. Bir üç kardeş, biri Almanya'ya, diğeri Azerbaycan'a, diğeri Irak'a özleşmiş. Irak'ta özleşince, tabii bu konuştuğum tarih olunca, gelince orada Karanaz aşiretiyle beraber hatta ulaşıptı Mendelya kadar.
0: Sen Duz'da doğdu, nereden oldu?
1: Evet, ben takriben 1930'da doğumluyum.
0: 33.
1: 33.
0: Ben.
1: 33 tabii orta mahallede.
0: Ben.
1: Orta mahallede tabii orada 7 yaşından daha az Mulla Mektebi'nde rahmetli Mulla Kamber'in şeyi altında, mullalığı altında orada okudum.
0: Ben.
1: Kur'an'ı hatmettim.
0: Bale.
1: Ettikten sonra tabii Duz'da ilkokula girdim 1943.
0: Bale.
1: Tabii ilkokulu Duz'da bitirdim. Ortaokulu Duz'da bitirdim. Liseni de Duz'da bitirdim. Ve aynı zamanda 1900 böyle kısacasına 59 ilk defa olarak Türkmenca bölümü açılınca baktım ki orasında da bir milli bir görev olarak bir ses sanatkarı orada Ekrem Tuzlu adıyla orada
0: oraya gitti. Üstad, biz oraya gelmeden önce sen lisanı Duz'da bitirmedi.
1: Yani.
0: Çalışmaya başladın.
1: Evet.
0: Harda çalışmaya başladın?
1: Ben Duz'da tabii doğrusu lisanı bitirmeyince gittim askerlik görevini yaptım. Bedel 100 dinar bedel verdim.
0: Bale.
1: 3 aylık askerlik yaptım. Askerlik yaptıktan sonra gittim Derbendihan'da, yani Nacar, çünkü bizim babadan kalan
0: sanat usta.
1: Yani şey, mürangozluk, yani Nacar sanatını.
0: Bale.
1: Onu da epey bilmiştim. Derbendihan'da 2 yıl orada da nacarlık yaptım.
0: Sonra nece geldi öğretmenlik meslekine girdi?
1: Gelince ben de orada olarken 58 Rami 1958.
0: Bale.
1: Ben orada Derbende olarken orada tabii benden sordular inkılap nedir? Ne demek istimar nedir? Bu gibi sorular sordular benden. Daha oncana geçmedi. Abdülkerim Kasım bir bayan çıkardı ki kim bitirmeyipse edebiyle dönsün, öğretmenlik görsün. Daha kardeşim rahmetli bana telefon etti. Derbent'ten vazgeç, gel burada öğretmenlik görsün. Daha döndüm geldim.
0: girdi öğretmen kursuna ve öğretmen oldu. İlk atama Harda'ydı. Tayinu Harda'ydı.
1: İlk atama Selimhanbek'te. Selimhanbek'te yanınıza yakın bir köydü.
0: 1960'da.
1: 60'da, 60'da dedim.
0: 3 sene kaldı.
1: 3 yıl orada kaldım. 3 yıldan sonra bir yıl geldim 64'te.
0: Düz'e geldim.
1: Düz Lisesi'ne geldim. Düz Lisesi'ne geldim. Düz İlkokulu. Orada 1965'te orada.
0: Sonra 65'te hara nakl oldu?
1: 65'te nakl oldum Dibis'e.
0: Dibis'e geldim.
1: Orada 3 yılda Dibis'te kaldım. 3 yılda Dibis'ten kalandan sonra 1969'da tekrardan geldim Kerkük'e. Tahir okuluna. Orada 10 yıl öğretmenlik yaptım.
0: Bari. O dönem sen daha evli daha girdin.
1: Yok hala da yani. Ben evlenmekim tabii ki 1978'deydi. 78'deydi.
0: Bari. 28-4 1978'de 28-4
1: evlendim.
0: Bari. Ustad.
1: Burada.
0: Bari. Affedersen. Siz daha Düz'deyken sende bir milli ruh başladı.
1: Evet.
0: Bir ruh, millet sevgisi, Türkçülük başladı sizde. Bu sana hardan geldi? Bunun feyzini, ilhamını hardan aldı?
1: Çok güzel bir sarıldı bu. Çünkü şimdi biraz önce konuştuğumuz gibi yani Ekrem Uzun'da bir ses sanatkarı, diğerine bir menasını göre kıyas olunma, ölçülmesin gerekir.
0: Vale.
1: Ben tabii ben hala da çocukken diyebilirim 6 yaşında, 7 yaşında olmayan hele ben sizin önlerinizle beraber rahmetli babam
0: Allah rahmet eylesin.
1: Osmanlı ordusunda onbaşı olarak Çanakkale Savaşı'nda olayları Çanakkale'nin olayları 250 bin Çanakkale'de verdiğimiz Türk şehitlerini hala da indiye kadar gözüm önünde onları 250 bin Türk'ün şehidi bas yalnız Çanakkale'de olurken rahmetli bu sözleri, bu tarihleri, bu olayları rahmetli babam
0: sen anladırdın.
1: Bana anladırdın. Tebedim. Bu sırada yani çok olayları konuşurdum. Bu olayları hamdolsun ki bende de bir şiirli havası oldu. Edebiyat gösterisi. Bunun örnek olarak ben Şahin şiirini yazarken 1958'de yazdım.
0: Yani o zaman daha yani oğlu Şahin yok idi.
1: 68'de yazdım.
0: Yok idi Şahin.
1: Yok idi Şahin.
0: Aha, biz anlamıştık yani, o Şahin oğlu yazıp sanırım.
1: Ben yavrum Şahin, yavrum Şahin'i bu tabii yavrum Şahin'in rahmetli babam bir özüyle beraber vatan borcunu vermek için bir şehit bir Çukur Mahallesi'nden, Kerkük'ten Çukur Mahallesi'nden babamın rahmetli dediğine göre biri durdum özgüden bir tek dedim benim adım Şahin'di. Benim adım Şahin'di. Ben gelini perdede bırakmışım. Bak bu fidekarlığa. Ben gelini perdede bırakmışım. Ama bilirim benim gelecekte inşallah bir oğlum oğlu aynı zaman adını Şahin bıraksınlar. Bu olayı konuştu babam sen benim için.
0: Bari.
1: O Şahin'le beraber, ikimiz de beraber gete vatan borcu vermeye. Şahin de benim en yiğit bir askerlerim biriydi. Bir olayda, bir savaşta o şehit oldu. Ama bana vasiyet etti. Dedi emniz Çukur Mahallesi'nde, Fikret Selagi'nden Şahin'in evi vardı. Benim bir oğlum oğlu adını Şahin koştular. Ben gün geldi geçtim. Yani sen bunun bu olayı sebebi... Bak,
0: sen orada oğlunun adını Şahin de koydun.
1: Sen koy. Şahin yavrum Şahin gidiyorum gider gelmez yoluna. Aziz olur bir deneler bezben bağlar koluna. Uyma yavrum uyma Şahin oynaklarının roluna. Hiçbir sütü emme yavrum. Hiçbir sütü emme yavrum. Em ananın sütünü tayederler söndürmesin ülkemdeki tütünü. Vatan borcunu veriyorum Şahin yüce dağlarda. Yırtıcılar yaşamasın ülkemdeki bağlarda. Ses bülbülde yavrum Şahin yok ki karazaklarda. Annan seni uyudurken bir horyatla Leyla balam Leyla diyerdi. Annan seni uyudurken yanık yanık sesiyle Sen de ona bir teselli yoksa leyle lesile. Sen de yavrum üzüldünsen bak ananın karşına. Hilal karşına. Bak ananın karşına. Gözündeki mavi deniz toprağının taşına. Büyütecek annen seni. Ta girdirir yaşına. Sen yerime biteceksin. Vatan millet uğrunca. Bu yolumuz budur şahin tarihimiz boyunca. Demir sinem top tüfenge. Çünkü aha kalkandı. O Oğuz'dur, o Yavuz'dur, o da Cengiz İlhan'dı. Viyenne'nin kapılı oğlum Şahin. Yavrum Şahin, Viyenne'nin kapıları Türkiye'yle çalkandı. Bir düşmanın karşısında Türk bilegin yaylansa, sana yavrum söylemelim, yurdun ya da paylansa. Saygılarım rahat
2: ettim. Allah Allah, bravo, ben kutlarım sizi üstadım. Gerçekten oğlum, bugüne tabii, kadar da hala ezberuda kaldığına da gerçekten o da başka bir meseleydi. Dili ve ürayı ve sağlık.
1: Soruya karşı yani ben ilk defa olarak yani bu duygu rahmetli babamın içinde beslendi. Olunca çok olaylarda da konuştum benim için. Olayların da biri de bu yavrum Şahin'in olayıydı. Hamdolsun Yüce Tanrı'dan ki edebildim kaderimce. Ve illa da milliyetçilik var. Yani bir küçük sesim olduğu için ben edebildim kafamdaki.
2: Bale.
1: Kafamdaki, içimdeki...
2: İnandığı meseleyi Sassu'dan gündeme getirdim. Yani, onu üstadım. 59'da radyo açılığında siz bu milli duygunu radyodan millete aktarmaya çalıştınız.
1: Evet. Yani gelmiş olsaydım ben, ve illa ben var da saygılarımla yüzler şairler var, yüzlerle milliyetçiler var. Ben ama sesleri olmadığı halde edebilmediler ki getirsinler hedeflerini.
2: Bari.
1: Ben içimdeki hedefler, kafamdaki beslediğim milletim için, vatanım için neler yapmalı gerek. Hala dediğin içimde çok sorular var birbirine basılı.
2: Aynı ruhu bugün de taşısız. Hocam. Aynı ruh. Ustadım, 60'lı yıllarda kardeşlik ocağında
1: evet.
2: Konserlere, haflalara katıldım.
1: Evet.
2: O haflalar büyük sada verdi. Hatta biz sonra gelen ciller onu dinleyerek senin okumuş olduğu koryatlardan ilham alarak bizde de ruh besledi. Evet. Türk ruhun besledi. Bize o konserlerden biraz söz eyle. Hatta ki daha sonra sizin siyasi
1: inşallah tabii geçen. Şey gibi ben milliyetçiliğin ruhu, Türkçülüğün daha doğrusu Türkçülüğün ruhu çocukken içimde beslenince ilk defa olarak 1954'te lisede dört edebi olarak bir piyas yapıldı.
2: Bari.
1: O piyasta iki rol almıştım.
2: Bari.
1: Bir polis rolü, bir de bir ses sanatkarı. Çünkü hem de bizde ses virasıydı yani. Olunca ilk defa piyasayı vermeden önce iki koryatla başladım. Şimdi Kemal Paşa, taç koymuş Kemal Paşa. Türklerin Karabaht'ın ağ etti Kemal Paşa. Kemal derdi, Mendeval Kemal derdi. İstiklal bir gül idi, onu da Kemal derdi. Bir heyecan, ilk defa olarak Duz'da milliyetçiliğin kapısını ben açtım. Bir heyecan. Heyecan onu kaymakam saygılarımla Arabi'de Bağdat'ta kaldı. Küstü gitti. Acıklandı, küstü gitti. Gidince tabii beni okuldan bir hafta uzaklaştırdılar. 20 derecede sülgümden indirdiler. Mamını aldırmadım.
2: O vakit Hamid el-Alusi'ydi kaymakam.
1: Hamid el-Alusi'ydi efendim. Ama hamdolsun ki böyle şeyler, bu gibi şeyler ve gelecek de bilmirdim. Bundan daha şimdi geldiğince sırasıyla geldi.
2: Bu koryatın yüzünden sen bir hafta faslı olduğu maçtaptan
1: 20 derecede
2: sülükten aldın.
1: Bu beni durutmadı. Duygumdan durutmadı beni.
2: Tabii.
1: Ben daha yarım adım geri gelmedim. Bes 10 adım öge gittim.
2: Doğru.
1: Tabii.
2: Benim için biraz o kardeşlik ocağından seler. Kardeşlik ocağı konserleri çok önemliydi. Gençlerimizde acayip ruh uyattı.
1: Evet. Kardeşlerim en örnek olarak 1963'te.
2: Bari.
1: 1963'te kardeşlikte ondan evvelki şeyleri de bir 1960'da Kardeşlik Ocağı Bağdat'ta açıldı.
2: Bari.
1: Kardeşlik Ocağı. Bari. Ben 1060 geldim ama 63'te en önemlisi Abdülkerim Kasım'ın Savunma Bakanı Salih Medya Anmaş.
2: Bari.
1: Savunma Bakanı yani Vezir-i Difa o sırada. Ve kendisiyle böyle birkaç başkan gelmişti oraya. Tekir 5-6 diyelim. Bunlar misafir oldular kardeşlikten. Saygılarımla Allah rahmet etsin. Tözsel senatkarlar rahmetli Abdülvahid'i, diğerleri de hepsi. Bunlar sırasıyla çıktılar. Çıkardım. Benim sıram gelince tabii. Yani şeyde Salih Mehdi Ammaş'ın dediğine göre sizin için kardeşlikte savuk yani bir neşet görükmüyordu. Ne bileyim. Ama ben gelince bir makam okudum. Ahırdanca bir horiyat dedim.
2: Neydi o horiyat usta?
1: O horiyat dilim dilim kes kavun dilim dilim. Bu tamam bir şey. Ama o zaman ki derim ben bu dilden vazgeçmem. Olursam dilim dilim inan Rabbiye Nadia bir bomba atıldı. Bütün yer yurt hepsi kalktı. Yuvar ortası hele hele çapkın kıyamet koptu. Bunda Salih Mehdi Ammaş taaccüp etti. Bu akşamdan bir şey yok idi. Ben affedersen gördüm ki Salih Mehdi Ammaş elim belli etti. Elim belli etti. Ben derim illa bu bir şey derim. Enenden sonra sahneden enenden sonra gittim rahmetli Merdan Ali. Merdan Ali Medine'nin kardeşliğin başkanıydı. Gittim dedim Merdan Ali gördüm elim belli etti ne dedi. Dedim vallahi bak bu sözü gerek bunu bütün Irak'ta olan, Irak'ın dışarında olan Türkmenler bunu gerek her zaman dillerinde desin işte biz buyuk. Irak Türkmenleri budu. Bu söz gerek bunlar her yerde desinler. Dedim vallahi sizin akşamdan bir şey yok idi. Kimse bir şey bir neşet görmedim dedim. Mesela bu genç ne dedi? Merdan Ali rahmetli dedi, horiyatı tercüme ettim öz için. Dedim cevabı neydi? Dedi valla işte onu da elini kaldırdı dedi. Türkmen'de 5 genç. Elim belirtti. Türkmen'de 5 genç. Bunun kim olsa bizim burada yerimiz yoktu. Bir vezir defalarında savunma bakanının sözü.
2: Bir önemli horiyatı da var. Yana düşer. Yok yana düşer var.
1: Yana düşer. Bunu ilk defa gelir kardeşliğe. 4 horiyat dedim üzerine. Şimdi şeyde son yıllarda baktım şey bu kahraman milleti. Bu kahraman milleti Arapça tehmiş edebilen yana söylebiliyorsun. Efendim. 4 horiyat 4'ü de yanıyorsun. Bu tehmiştim. Bu hareketler hali yok idi. Yaptım. Bu partiler de hala da yok idi bunlar için. Dedim yana düşer. Mum yanar yana düşer. İşini bilmeyen her zaman yana düşer. Yana düştüm, tutuştum, yana düştüm. Evvel sancakdarıydım, görünce yana düştüm. Bu kahraman milleti, parlamanda dille var ki Türkmen partimiz. Yani maalesef o kimseler ki hakları var, seslerine edilemsem. Yana düşme, sırılıp yana düşme. Ezelden er oğlusan, tök hanı yana düşme.
2: Doğru, bunlar hepsini... O dönemde, sıkıntılı dönemde sahnelerde okurdun sen.
1: Okurdum.
2: Okurdum. Üstadım, şimdi biz gelagın bizim görüşmemizin önemli bölümüne. Siz bunu devam ettirdiniz. Mücadele havuzi, Türk ruhu havuzi, her zaman sanat havuzdan millete ulaştırdınız. Millette milli şuuru uyandırdınız.
1: O hala da borçluyum.
2: Doğru, eyvallah. Evet. Bunu da eminim. Evet. Hiç kuşkum yok. Evet. Siz... İlk tutulmağınız 1982'de Arap Baaz Partisi hüküm iktidara geldi. Tamam. Ondan sonra 1982'de siz tutuklandınız. Nerede tutuklandı? Nereden tutuklandı?
1: Ben tabii ondan önce şey dedim. Akabe bin Nafi okulundaydım. İki tane geldim. Beni istediler. Daha doğrusu bilmiyorum neydi. Gittim özleriden. Beni yapardılar şeye, mukhabarat.
2: Sen muallimsen, doğumudasın, mektabımdasın. Sen
1: size hoca geldiler. 9:30, ikinci dersten 19:10'da apardılar beni.
2: Apardılar.
1: Aparınca dedim, bu yanında mukhabarat var idi, Kerkük'te. Orada hele mektepten, sabahtan hatta gece saat takriben 8'de yakında, 8'de apardılar beni. işkence odasına, tazip odasına.
2: Aynı gün.
1: Aynı gün. Aynı gün.
2: Sana hele bir şey dilmeyip ne yapacağım?
1: Bilmiyorum ne diye sebep, ne de anlamıyorum. Ben.
2: Bal.
1: Ne bileyim, bilmiyorum. Olunca affedersen, valla biraz vaktiyiz alırım. Ahı o kimseler ki dir ekranımızı bir çağırçıdı. Bak başıma neler geldim. Benim ailemin başına neler geldi.
2: Siz çağırçısınız. O ayrı mesele.
1: Ha.
2: Bugün sizden oturmuşuz bir siyasi tutuklu olarak.
1: Tamam mı? İşte
2: çağırçılığımız da eyvallah. Onda deme hakkımız var.
1: Olunca affedersen tüm ben de doğrusu işkence odasında çip çılpak etti.
2: Bari.
1: Anadan doğum. Yağdı başıma kebirler. Kebir yani hepsi kemçiler.
2: Bari.
1: Kemçilerin içinde tel var, demir idi. Belimle, ayaklarımla tüm başladı kan gitmeye doğrusu. Ben de okul mektebim gelmişti. Katımla gelmiştim. Bari. Beni o gece hakkına bu işkenceni görenden sonra getirdiler, beni koydular bir tuvalete, bir metin mürabağında. Bayağılarımla hala kan gelir, belimden kan gelir. Affedersen, ben bir hafta kaldım o edebhane içinde.
2: O dar yerde.
1: O dar yerde. Ne yatabilirim, ne oturabilirim. Ayağım çabaladırım, derim kurudu. Yerli yerden şey derler, çatları üstünden kan gelir. Kan gelir.
2: Bir hafta orada.
1: Bir hafta kaldım, bir haftadan sonra... Ha, onu dediğim sana, istemiyorum kısa diyeyim. O da bir sabah idi, sabah erken.
2: Bari.
1: Erken hele gün çıkmadan evvel kalkıldım. Kadırla ben de daha doğrusu ayaklarım hepsi kamçı yemekten kurumuştu. Hatta ben ne yaparım, elimden tuttu, apardı, arabaya koydu. Bilmem, hara giderim.
2: Bari.
1: Yapacağım. Kerkük'ten düz doğru 5. kola.
2: Bağdat.

0: bırakırlar. 3 tane gerek bu kaşın üzerinde.
1: Affedersen usta bir dakika. Seni bir odaya, kağaya koydular. Bir evet. odaya koydular. Hı. O odada rakamla çaydı o odada.
0: 68.
1: Neçe tutukluydunuz orada?
0: 228.
1: 228 tutukluydunuz tutukluydu aynı odada.
0: Dünya tabunun her yerinden var.
1: Sizden. Siz orada küçük bir yer hakkı var uzanasan.
0: Hakkı var uzanasan da kartta 8 saat.
1: 8 saat.
0: O da gerek yosal sağ üzerine uzanasan, evet. yosal üzerine. Çünkü arka üzerine yatamazsan o diğerinin yerini tutasan.
1: O 8 saat sonra. 3
0: tane. Birincisi yatan yatıp 8 saat yatar.
1: Bari.
0: Oturan başı dibinde 8 saat oturur.
1: Usta duran, bu nece bir yatmak?
0: Valla işte budur. Gerek böyle yapsın. Sonra bir gün iki gün dövdü.
1: Bilmiyorsun.
0: Efendim o duran da 8 saat durar. 8 saat durar. O da oturuptu, o da yatıptı. Bu bitti. Her gece. Dövdü bir gece. Her gece bu inşallah. Herhalde.
1: Oradan sizi işkenceye de parırlar sani.
0: Az parırsın yok. Aynı zamanda en mühim örnek olarak bir işkenceyi gördüm ben. Hayatta bu hiçbir devlete bu yoktu.
1: Bari.
0: Aparan da alamadı. Tabii ben asbabım soydular bunu. Soydular bana bir beceme verdiler. Her tutuklu üstündeki asbabı soyarlar size bir beceme verirler. Baktım getirdi 3 kayme 3 istemara. Dedi ala bu bağları oku. Bir kırmızı caftan beraber kalem. Kırmızı kalem. Bu adları oku. Naksını tanırsan. Adına müşahit ben. İlahi şahitsen. Benim orada şahidim yoktu. Allah özü şahitsen. Ben o kaymeleri bir senin adını epey de tanırım. Bu filandı bu filandı. Biz benden kaçmıyorum. Çokunu da tanırım. Bilirim kimdi. Bes vallahi ve billahi ve bes Allah şahitti özünü. Ben birisinin ardına cızmarım. Yerim amını yine birisinin ardına cızsam ben de aynası buralardan beraber gerçekten bir şey. Ben gelimden geçti dedim bu zavallı Türkman. Göresen bes bu kaymalar var yanlarında. Özlerini aldatmak için. Dedim vallahi ben bu üç kaymanı bu adları tanımıyorum. Dedim tanımıyorum bunları. Ama sizde benim ne hedefim neydi? Dedim daha bana başka Türkmen adları var işlerden. Benim hedefim neydi? Onları arkayın ettim. Dedim ama bunları tanımadım. Hatta deyince tanımadığımda onunla bilgi getirilemem. Çünkü bir kayma onun için getirilir ikinci kaymanı. Arkayın oldu. Affedersen gittiler üç kayma. Vallahi billahi 9 kayma getirdim benim için. Bu adlara bakıyorum. Yani kalmayıp şey... Irak toprağında bir Türkmen'in %80'i hepsi de en fazlası da subaydı.
1: Askeriler.
0: Evet. Ben diyelim valla ben bir set alatken, bir fennanım diyelim. Beni diyelim herkes tanır. Arap tanır saygılarımla, Kürt tanır saygılarımla, Mesih'i tanır ben saygımla. Bunda ağzıma bir zille çaldı. Çalanda dedim işte... Döndü bir hakikat dedi. Aferin o neneye senin kim bir oğlan doğurdu. Allah hiçbir kimsenin adını vermedi.
1: Oradan bir de işkence bitti. Döndü kağaya. 68. kağaya döndü.
0: Gazım için. Bir tek çekmedi bir hafta sonra. Bir daha ikinci bir işkence yapardılar. Ben. 1970'de Telafer'de 72'de Telafer'de Efendisi'nin sinemada hafle oldu. Evet. Rahmetli Abdurrahman Tembel Abbas vaktinde gittik Telafer'e.
1: O Abdurrahman şehidimiz kardeşlik ocağı başkanıydı. Başkanıydı.
0: Tamam başkan. Evet. Olunca şey orada çok koruyorlar dedim. Yaptım. Telafer üzerine şimdi akşam diyelim arkadaşım. Telafer dedem yurdu. Aktı gözyaşım durdu. Humusu Türkmen tar asasen dedem vurdu. Daha fazla şeyler dedim bir hain menden değil. Bir hain menden değil ben onu hain saymam. Hain oldur mendendir parçalansa da yanmam. Affedersen apardılar mı bilmiyorum.

0: جنانيسي. çünkü orada istesener senin imma adam san dedim sen imma tasarısan serbest sensin imma hüküm sen
1: bari
0: bilmesen nerede ya özleri biliyor da ben şimdi orada tabii şey var üç tane hani sabah ertedenden hele gün çıkmayıp gelirdiler kaaya ellerinde üç renkli kart var biri sarıydı sarı otlak itlak sırahtı. Yeşiliydi, yeşil renkli. O şeydi, affedersen serbestti. Kırmızı da idamdı. O kırmızı idamdı. Bana neçe denedi elinde. Neçe kört kırmızıydı. Bunları, onlar okunur giderdi. Ardı içeriden.
1: O tahkikte.
0: Tahkikte,
1: affedersen. Senden Tilaqfer'de okuduğu, Musul'da okuduğu koryatların dediler.
0: Affedersen. Bu 16 il geçmişinden, 16 il geçmişinden, akın ne istedim?
1: Koryatak'a neydi?
0: Koryatak'a, affedersen, yaradıram, derdim çok yaradıram. Bir damla kanım kalsa bir millet yaradıram. Apardım mı? Apardım, hani bir tepe çaldı, çalınca bu söz mü dedi? İşlon tıklık ama bir katre dam.
1: Aha, olası bozdu.
0: Allah.
1: 16 yıl sonra, 16, o soruşturmada bunu sana dedi.
0: Oğlum, mera diyen, bir damla kanla nece bir millet yaratsan. Dedim, rahat şu, dedim, göresen. Dedim, rahat şu, dedim. Dedi, ana şu, ben görürüm. Lakin te rah yedimuk. Dedim, hatta yedimunu. Ama nedir, düşmüşem, kanım da gelir başımdan. Vallahi, kanım da gelir. Dedim hatta dedi ana şuf ben dedi görüm lakin temiz rah demok dedim hatta yedimun ya atfali yeşifun ben öyle nasıl çocuklarım dedim görer ben bunu deyince bir mesela imana geldi kaldırdı beni kanmarım sildi filan dedi dedim ben hayatımda 19 ildi Allah tahkiktayım ben böyle bir müttehim derim ben müttehim diye bana hele hükm olmamışım kaldırdı beni hakkı işte. Bu da ikinci bir işkencenin
1: bilgi. Bundan nanca kaldı Şubal Hamise'de?
0: Beş ay.
1: Beş aydan sonra ne oldu?
0: Beş aydan sonra bizi çağırdılar bizi geldik. Bizimle cemaat çok idi ondan aydık. Muhammed Rauf idi. Aydın Sınavar idi. Aydın Mustafa idi. Rahmetli Bettaş Hünkar idi. Yani çok idik.
2: Yıllar geçse de Ekrem Tuzlu o çileli günleri adeta kendi ismi gibi tüm canlılığıyla hatırlıyor. Zalim rejime meydan okuyarak sahneye çıktı ve gür sesiyle haykırdı. Ben bu dilden vazgeçmem olursam dilim dilim. Bu sözler sadece bir sanatçının haykırışı değildi. Aynı zamanda milletinin, milli ruhunun besleyen, onlara direniş gücü veren ve zalimleri korkutan cesur bir sesleniş olmuştur. Onun sesinden yankılanan bu kararlılık bir halkın diline, kimliğine ve varoluşuna sımsıkı sarılmanın destanı olmuştur. Sohbetimiz bu kadar değildi. Ancak süremize bu kadar sığdırabildik. Gelecek hafta uzun mücadelenin devamını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Haftaya bizleri bekleyin. Şimdilik hoşça kalın.
3: Şahinler yurdundan göçer mi sandın?

Sevgili dinleyenler, sizlere Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan Tarihten Yapraklar programını sunmak istiyorum. Bu programı hazırlayan ve sunan ben Ehsan Özer. Türkmenlerin dramı devam ediyor. Türkmen toplumunun yer aldığı coğrafi alan, Irak'ta Araplarla Kürtlerin yaşadığı toprakları birbirinden ayıran tampon bölge durumundadır. Bu iki toplumun arasında kalan Türkmenler, birbirleriyle çekişen bu toplulukların zaman zaman kanlı çatışmalar yüzünden de büyük sıkıntılar yaşamaktadırlar. 1990 Körfez krizinden sonra ihdas edilen güvenlik bölgesi yüzünden iki parçaya bölünen Türkmenler, iki ayrı bölgede ayrı ayrı dramlar yaşamaya başlamışlardır. 36. paralelin altında kalan ve Türkmen nüfusunun çoğunluğunu barındıran bölge Bağdat yönetiminde kalmış. Bu paralelin üstündeki bölgede varlığını devam ettirmeye çalışan Türkmenler ise iktidar olduğunu söyleyen ancak uluslararası zeminlere meşruiyeti ve hukuki statüsü olmayan adı konmamış bir yönetimin insafına terk edilmiştir. Türkmenlerin yoğun olduğu Kerkük'teki baskılar, nüfusunun %90'a varan büyük çoğunluğu ile Türkmenler toplumu 36 paralelin altında bulunuyor. Bağdat yönetiminin en akıl almaz zulmü ve şiddet altında inleyen bu kesim yıllardır Bağdat yönetiminin haşmından bir türlü kurtulamamışlardır. Özellikle Kerkük ve yöresi etnik basının en yoğun olduğu Türkmen bölgesi durumundadır. Son 25 yıldır bu bölge Bağdat yönetiminin tarihte görülmemiş ağır baskılar altında tutuluyor. Her türlü taşınmaz mal varlığının alım ve satım işlerinde Türkmenlere yönetim tarafından ambargo konulması, ticari işler tamamen Arap bölgelerine verilmesi, Türkmenlere hiçbir ticaret yerinin kiraya verilmemesi, işe alınmaması ve kesin biçimde istihdam edilmelerinin yasaklanması gibi insan haklarına aykırı yaptırımlar Irak'ta sadece ve sadece Türkmenlere uygulanıyor. Bu tarzı haksız uygulamalar yüzünden ticaret yapmak amacı ile herhangi bir dükkan kiralama hakkının sadece Araplara tanınması, Türkmenleri o yerleri ancak Araplar adına kiralamaya sevk edilmektedir. Buna karşılık o iş yerini ancak Türkmen adına kiraladığı Arap'ı iş yerine ortak yapmak zorunda kalmışlardır. Sermaye ve işçiliğe hiçbir katkısı olmayan Arap ise sadece kazancın yarısını almak hakkını elde etmektedir. Orta Doğu ülkelerinde yatırım yapan yabancı iş adamlarının ülkedeki yerlerinden ortak almak zorunluluğu gibi Türkmenler de vatandaşı oldukları yönetim tarafından yabancı Arap ise yerli halk kabul edilmektedir. Devlet dairelerinde iş takibinde Türkmenler kapı dışı edilmekte ve en basit resmi işlemlerde bile ancak büyük rüşvet. Bunun gibi her tarafta horlanan, aşağılanan Türkmen halkı büyük bir zulüm altında yaşamaktadırlar. Buna rağmen yönetime saygı ve bağlılık gösteren Türkmenler Irak'ın toprak bütünlüğünü en çok savunan topluluk durumundadırlar. Sevgili dinleyenler, sizlere Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan Tarihten Yapraklar programını sunduk. Gelecek hafta bir daha buluşmak üzere. Esen kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: bir Demet Hatıra programı, bir gün Kerkük'ün başka bir şahsiyeti, Türkmenelinin tanınmış hem kalp hastalığı uzmanı hem de tüm Türkmeneli'de şair bile tanılan Doktor Orhan Hasan Hüseyin beyefendinin Hane-i Ma'murasındayız. Bugün Doktor Orhan'la hasbihal edip hatıralarını, ister meslek hatıraları, ister şiir dünyası, ister çocukluk, ister yani genel olarak Kerkük'te tıp. Orhan abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Teşekkür ederim. İnşallah iyisiniz.
1: Teşekkür ederim. Sağ olasınız.
0: Tabii bir doktora sıhhat sormak zor
1: sağ
0: bir
1: soru. Teşekkür ederim.
0: İnşallah iyisiniz.
1: Eksik olmayın. Siz nasılsınız?
0: Alo param. Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Abi Doktor Orhan Hasan Hüseyin, milletimiz arasında doktor olarak hem de onun yanında da edebiyatın, şiirin her konusunda, her mevzuunda kalem oynadan bir şair. Abi siz kalp ihtisasında olarak, yani hem şair olarak hem bir kalp doktoru olarak kalbi nasıl vasf edersiniz? Yani bir organdı, kan pompalar beyine, sair cesede, yoksa o duyguları içeren bir...
1: Mutlaka duyguları içeren bir organdı. Ama yani yalnız görev olarak değil de biraz da sempati, biraz empati ile alakası olan bir organdı.
0: Bizde muhtelif isimlerdir kalbi. Mesela ürek diyorlar.
1: Evet.
0: Gevul diyorlar.
1: Evet.
0: Kalp diyorlar. Sizce daha naksı şeydi yani ihtisas olarak hastalıktan bahsetsek kalp demeliyiz.
1: Evet.
0: O duygusal yanını...
1: Duygusal yanını tabii vakti değil şimdi. Kalp olarak yalnız kalp demek kalp hastalıklarını aydınlatmak için kafiydi.
0: Tamam. Abi bir de yani kişisel hayatımıza gelelim. 1944 evet. Doğumlusuz Kerkük evet. Bagiler Mahallesi.
1: Evet.
0: Orada hatıraları nerede o mahalleden, ilk okuldan?
1: Bagiler Mahallesi ilkin ilk okula yazıldık. Faysaliye Mektebi'nde. Faysaliye Mektebi'nde müdürümüz Rücuoğlu
0: Abdülhakim,
1: Abdülhakim Mustafa Rücuoğlu, öğretmenlerden de İzzeddin Abdi Beyatlı,
0: büyük şairimiz,
1: büyük şairlerden biri. Yine o bir öğretmenimiz Hasan İzzet Çardaklı,
0: o da büyük edebiyatçımız.
1: Allah rahmet etsin ikisini de, İzzeddin Abdi'ni de, Mustafa'nın da, Rücü'nün de, Hasan İzzet de, bunlar hepsi Allah'ın rahmetine kavuştular. Bunlar yani yalnız öğretmen değildiler. Babaydılar, abiydiler, iyiydi. Hayatta seni ne şekilde bir kuş olarak pervez eder, uçurdu. Fiilen doğru. Öyle bir insanlardı.
0: Ne mutlu size abi. Evet. Yani bir böyle kamaların içinde evet. Büyüdüğüz, eğitimde aldığımız.
1: Evet.
0: Her halde de yani ömürde olanlar bilirler Abdülhakim Recioğlu kimdi?
1: Mutlaka büyük Hasan bir yazar
0: idi.
1: Yani eski kardeşlikleri, eski şeyleri perelerse o her zaman büyük bir yazar idi. Eleştiriciydi Abdülhakim Recioğlu.
0: Abi oradan başladı şiir merakı sizde?
1: Onlar ektiler bizi de. Ektiler. Yani rahmetli Hasan İzzet Çardaklı bana Orhan Seyfi diyerdi. Orhan Seyfi kalk, Orhan Seyfi otur. Bu adam bana ne için Seyfi diyor? Sonra edebiyattan şeyden başladığımda baktım Orhan Seyfi bir büyük Türk şairiydi.
0: Doğru.
1: Kendisi de büyük bir edebiyatçıymış.
0: Doğru.
1: Rahmet olsun.
0: Yani oradan ilkokuldan başladı meraklısı.
1: İlkokuldan başladı.
0: Şiirle yoksa kuryetle, serbestle, heceyle?
1: Bizim bir mutarada şiiriye diye bir şey var idi evvel.
0: Yarışma gibi.
1: Yarışma gibi. Evde biz iki bacı, üç kardeşiydik. Hepimizin karyolası bir sıra yatardık. Hepimiz de mektepliydik. Mutarada şehriye dağın. Her zaman ben şey derdim. O zaman küçükleriydim de.
0: Böyle.
1: İyiydi. Her zaman yenerdim hepsini. İyiydi. Onlar bunun sırrını bilmediler. Ben demek yani ben kendimden uydurmuşam şehri. O son beytin arkasına, o gelecek beytin evvali ona göre devam eder.
0: Doğru. Heh. Herhalde de pederinizin de bir tesiri var.
1: Pederim, Allah rahmet etsin, o da edebiyat seven, tarih seven. Hatta hiçbir zaman unutmam bir şiiri bana dikte ettirdi, öğretti, ezberlettirdi de. Kerküklü şair Muheddin Kabil.
0: Hmm.
1: 1800'lerde yaşayıptı. Evet, tamam. Muheddin Kabil. Dir-i Saki. Kerem et. Cami-i Safai. Kederim var. Süratle yürüt. Emri kazadan hazerim var. Pir oldu gönül meyli hevai vatan eyler. Lebrizi kadehsun bana Saki.
0: Seferim,
1: seferim var. Buradaki i'caz o lebrizdedi.
0: Doğru.
1: Yani lebrizi kadeh. Leb dediği zaman dudağı aynı kasaya. Vakitte kadehin dudağını kastedir.
0: Doğru.
1: Kadeh böyle caşsın, tökülsün. Ağzından da böyle iç doy
0: doğru. Şey aksın. Dudağından da aksın.
1: Leblerunen.
0: Doğru.
1: Lebrizi kadehsun bana saki. Güzel bir şeydi. Onu da Allah rahmet etsin.
0: Yani herhalde de büyük bir rolü var imiş sizi. Yani şiire, edebiyata tabii, yönlendirmekte.
1: Tabii. Daha çok
0: ne işlerdi, vazifesi neydi abi?
1: Babam polis subayıydı. Uzun vade müdür şurtat belde Süleymani'de kaldı. Ondan sonra Ravanduz'da, ondan sonra Halepce'de, Çuvarta'da, Zubir'de, Basra'da.
0: Herhalde siz de aile olarak vazife icabı özgüden gelirsiniz.
1: Özgüden giderdik biz de.
0: Tamam abi, yani ilkokul bitti.
1: İlkokul bitti, Mutavasıta'ya geldik. Mutavasıta Hikme, Şarkıya, eski Şarkıya. Tamam. Onun aksiydik biz, Mutavasıta Hikme'de. 3 sene de orada kaldık. Ondan sonra liseye geçtik. Lisede Edebiyat Kerkük var idi bizim yakada. O yakada da Musalla var idi.
0: Yalnız bu iki lise var.
1: İki Edebiyat var idi Kerkük'te. Bu sene 1960'da.
0: Siz yani oradan tıbba yönlendiriyorsunuz. Bir marakıydı, isteyiyiz idi.
1: Onu gelmem şimdi. Liseni bitirdik. Liseni mezun olduktan sonra liseden rahmetli annemin teyzeleri İstanbul'daydı. Gitmiştiler Osmanlı ordusuyla beraber çekilipler.
0: Ha, orada yerleşmişler.
1: Orada yerleşmiştiler. O Osmanlı ordusuyla tepe tepe yavaş yavaş gidipler. Yarbayıydı teyzemin kocası, yani. Yarbayıydı. Ali Rıza Ağlaslan, o da edebiyatçıydı.
0: Ne güzel.
1: İyiydi, o da eski kardeşlikleri, paralel savunu, her zaman yazısı var idi. Annem çok heves etti, beni göndersin tıbbiyeye teyzemgile. İyiydi.
0: İstanbul tıbbiyasına.
1: Tıbbiyasına. Ve subhanallah annemin bu hevesi beni oraya yöneltti. Ve gittim falan. Gittim Üsküdar'da kaldım. Evler Üsküdar'daydı İstanbul'da. 3 ay orada geçirdim Üsküdar'da. Ondan sonra giriş imtihanları, şeyleri.
0: Bu kaç seneydi abi?
1: 63'te. 63-64. Giriş imtihanlarını kazandık elhamdülillah. Muvaffakiyetle, başarıyla geçtik. Alındık.
0: Tıbbiye'ye.
1: Tıbbiye'ye alındık. Bu uzun
0: maraton
1: mücadele yani. Başladı. Tıp mücadele evet. Zahmet idi. Nemce değilse o zahmet idi. Benimle tabi orada Doktor İhsan Abdullah Safi var idi. Aynı şeyde Doktor İbrahim Muhammed Nuri Oturakçı, Doktor Fazıl Sabunçu, Doktor Enver Hasan Küfürlü.
0: Aa, profesör doktor.
1: Profesör sonradan YÖK başkanı doğru. Oldu. Şeyler neçe üniversitede dekan oldu. Ondan sonra YÖK başkanı oldu. Yani buradan da öperim özüm. Eğer görürse, seyredirse
0: geçenlerde
1: çoktan
0: gelmiştim.
1: Görmemişim özüm.
0: Geçenlerde geldi, evet. Küfürle ziyaret etti.
1: Evet, maalesef görmedim özüm. Orada şeyi bitirdikten sonra tıbbiyanı Fatih'te bir ev tuttuk. Yani ilk 3 ay teyzelerimde kaldım. Ondan sonra arkadaşlardan geldik Fatih'e.
0: Ha, Çapa'ya da yakındı.
1: Çapa'ya da yakındı. Evvel Çapa, Uğraba diyerdiler o yüzden.
0: Ha, Uğraba, tamam.
1: Ha, Uğraba hastahana. Sonra Çapa oldu. Kaldık. Ev tuttuk şeyde Fatih'te. Ben, Doktor İhsan, Enver Hasan Küfürlü, İbrahim Oturakçı. Bir evde kaldık. 6 yıl devam ettik bir evde.
0: Yani yaz fırsatlarında gelirdi o yaz tatilinde.
1: Ama rekor idi yani. Hiçbir kimse böyle bir nefes sonuna kadar kalmadı. Biz hepimiz kaldık. Çünkü çok uysalıydılar. Çok iyi aile çocuklarıydı. Hepimiz yaşadık beraber. Hiç kimse birbirinden kırılmadı.
0: Kırılmadı, aciz olmadı.
1: Hiç, hiç. Mezun olduk. Hamdolsun. Bir kısmımız döndü. Bir kısmımız kaldı. Geldik. Irak'a döndük. Orada Erbil hastahanasına ikametim çıktı.
0: İlk olarak Erbil'de.
1: Erbil'e. Erbil'i konuşsam sağ için çok garipti. İlk gittim. Bir yer yoktu Erbil'de kalasam. Bir hendiren üteli vardı. Bir ev idi. Bu koca Erbil'de.
0: Şimdiki Erbil.
1: Eydi. Bir hendiren üteli vardı. Küçücük bir ev idi. Kaldık orada. Hemen ondan sonra şey ettik, hastahaneye gittik. Orada hastahane müdüriyden, şeyden, bizim için Darül Atıbat'a bir yer takısı oldu. Orada kaldık. Bir sene kaldık orada. Bizimle orada Erbil arkadaşlar var idi. Doktor Tarık Enver Veli, Doktor Maruf, Doktor Nehla Osman Ahmet. Babası burada ellerde reis haydi.
0: Doğru.
1: Doktora Firaz Maruf Berzenci. Musul'dan Doktora Rava Debbağ İdris Aziz, Doktor Aziz. Doktor Resul Avcı. Bunlar kaldık. Bir sene bittikten sonra bir kanun tedarik tıbbi var bilsen. Evet. Onun icabıyla Tavuk'a geçtim. Yani.
0: Dağkuk hastanesi.
1: Tavuk'a. Dağkuk'a. Dağkuk'ta iyi bir hatıram var. Yani konuşsam vakti uzatmamak şartıyla.
0: Ne yani güzel o, bizim zaten hatıra bir programımız.
1: Yani Tavuk Merkez Sıhhi Dağkuk. Reisi bir merkez sıhhiydi. Ben idim bir doktor. Bir doktora bir معاون طبي صيدليانة استلام المشتي ضماد نساء ضماد نساء رجال ونساء بير مزمد بير خستة باخج بير أجاج صيدليانة استلام بقدار يدي بير ده بير عوني چاوش واريد وانو ده الله فيسن چوخ سوارد مزن انتك بير مخلص داميد خدميد Gelirdi hemen sabah salihinden altıdan gelirdi. Peklerdi her şeyi güzel. Tertip ederdi gelirdik biz böyle ev kimin temiz. Gırıl gırıl.
0: Orada bir olay olupdu.
1: Oradaki olay neydi? Vaktinde devlet istirahat etti bir buğda maksibak diyerdiler özne. Muaffariydi, zehirliydi. Bunu ekmek için. Hatta çıktığı zaman kifillenmezsin.
0: Doğru.
1: Bir hasiyatı var idi. İrri bir buğdaydı. Kırmızı mırmızı böyle güzel. Millet kalktı bunu yedi. O tavuğun etrafında o zetçi, metçi, şubeçe, mütbeçe tarafında buradan ekmek yettiler, yediler.
0: Yüzlerce adam o olayda zehirlendi. Zehirlendi. Hastalıklar doldu.
1: Bu bir hatiradı şeyde. Yani sarstı bizi. Çok yani şeyler yaptık. Onun şeyde lücne oldu, gitti.
0: Doktor abi yani zayiat var idi, hasar var idi.
1: Ölüler var idi. Bazı sinirsel şeyler kalmıştı hastalarda.
0: Doğru.
1: Ölen var idi, zayiat var idi. Ondan sonra onda temin sahiydi tavuk.
0: Doğru.
1: Temin sahiydi. Duz aklıya nevahiler, aklılar hele temin sahiye şimdi olmamıştı. Kalktım, gittim duza. Orada da 2 yıl kaldım. Duz çok güzeldi, çok hoşydu. Duzlaullar çok hoştular, çok güzeldiler.
0: Hepsine selam,
1: hepsine selam, hepsine sevgi. İyi ailelerden tanıştık orada. Çok iyi halkıydılar. Orada hastahaneki 50 yatağıydı. Dört doktor idi orada. Ben idim. Doktor Ghanim idi. Doktor Hana idi. Doktor Fadva Faraj idi. Diş doktoru Doktor Sa'dun var idi. Sonra Doktor Faruk Hamdi Salih geldi. O geldi. Hanımı da eczacıydı. Eysel. Var idi. Altımız amidimiz var idi. Altı muvazzaf sahimiz var idi. Bir muvazzaf sahi var idi. Medhari istilam almıştı. Bir müsaad saydeli var idi. Saydeli yani
0: istilam almıştı. Bu kaç senedeydi abi?
1: Bu 74'te.
0: Ve evlenme zamanıydı?
1: Evlenme 72'deydi.
0: Orada bir bahsetseniz nece yani?
1: Tavukta evlenme oldu. Allah kısmet etti. Abimin bir tekten evlendi. Hazır oldum, gittim. Bacısı aynen çalışır orada şey eder, hizmet eder. Beğendim onu. Eydi. Allah kısmet
0: birinci
1: etti.
0: Görüşte.
1: Birinci görüşte. Kısmet. Allah kısmet etti. Evlendik.
0: Ürün nerede? Neçe çocuğumuz var?
1: Oğlum Ahmet, kızım Sema. Sema büyüktü. Şimdi biyolojistti. Öğretmenlik yapır. Ahmet şey uzmanıdı. Cerrahatül fek vel vecih. Efendim, desin Mustafa da Türkiye'de mimardı.
0: Torunlarda da var doktor.
1: Torunlar var. Torunum indi Yahya gördü özün, görüştü özüyle.
0: Başhekim nasıllar?
1: Doktordu. O biri 9 torunum var elhamdülillah.
0: Başhekim nasıllar?
1: Hamdolsun.
0: İyi Türkmen sayısını sokuyoruz. Aynı bizim gibi. Keşke yani neden olmasın abi?
1: Tabii.
0: Bizde yani bir iki çocuk yapırlar. Tabii. Yani bu da şeydi. Siz yani Cenab-ı Hus Kerkük'te gördüğünüz vaktinde de bir seçim oldu.
1: Bale.
0: Oraya sonradan geldik. Bale. Duz'dan sonra hara gittiniz doktor?
1: Duz'dan sonra şeye geldim. Kerkük'e. Riyaset sahada maun reis sahada şu'un rifiye oldum. Burada çok güzel bir şey var. Yani Hazeydere'm işaret edeyim. Kerkük'ün eski hindamına. Eydi. Kerkük evvel buradan çıkarken teze yanında Beşir. Yukarısında tavuk. Yukarısında duz, yukarısında Emirli,
0: Bayat köyleri,
1: yukarısında Süleyman Bek, arkasında Bayat köyleri, bombalan derasıdı, osudu, busudu. Bu yanda da Ercan, Cabbara, Kifri.
0: Doğru.
1: Eydi. Bu güzelim Kifri. güzelim Kifli. Karatepe. İyiydi. Bu yana gelince Karancir'den çıkardık. Giderdik Çımçımal'a. Çımçımal Kerke tabiydi. Orada hastahanamız var idi. 25 yatağı var idi içinde. Bir merkez sıhhi reisi de var idi. Efendim sana deysen Sengavun ahiyası var idi. Ağcaların ahiyası var idi. Buranın da hepsinde merkez sıhhimiz var idi. Sağlık dispanserlerimiz var idi. Hepsinde de doktor var idi.
0: Yoğun bakımı da abimin eşliğime göre yani Cenab-ı Uz şeylersiz Kerkük'te.
1: İşte Saharifiye'den 4 yıl kaldım. Bezer oldum. Geldim şeye.
0: Kerkük Hastahanası'nda.
1: Kerkük Hastahanası'nda ikame kudume yaptım. Bitirdim. Ondan sonra benimle Doktor Metih İstifan.
0: Metih İstifan.
1: Çalışırdık. Allah kısmet etti bana. Kerkük'te yoğun bakımı yaptım. Neydi?
0: Enayel-Murakkaze.
1: Intensive Care Unit. Yani Enayel-Murakkaze-Kalbiye. Türkiye'de yoğun bakım değiller özne. Onu yaptım elhamdülillah. Çok güzel bir şekilde yaptım özün. Yani binasından tecizine kadar öz iddianıydım. Ondan sonra iftetaha vezir geldi Salih Alvaş. Döndü, arkasındaki müfettiş var idi, dedi, siz Yarmuk'tan güvenisiz. Kerkük'te Yarmuk'tan daha güzel birin.
0: Yani Bağdat'ın ünlü hastanesi Yarmuk'u kastediyor.
1: Yarmuk. Müfettişler, müfettiş amları böyle döndü, dedi, siz Yarmuk'tan güvenisiz. Bak Kerkük'te daha güzel bir inaya kalbiye var. Bunu her zaman diyorum, yani yüreğimi şey etti. Çok memnun oldu adam benden. Kolunu attı boynuma ilan idareye kadar yerdi memnun. Salih Alvaş. Bu şeydi.
0: Bir de iyi hatıralarımız var orada abi.
1: İşte bir sene iyi hatıralarını aldı. Ben inaya karbiyeye. Biz de bilirsen hasta tam bıçak kemiğe yaklaşmayınca gelmez.
0: Gelmez.
1: Evde baksan düştü, terlerdi, şey etti. Attılar hastahaneye özün. Geldik, infarktüstü. Bitipti. Yatırdana kadar öldü. İyiydi. Bunun şeyimiz var idi. Yoğun bakımda. Direkt karaba şeyleri.
0: Sakka karaba.
1: Sakka uğrardı gözlerine. Hemen dönerdi.
0: Onun için yani ismimiz Kalba ve diğerler Doktor Orhan ölüleri diriltti.
1: İşte bu rahmetli Doktor Sa'da Allah affetsin özüm buradan. Onu da bir kere bir şık arkadaşı var idi. Hacı Hilal. O aynen bunu şekilde hasta olmuştu. Getirdiler özün. Hemen apardım özün. Şey attık yatağa monitöre bağladık özün bitip adam. Vallahi hemen sakkanı vurduk döndü. Daha saati arkamda durmuştu. Dedi sen bunu diriltti bu Doktor Orhan. Vallahi sen adam dirildi sen dedi. Yani bu da güzel bir hatıraydı.
0: Abi yani yarım çağa yakın siz Cenab-ı Hus kalple, kalp hastasıyla. Yani işte bu çevrede, bu yuvarlakta şehittiniz.
1: 54 yıl dindi.
0: Çalın masaya. Maşallah. Allah uzun ömürler versin. Yani bir insan kalbine muhafaza etmek için
1: Mali.
0: Büyük bir tecrübe sahibi olarak ne tavsiyemiz var yani? İnsan kalbine nece muhafaza
1: etmek? Kalbine edin? Bizim bu anevi yemeğimiz çok yanlıştı. İyiydi.
0: Yarpahtı kellerdi.
1: Yarpahtı kellerdi, kavurmalardı, şeylerdi. Sonra yibi yatmaklardı. Sonra sporsuzluktu. Hiç doğru. Spor yoktu. İyiydi. Hepsi baksan göbek bağlayıptı, şey edipti. İyiydi. Kolesterolümün cadı, yağımın cadı, tansiyonumun cadı. Hiç haberi de yoktu bir şeyden. Hiç geri bir kontrol yapmaz. İlla son bir gün. Nefes. Bir ciddi bir şey olur sıhhatinde ancak geri bir kontrol eder. Bu yani nasihatim benim burada. Ennehu. Evvelen yemek içmeye dikkatli olsunlar. İki, sporlarına dikkatli olsunlar. Spor çok mühim de. Hatta spor yoksa bir yürüyüş yapsın.
2: Doğru.
1: Yerisin. Yüzme var, yüzsün. İyiydi. Efendim sana desin, yemekte dikkatli olsunlar, yürüyüşlerini yapsınlar. Periyodik fahıslarını yapsınlar.
0: Devri olarak.
1: Devri.
0: Yani. En az yani 6 ayda bir.
1: 6 ayda bir, bir ilde bir, bir fahıs yapsınlar. İyiydi. Müracaat etsinler doktorlarına, kontrol etsinler. Güzel bir şeydi bu.
0: Abi kaç kitabımız var? Şiir kitabı ve edebiyat kitabı yani.
1: Edebiyat ve şiir kitabı 15 kitabım var.
0: Maşallah. Yani şimdi bizim programımız bitecekti. Doktor Orhan sesinden öz şiirini eşitmeydi.
1: Bəli.
0: Hangisi inkaydı? Bu Kerk Kalası'nın dastanı. Günlerin arkasında bu da şiirlerdi. O da Hurma Hanı.
1: Hurma Hanı.
0: Başak Tarlaları.
1: Bunları biz yani şimdi zahmet de okuyayım özlerini. Ben seni yani haz ederim, aydınlatım Cenab-ı seyircilerdi. Başak Tarlalar serbest şiirdi.
0: Ha. Bu yeşil kitap.
1: Başak yeşil. Serbest şiirlerdi. Bu Kerkü Kalesi'nin dastanı da Kerkük'ün kalesinin bütün şeylerini anlatır. Camilerini, mahallelerini, oradaki folklor şeylerini, mekteplerini, liselerini, öğretmenlerini, şahsiyetlerini bir kala dastanında var. Efendim, günlerin arkasından o da güzel şeylerdi. Yani güzel hatirelerdi, günlerin arkasından gelen şeylerdi. Bir kitaba şey etmiş hem özün. O bir Hurma Hanı var. Hı. Hurma Hanı da takriben bu kerkü gün lübbüdü.
0: Doğru, köbeği sayıl.
1: Köbeğiydi Hurma Hanı. Oradaki toplumun yaşantısı, aşk maceraları, iyiydi, alışveriş, sosyal ilişkiler, hepsini bu Hurma Hanı'nda oksa hepsi var.
0: Peki abi siz yani bunu Muayyakhanadan gelirsiniz. Ne zaman böyle vaktiniz oldu? Yazarsınız, çizarsınız, okuyarsınız. Ne zaman vaktinizi şey edipsiz, dilim dilim edipsiz?
1: Burada bir şeye işaret etmek isterim. Behçet Gımgin'le Felah yazar oğlu.
0: Allah affetsin ikisini.
1: Allah rahmet etsin ikisini de. Bunlar yani cündü mecül diyelim özlerine.
0: Doğru.
1: Gelirdiler her ay başı gelirdi. Abi bir şey yoktu. Bunlar çeşmazıydı. Diysen görevliydiler. İyiydi. Her ay başı gelirdiler. Ben de bunlar doğrusu hazırlardım. İyiydi. Gelirdiler Felah'a ayrı. Behçet Gımgin'e ayrı Allah affetsin. Vererdim aparırdılar. Yayınlarda çıkardırdılar medyalarda. İyiydi. Bu şekilde toplanırdı. Toplana kitap ederdim özler.
0: O zaman abi bir son cümleler son. Alalım. Çünkü biz yani Doktor Orhan Hasan Hüseyin'in hem tıp hayatını hem edebiyat hayatını hem şehir hayatını hem yani günlük hayatını bir 30 dakikaya sığmak çok zordu. Ama işte inşallah gelecekte başka i̇nşallah. Programlarda da buluşuruz.
1: İnşallah.
0: Başka sohbetler de yaparız. Ama son cümlelerimize alakın. Hem milletimize hem sen sevenlere ne diyeceğiniz var?
1: Hepsine, kerklere, tümüne kucak dolusu sevgi, saygı, hepsine başarılar dilerim hepsine. Siz buraya geldiniz. Arkadaşlardan hepimiz yoruldunuz, zahmet ettiniz. Size çok teşekkür ederim.
0: Estağfurullah, ben teşekkür ederim.
1: Ayaklarınıza sağlık. İnşallah da bu buluşma milletimiz için faydalı olur.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: Sağ olasınız, teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet aziz ve kıymetli seyircilerimiz, böylece bugünkü programımız burada sona erdi. Başka bir şahsiyetle, başka bir isimle görüşmek arzusuyla hapuzu Cenab-ı Allah'a ısmarlarım. Şen ve esen kalın.

Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Vaxtınız xeyirli olsun. Bugün bir ayrı bir programla inşallah baş başa olacağız. Bugünkü programımız araştırma sohbeti. Bir değerli bir arkadaşımız Teze Kurmat'tan davet etti bu programa. Bu programda Strix Teze Kurmat'ın geçmişi, indi olduğu halde coğrafyası, tarihi ne şekliyse inşallah bu programda bir araştırma, bir programında inşallah güzel bir şekilde geçirme umut ederiz. Bugünkü misafirimiz, değerli ustadımız, eğitim, Türkmen eğitimin müşrifi, Ustad Ersan Merdan Derviş Tezer. Hoş geldin ustad.
1: Hoş bulduk, programımıza. Sağ olasın.
0: Bugünkü programımıza ustad Strix Teze Kurmat Elalak, bir Türkmen elinin bir bölgesidir, bir mühim değerli bir program, bir bölgelerinden birisidir. Bu bölgelerinde Strix tarihin, coğrafyasının Cenab-ı da orada yaşasan. Buyurun, söz sende.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Herkese saygı ve selam. Sizden teşekkür ederim. Bu Türkmen bölgelerine böyle önem verip tarihin ağırlı, coğrafyasının ağırlı. Bu delil de o milletin yani manatiden yaşamaktır. Teze Kurmat bilsen ki eski nehirlerden biridir, Kerkük'te. 1969'da nehir oldu. Kerkük'ün güneyindadır, cunubundadır. 18 kilometre merkezin Medine. Yani, böyle mahadiyenin sayısı 15 kilometredir. Bilsen daha milleti yani %99 Türkmen'di.
0: Bəli.
1: İndiki bu son sayımı takriben 50 bindi nüfusu.
0: Bəli.
1: Bu seçim yani 24 binden 150 eski seçmeni var bu son seçimlerde.
0: Bəli.
1: Bir indi yani halk üzerindeydi çok bir böyle gelişmeler çok içinde hamdolsun. Her taraftan gelişmeler kuvvetlidir. Bunun tarihini alırsak, Teze Kurmat'ın tarihini alırsak, tarihçilere göre onların başında Zuhair el-Qaysi, Büyük Mualliq Zuhair el-Qaysi.
0: Ben.
1: Dedi Teze'nin tarihi döner tarihten yazmadan önce yani 2000 kabile milat yani ma kabile tedun-i tarih.
0: Ben.
1: O hükmeder ki Irak hükmeydi, Teze'nin de hükmeydi tabi.
0: Tabii.
1: Yazılı şekilde geçenler mesela İbn Battuta içinden geçip ama çok adın getirmeyip şeydi. İbn Battuta Kerkük gölünde geçip içinden ama adın getirmeyip bir menzil oturup içinde. Yakut el-Hamou da böyle işaret etti. Tavuğu işaret edip dağa tezeyi işaret etmeyip. 1400'de veya bizde 1394'te Temurlenk tarafından karabalınlıktı.
0: Ben.
1: İma işte bir kaidi tarafından, bir lider tarafından veya oğul tarafından, Şebahadır tarafından bir anlaşmazlığı olup, araba olup öldürüp onu, Şebahadır'ı. Daha ortaya da çatışma olup bir katilam çıktı Teze'nin hakkında. Yani bütün Teze katilam olup yerini de sürüptü yani o şerde. Bir yerin süres Emre'nin gidiyor, bir yere sürülüp. O zaman millet hapsi kaçıp, bir tarafa kaçıp, Kürdistan'a kaçıp, yani o tarafa kaçıp, Musul'a kadırlaşıp, yani bir aşiret verdenden o zaman hala Musul'la karşı Musul'a
0: yedi. Musul tarafındadır.
1: Evet. Ondan sonra dönüp adı taban adı tarih boyunca hurmacılık, hurmacık, hurmalı. Ha, bu hurma kelimesini dolanıp yani çok, sen çok eski tarihinde onun kimi. Bu Temurlengen katilamdan sonra olup Teze Kurmatı.
0: Bel.
1: O Teze Kurmatı o tarihte bir takım miller dönüp, bir takım aşırlar dönüp, bel. Bir takım dönmeyip. Hatta diyorlar bu kazazlar indi Süleyman'da o tezalimişler aslında bu kazazlar. Buradan o zaman katilamdan kaçıplar. Bir tahım dövürüp mesela o mulla yağın, mulla
0: kuyucu halası, mulla aşiretlerdi.
1: Onlar eskiden yani dövürüpler Temur'la gidiyor. O zaman neymiş bir de aynı dövürüpler. Oya çıkmıyorlar bazıları. Yani onlar eski milletten çıkmıyorlar. Vakit boyunca sonra mesela dönüp millet yavaş yavaş dönüp eskiden tamam bu sonla meşhurdu. Yani eskiden Teze Kurmat'ı Bağdan Bustan'la meşhurdu. Yani Temur'la giden önce yani yerli tarihçilere göre Bustan'lar Beşir yolundaymış yok. Bağdan Bustan.
0: Yani Bağlar Teze'den Beşir'in orta yerindeymişler.
1: Orta yerindeymişler. Osmanlı Irak hükmedenden sonra yani 1534'te Irak sen hükmetti. Mesela Osmanlı bir devlet yani nizam bir devlet sallama yaparmış. Her il, her mıntıkanın sallaması var. Yani bu da değil, Teze çok eskidi.
0: Eskidi, evet.
1: Birinci sallamasında Osmanlı'nın Teze Kurmat'ı 123 eviymiş. 123 ev, 20 de azap. Bu azap da nedir? Yani bunun azabın yani malatı var,
0: Bel.
1: malı var, filanı var. Zaribe verip bunun adı yazılıp o mesela
0: Vergi.
1: vergide adı
0: Vergiler.
1: yazılıp zaribede haraca adı yazılıp buna diyorlar sallama. Yani bu sallamalar orada İstanbul'da mahfuzu. Yani bir şeyler
0: Hepsi bir tarihler
1: bir tarihler istedi.
0: bir
1: Mahmut atla bakın
0: bel
1: özün.
0: bel.
1: 1800'ün bilayasında bir sallama var. Teze fazla olup. Olup da 163 ev. Neçe de özden yani böyle azap da var. Yani fazla edipti. Tabii o zaman milletler az az fazla derdi. Yani baksan 1500'den 1800'e böyle çok bir az fazla
0: Bel,
1: edipti.
0: bel.
1: Ona diyorlar numu tabi edipti yani.
0: Bel, ha.
1: Onun yanında Osmanlı'nın son döneminde şey olurdu. Bu bağlar tezenin bağlar tozu olurdu. Neyler? Bize bir göz var diyorlar özde tokmaklı.
0: Tokmalı göz abi.
1: Tokmakaldan kıkar.
0: Bel.
1: Mesela başka yer mesela sizin evvel keriz varmış.
0: Keriz var.
1: Bizim
0: Bel.
1: tokmakımız var. Bu tokmakla cale gözlü sular tevzi oğlum içinde mesela. Bizim dervişlerim bunca yeri var. Kehlerim bunca yerine göre suyu oğlu. Bu da tahta
0: Yani
1: yazıldı.
0: bağın yerine göre, karasına, metre karasına göre
1: Su verir
0: o
1: gözde.
0: su veriliyordu. Bel.
1: Bu bağlarımız da meşhur
0: Bel.
1: mesela eskiden. Yani hoş herkesin her bağın bir adı var mesela. Buradan baştan başla sağ sol tarafa.
0: O
1: Elözde
0: adlardan
1: Abdülahad Bağı
0: zikres
1: diyorlar birinci.
0: Abdülahad Bağ. Bel.
1: İkinci Üzgülmez Bağı. Mahmud Bayez Bağı.
0: Bel.
1: Mesela diyorlar Keheler Bağı.
0: Bel.
1: Ondan sonra Fatkan Bağı var.
0: Bel.
1: Ondan sonra Allah
0: Hünkar
1: eylesin
0: Bağı var.
1: Hünkar Bağı var.
0: Bel.
1: Muhterim Afeysin Bağı.
0: Bel.
1: Mızraplar Bağı var
0: Bel.
1: idi. Nezerler Bağı var. O şeye girersen Nazım Bağı var. Sona kadar
0: Nazım. Bel.
1: kalmıştı. Bir takım doğru bir yabına çıkıp çok askerler. Yani bu bağların suları malumdi.
0: Bel.
1: Mesela bazı böyle suyu çok 2 gün giderdi. Mesela büyük bağda.
0: Bel.
1: Yani 24 saat yok.
0: Yani 42
1: 48
0: saatte
1: saat gider
0: su
1: bazı
0: alırdı
1: su alırdı.
0: özne. Orada çiftçiler alırlar, ayırırlar özne
1: Sırayla da.
0: yoldan. Bel.
1: Bu çiftçinin de bir güzel bir tarihi var tezede.
0: Bel.
1: Arkalar Bekir'in de vakında herkes şiir diyerdi.
0: Bağlantılar.
1: Beste diyer
0: Bel.
1: mesela. Bugün de yakın Tokmağlı'nın başlarla şeyi kadar birinci maksama kadar
0: Bel.
1: bu çok önlüydü. Çok adam isterdi o. Oran ömürler işlerdi bez hatta. Bu olmasa da böyle ömürlü insan işlerdi. O
0: Tabii
1: maksamdan
0: hepsi belden
1: belden
0: işlerdir.
1: hapsi belden.
0: Makine makine yokuydu o zaman.
1: Belden gence de böyle kürekten kaldı o
0: Böyle.
1: kürek. Gelirsen ondan sonra maksamdan bağlara kadar o bir ayrı hoş. Yani bu hoş bestesi var. Herkes çağırırdı filan var idi. Yemeğe gelirdi. O da bir tarihti. Güzel bir tarihiydi. Yani. Şimdi haliyen savu şey oldu. Suyaki az oldu. O yakın bağlar ev oldu çoğu. Herkes ev etti. Ama bu tarihte bağlar kar böyle. Sular oraya
0: Ve
1: kadar
0: şimdi şu
1: geldi.
0: anda da var yani su var gelir
1: Şimdi
0: yani.
1: onu böldözerler böyle. Hafarlar belki arkaları.
0: Belli
1: Bu da tavır
0: mekanları.
1: oldu. Bir takım da şey oldu. Sabbetle böyle. Kalıp kalıp sabbetle.
0: Belli. Belli.
1: Hatta ip
0: Belli.
1: istenmez.
0: Üstad bu dedi tezanın etrafında köyleri zikretse kimler var sen lütfen?
1: Dedim şimdi bu tezenin bu bir meclis de var. Nece diğer
0: Yani tezeye olan tabi köyler
1: köyler
0: nelerdi?
1: mesela. Bizim en büyük köyümüz Beşir'di.
0: Bel.
1: Beşir takriben 7 kilometre teze cunubundaydı. Bu
0: Yani
1: tarafta
0: tezanın şeyinden 7
1: 7
0: kilometre
1: kilometre
0: Beşir'di. Bel.
1: Beşir'di aşağı
0: Bel.
1: cunub.
0: Bel.
1: Bu tarafta Çardağlı'dı.
0: Bel.
1: Burada çok askerlerdendi. Beşir'den yakın şey var, Şemsa var.
0: Şemsa.
1: Daha kalan var, Telecol var, büyük Telecol, küçük Telecol, Talmağar var.
0: Bunlar
1: Şemsa
0: hepsi
1: var.
0: tezeye aitler.
1: Hapishane. 21 köy var.
0: Yani idariyen idariyat hepsi tezeye
1: Biz
0: aitti.
1: teze
0: Bel.
1: ait yani.
0: Bel.
1: Yani bunlar hatta iyi yani iyi alakamız da var bunlardan yani. Bu köylerden ilgimiz çok iyi. Tarih boyunca. Çünkü bu komşuluğa da bilsen İslam'a peygamber vasiyet
0: Doğru,
1: edildi.
0: doğru. Ha. Bel.
1: Bizim bir ayı meyzemiz var mesela. Teze hurmada bir kuvvetli lühme var.
0: Bel.
1: Çok bir kuvvetli
0: İnsanlar
1: hurma.
0: birbirine çok
1: Çok
0: yakınlar.
1: yakındı.
0: Tabii.
1: Bu da neden geldi? Geldi bu ömür uzunluktan geldi. Yani
0: Bel.
1: sen tasavvur et bir komşu muhasen komşuluğu 350.
0: Bel.
1: Bir
0: Bel.
1: komşu bir komşuya 250'ydi mesela komşuluğu.
0: Ha.
1: Mesela o bir meyzenade. O alem damın satmaz yani. Köyde olan damın satmaz her vahat.
0: Bir de yabancı yoktu tezede. Yani mesela koca adı, koca öler babaya gel, baba gider oğlan
1: Zabıt.
0: gel. İşte böyle bu
1: Ha.
0: sıra yani herkes öz yerine yani severler yerlerini.
1: Yani o büyüyor
0: Tabii.
1: mesela diye onu kimse satmaz hissede
0: Ha.
1: bereket var içinde
0: Doğru
1: hissede
0: ha.
1: melaike var içinde bakarsan üç kardeş
0: Bəli.
1: çağırı.
0: Bəli.
1: O kardeşe bir de itinaz edilir. O bazı şey olur mesela parasını verir. İşte bir tarazı olur yani. Satır bir mene yer bir iki ev satılıp falan. Hepsi herkes ki mahpuzu.
0: Doğru.
1: Herkes diyele falan böyle yiye bu da bir iyi meyzer yani teze kurmanda.
0: Bəli.
1: Bu meşhur gelen sonra çok da tur oldu teze maşallah.
0: Bəli.
1: Meşhur.
0: Meşhur'a
1: Sazan,
0: gelenden sonra.
1: meşhur
0: Bəli.
1: Kerkuk.
0: Ray Kerkuk.
1: Bir takım yerleri cabi oldu. Bir takım da Mereşe'den ziraat çok iyi etti. Ziraat yani şeylerde
0: Yani de
1: 90'larda
0: buğday keller,
1: buğday
0: arpa
1: keller.
0: keller,
1: Yok
0: böyle
1: sebze de
0: sebze
1: yani
0: de var,
1: 90'larda
0: sebze de
1: yani
0: var.
1: her gün takriben yarısını teze verirdi
0: Yani
1: yani.
0: ha, doğru.
1: Sebze, badıcan da bu yarısı çok birindi. Şimdi biraz azaldı. Sokuttan sonra
0: Bəli,
1: azaldı. Alem
0: bəli.
1: vazifeyi de aldı falan
0: Doğru
1: etti.
0: ha, doğru
1: Azaldı.
0: ha, doğru.
1: O bağlar ki Cenab-ı buyurdu. O bağlar ki mesela bir tahımda mı oldu? Şimdi onun sahabi falan herkes ayrı bağ etti.
0: Doğru
1: Daha
0: ha,
1: başka fazla bağ
0: bəli
1: etti.
0: ha.
1: Yazda bağ etti. Herkes kuyu çıkarttı.
0: Doğru.
1: Çok herkes bağ edipti. Ama mesela meşrutten de herkesin hisse böyle suyu var. Meşrutten de
0: Yani o
1: çıkarttı.
0: eski bağlar yakın olduğuna memlekete,
1: Herkes
0: onları döndürdüler
1: şeyi bağ
0: yani,
1: etti. Ha
0: ha,
1: ha ha.
0: yani uzakta bir memleketin uzağında bir
1: Çok
0: ayrı bir
1: daha
0: yerler
1: usta
0: artık.
1: vurdu bağlar
0: Bel,
1: indi.
0: bel,
1: Herkes bana
0: bel,
1: müşebbetten
0: bel,
1: oldu.
0: bel,
1: Bağlar
0: bel.
1: herkes siyacı oldu. Aynı yani nece biz diğer orada bitmedi yani evler diye bağlar ev oldu bitmedi. Bir aksi tavır oldu. Daha
0: Bel,
1: geliştirdi herkes.
0: bel.
1: İyi bir şey oldu. O taraftan arsa mesela şiir konusun taze
0: Üstad
1: format çok ha.
0: affedersin, şiire geçmeden önce bizim bu coğrafya tezer bakanda bu tezenin bir simgesi var, bir kalası var. Yani bir güzel kalası var, oradan bir dere geçer. Bunlardan biraz konuşsa bizim çoğu
1: Eskiden bir söz
0: adlar
1: var. Diyorlar
0: ha
1: da Türkmen orada kalır zaten.
0: ta, doğru
1: Ha.
0: ha. Ha.
1: Yani çok eskiden görülür bu teze hurmatın evleri kal üzerindeymiş. Yani o dediğimiz
0: O tepenin üzerinde,
1: o
0: o
1: tepenin
0: tepenin
1: üzerinde. Ha.
0: üstünde
1: Yani bu
0: almışlar.
1: dediğimiz böyle bu öbür unsurlarda eski küllerine Sümerler. O tarihçiye göre diri bu şey Aşur tarihinde yazılı bu
0: Ve şimdi
1: kala.
0: bu eseri yer, eseridir.
1: Aha
0: Kimse
1: eseri de ha,
0: bir
1: tarih.
0: şey de bilmez bu
1: Asara
0: kalaya
1: ait
0: yani.
1: tarih.
0: Esere ait daha.
1: Diri bu kala Aşurlar vaktinde varmış yani. Kitap tespit edilen o bu kala Adel Aşur'da var imiş. Yani tarihte döner Adel Aşur'ya. İyi noktayı bunu işaret etti.
0: Yani bu insanlar onun üstünde
1: Yaşarmış
0: yani
1: gözüküyor ha.
0: yaşarmışlar yani.
1: Çok
0: Ha.
1: insan, çok böyle yerli şeyler, böyle bahtler gel mesela araştırmacılar gel, aktarlı tapalı çok eskidi yani.
0: Bəli.
1: İçinde bir şeyler çıkar çok. İnsanlar aktarlı tapar bir şey. İki hasamız var. Bir
0: Bəli.
1: kör deri diyarak. Kör deri, birden de var hasa.
0: Ha.
1: Bunlar ikisi bizim tezenin batısından geçer, biri
0: Birisi
1: doğusundan geçer
0: doğrusu
1: ha.
0: ha.
1: Şimdi tabii evvel teze hurmatı bu tarafta yok uydu. Eski
0: Bəli,
1: tezeydi
0: ha,
1: biz.
0: bəli.
1: Şimdi yani asker o yeni teze, tezden daha büyük oldu.
0: Doğru ha.
1: Kör derenin bu tarafına geçti.
0: Bəli.
1: Yani doğu tarafına geçti, şark tarafına geçti. Bu sukuktan da sonra indi teze geçti, caddenin de bu tarafı geçti, Leyna taraf.
0: Bəli.
1: Orada herkesin mesela yeri var, bağı var.
0: Bəli.
1: Herkes bağ içinde bir dam yaptı. Bu da bir iyi güzel tutavur yani hani bu cunup millet kimin orada
0: Bəli.
1: cunupta görürsen herkes
0: Bəli,
1: bağında
0: bəli,
1: yaşar.
0: bəli, bəli.
1: Şimdi herkes bağında bir dam yapıp
0: Hər kişi öz işi bir
1: herkes
0: yer
1: de
0: edib de özünə
1: yaptı.
0: aynı
1: Hayvanat da var, falan da
0: gezinti bir
1: var.
0: yer
1: Ha,
0: kimin de aynı bağı
1: gezin
0: da
1: de
0: var
1: var,
0: aynı bəli.
1: gezin de var, adam
0: Bəli.
1: da var, davar da var,
0: Bağlarda
1: hayvanat da
0: doğru.
1: var.
0: Bəli.
1: Bu da bir güzel yani tutavur sayılır
0: Bəli.
1: şeyde. Şehir konusunda maşallah günde
0: Üstad o
1: günde.
0: göller var şeyde, Abdali Gölü var filan,
1: Ha güzel tamam
0: o
1: ha.
0: onlardan da mesela
1: Bak bizim indi hangi mühim şeyimiz var idi. Neçe gölümüz var diyorlar.
0: bəli.
1: Birinci indi askeri hemen oldu Abdülali Göl'ün ortasında.
0: Doğru. Ha.
1: Adı bu an
0: Ha.
1: Abdülali Göl'dü. Geçse o tarafa bir tevhid diyorlar Kotur Gölü.
0: Kotur Gölü.
1: O bir
0: Ha.
1: ondan bir de o
0: Yani
1: tarafa
0: ha,
1: Kotur
0: yani
1: Gölü.
0: iki göl var idi
1: Daha
0: orada.
1: fazla
0: Ha,
1: var.
0: daha fazla
1: Bir
0: var
1: de son
0: idi.
1: tarafa Karaman var.
0: Karaman var. Ha. Karaman
1: Karaman'ın
0: da var orada.
1: Karaman
0: Ha.
1: bizzat yani şimdi biz diyarı buru eşeriye.
0: Bəli.
1: Karaman tarafı Sakal Tutan var.
0: Sakal tutan var idi.
1: Sakal
0: Ha.
1: tutan yani
0: Ha.
1: tezen büro işe yaz sayılır.
0: Bəli.
1: Oradan tezen görürsen. He.
0: Tamam. Yani
1: Onun o tarafa
0: oradan
1: Abdülsamad'ın çık.
0: edebilsen görürsen tezahürü.
1: Ha.
0: Ha.
1: Onun o tarafa Ceyran Deresi var.
0: Ceyran Deresi.
1: Ceyran Deresi eser yani bizden tavuğun yani arası yani Ceyran Deresi.
0: Yani
1: Ha.
0: buralarda acaba dere dediğimiz halde mesela kışlarda, kış
1: Çok
0: günlerinde su
1: çok su
0: durardı.
1: durardı.
0: Su
1: Ha.
0: durardı.
1: Yani bela
0: Ha.
1: kalar takriben 10'ya kadar kalardı. 10.
0: Kalardı
1: göl
0: onca
1: deyip de
0: kadar
1: ha.
0: ha.
1: Yani 10. yer ziraat olmazdı
0: Bəli
1: yani.
0: ha.
1: 10. göl deyip de özünde.
0: Göleydi.
1: Ha.
0: Bəs etrafında
1: Olardı ha tabii.
0: etrafında
1: Davarlar su
0: ekerdiler.
1: içerdi oradan. Kuşlar davarlar su içerdi.
0: Ha.
1: 10 adı
0: Ha.
1: göl kalırdı.
0: Ha.
1: Ben bir okulun da adını koydu tabii Abdülali Gölü. Ama arkadaşlar şey etti. Bir okulun orada koydum adını Abdülali Gölü. Ben o gölü koydum. Herkes dedi göldü falan da.
0: Keşke
1: Sonra
0: sakal
1: Adaş.
0: tutan olsaydı, daha güzel olurdu.
1: Ama orada bir yol var. Adıyel Özden Ali yolu.
0: Ali
1: Ali
0: yolu.
1: yolunun adına koyduk bir işte. Bizim bir
0: Belli.
1: okulumuz var. Ali
0: Bir
1: yolu.
0: okul var, Türkmen okulu.
1: Ali yolu.
0: Ali yolu.
1: Hemen bu zabıt Ali yolunun üzerinde o okul.
0: Belli. Yani bu tezeden takriben gün çıkanındaydı, tamam. Yoksa
1: Yok. Gülçıhan'ın tarafından canım.
0: Gülçıhan'ı taraftı yani.
1: Okullar lazım. Maşallah günbe gün milletimiz çok oldu. Tekrar 20 okul var Teze Hurman'da.
0: Maşallah.
1: 9 tane şeydi yani. Yaksanoydu.
0: Bela.
1: Orta okuldu. Lisede.
0: Lisede.
1: Kalan da ibtidaydı. İlk okullarda.
0: Bela.
1: Bir okul da var şey. Çocuklar mahalli yani.
0: Bela.
1: İlk okulda. Melekler Okulu. Ravza'da. Tabii ben o Ravza 2 tane oldu yani. Bir tane bir Ravza Ravza'nın içinde yapıldı.
0: Bela.
1: Çünkü Almırı. Bunun yanında neçe ehli Ravza'da var yani.
0: Bela.
1: Şimdi 3 tane okulda var şey ehli açılışlar
0: Bela.
1: Tezakurman'da. Bunlar
0: Özel.
1: iki okuldu.
0: Bela.
1: Bir de daha lise var. O
0: Ben.
1: da lise
0: Ben.
1: yine ehliydi. Bu da hapsi neden maşallah öğrenci çok oldu. Yani maşallah asker ulaşı bin tane ulaşı bas 6. Yani
0: Ben.
1: sayı maşallah gün be gün çok oldu.
0: Ersen Efendi, bu Türkmen bölgelerinde bazı ayrı bölgelerden çok farklı bir şeyler var. Onlar da tekkelerdi. Mesela Tezi Hurmat'ta tekke var idi. Mesela Tavuk da var. Mesela Düz Hurmat'ta da var. Ve bunlardan bir tekelerden de bir konuşsa bizim kimin tekesi
1: Tabii
0: var idi?
1: tekiyenin çok bir rolü vardı eski
0: Bela.
1: zamanda yani.
0: Eskiden.
1: Bunu biz de ben hissederim bu tezen hafızların tekiyelerdi yani.
0: Bas.
1: Yani biz asker rejim zamanında bu okumak falan İmam Hüseyin üzerine
0: Bela.
1: men oldu.
0: Bela.
1: Hunkar tekiyesi ahire kadar kaldı okurdu özü.
0: Yani
1: Seyitten
0: hem
1: uzaktı
0: özü
1: yani.
0: mektebiydi, hem camiydi, hem toplantı yeriydi. Yani her şey,
1: Her şey.
0: insanlar toplananda, bir şey olanda her zaman orada toplanırlar. Yani hatta içtimai, sosyal mesela bir
1: Zıbıt.
0: av dini mesela bir faaliyetler hapsi tek içinde
1: Her
0: olurdu.
1: şey tekil olardı. Sen
0: Bela.
1: tekke özü hatta şerefte tekke Hüseyin yani biraz camiden hüküm
0: Of.
1: ayırdı. Burada
0: Bela.
1: ortada
0: Bela.
1: bilsen, toyda da
0: Bela.
1: bilsen,
0: Bela.
1: bu iş mesela diyağın adaklamalı falan her şey ol içinde. Yani bütün içtimai işler ol içinde. Onun için çok bir rol vardı. Yani o eski rejimde buna çok baskı yapabilirdi yani biz zabıt dedi. O kim tek oldu ona. Gel bak ihtiyar adamlar oturup keseceğim adansın bir gün uzalıp oturup bunlar ne desin yani.
0: Bela.
1: Ama camide bir şey onunla edebilirdi baskı etsin içeriye
0: Doğru.
1: atsın. Fa bu bir teke var bizim indi Hunkar tekiyesi.
0: Hunker tekası bela.
1: Bir teke var Mulla Ali tekiyesi Hasan Halife gilin.
0: Hasan Halife
1: Bir
0: gelin
1: teke
0: bir
1: de var babaların.
0: babaları.
1: Baba
0: Yani üç sekçe var
1: Limanakı'yla.
0: İttazı'da.
1: Babanakıyla indi burada herkes
0: Ha.
1: rolüne kalıp
0: Bela.
1: yani. Muharrem'de okullar
0: Bela,
1: tezin
0: bela,
1: şeyi
0: bela,
1: var.
0: bela.
1: İşlerine kalktılar.
0: Bela. Üstad Ersen, bu tekkelerin anlamı yani milletler, yani acaba o zaman çoklar sufiydiler mesela. Yani onun için bu tekkeler edebilir. Yani sonra o bir şeyler bağlantılar var yani mesela.
1: Zıbıt. Bunlar hepsi Sufi'yle. Hepsi
0: Sufiler.
1: Alevi nasıl Allah.
0: Hapsi Alevi'de. Yani
1: Babalar tekiyası Safavud'la. Ama Hunkar'dan Mulla Ali tekiyası burada Bektaşi'de.
0: Betaşidler.
1: Bak
0: Yani
1: bunlar
0: eden
1: hafta.
0: safoviler de böyle.
1: Yani
0: Yani
1: bu
0: tasavvuf yolda
1: ikiye
0: böyle.
1: bölüm o zamanda
0: Ha,
1: yani.
0: o zaman da. Her şey işte
1: Bektaşi'de
0: öz yoluydan
1: az
0: yani.
1: yoldandı.
0: Ha, her şey
1: Tabii
0: öz yoluydu.
1: fikirler birbirine yakındı.
0: Tabii tabii tabii.
1: Ama herkesin bir haz zikir var bilsen. Bir
0: Hı,
1: nizam var
0: tabii.
1: haz herkesin
0: Yani o da
1: yani.
0: hapsi zikir yerleriydi. Aynı vakitte de
1: Yani o
0: otururdular. Merasim ederdiler.
1: baba tekası yani bağlantısı Erdebil'den gibi.
0: Baba
1: Bektaş'taki
0: tekkesi.
1: baba
0: Ha.
1: Bektaş'takiler çok Hacı Bektaş Veli'dendi. Türkiye'de
0: Bela.
1: yani
0: Ha.
1: Kırşehir'de Nevşehir'de.
0: Tabii bu da bir delildi bunların, yani bunların aslı Türk olduğu yani. Ha. Yani bu memleketler, bunlar simgeldir yani. Asıl da bunlar yani bir tasavvuf yolu da bu tekken görende, yani sen diyesen bunlar uzantıları var mesela Hacı Bektaşvali'ye, tamam? Avva, tamam.
1: Bunun yanında
0: Üstad, bunu ilk evvel ha zamandan kurulu bu. Ege, bu tekelerden mesela biraz konuşsa bizim için.
1: tarihan
0: Ege, bilgilerin var ise.
1: var. Yani bu Mullah Tekiyas eskidi biraz. Mullah Tekiyas bu o zaman halife olup da. Hacı Bektaşvali'nin halifelerinin birden olup
0: Bela.
1: da. Her halifenin tekiyası oluyor. Tekiyene demek bir yedi zikir olsa
0: Yani
1: bir mürşit de bir nazar gösterir. Bir karamat
0: Ali,
1: gösterir bir
0: yani
1: teki olur.
0: Ali babanın babası yok, o özü.
1: Yok bu dediğim Hasan Halife gidin.
0: Hasan Halife girdi.
1: Mulla
0: Bela.
1: Ali Tekiyası.
0: Bel
1: Bunlar biraz
0: bel.
1: eskidi. Ondan sonra Ali Baba yani kocası İskender Baba.
0: İskender.
1: İskender Baba o
0: Bel.
1: zaman Yani
0: İskender Ali Baba'nın
1: kocası.
0: kocası.
1: Ha.
0: Bəli.
1: O zaman bu tarikat Arap şeyden yani Safavu tarikatın
0: Bəli,
1: Erdebil'den.
0: ha,
1: Orada
0: bəli.
1: hoşu Erdebil'deymiş.
0: Bəli.
1: Orada o zaman şey tekiyası, Hünkar tekiyası evvel ya Seyyid İbrahim Bil'deymiş. Bu Seyyid İbrahim
0: Ha.
1: Bil'in kocası okumuş, teki oradaymış.
0: Bəli.
1: Orada bir karamat gösterilip, karamat mezarı olubdu.
0: O
1: Bir
0: indiki teke
1: indiki tekiye
0: yerinde.
1: gelip oradan kazıp la bakıp o falan o çıktı o
0: Ha.
1: karamat daha o tekiyen orada kurula. Yani
0: Seyyid
1: Seyyid
0: Hüsnü,
1: Aşur, ha, Seyyid
0: Seyyid
1: Hüsnü vakti,
0: Aşur,
1: ha,
0: Seyyid Hüsnü
1: Seyyid
0: Mahalle.
1: Hüsnü vakti,
0: Seyyid Hüsnü
1: ha.
0: Mahalle. Ondan
1: Hünkar o
0: sonra
1: daha
0: Seyyid.
1: o çok rol aldı daha beter
0: Bel.
1: mesela. Bir güzel şekilde yapıldı. Bahçesi çok büyüğüydü. Yani bizim bu etraf köyleri yani Ertürkmen'in de başka
0: Bel.
1: Hapsi Alem gelirdi.
0: Tabii. Alem
1: Hapsi Alem
0: hapsi geçer.
1: gelirdi. Niyazını alardı mesela.
0: Niyazını
1: Uşağı oldu,
0: alırdı,
1: Miyanlı
0: şey
1: filandı.
0: ederdi.
1: İnsanlar bazı bu nefsi meseleler oldu ya nefsi falan
0: Bel.
1: bozuldu. Herkes gelirdi marazını alardı.
0: Bel. Hacı Hüseyin, Seyyid Hüseyin'den sonra şey geldi.
1: Seyyid Ahmet
0: Seyyid
1: abi.
0: Ahmet geldi. İndi
1: Seyyid Ahmet rolü çok
0: çok
1: başkaydı. Çok
0: başkaydı.
1: başkaydı.
0: Böyle. İndi Seyyid
1: Seyyid
0: şey,
1: Hamit abi.
0: Seyyid Hamit döndü. Usta da diyeyim tezi hurmatın nüfusu dedim ne kadar
1: İndi
0: dindi?
1: bu son 50 bindi son nüfusu.
0: 50 bin.
1: Ha, 50 bindi
0: 50 binde.
1: nüfusu. Merkez 35 bindi takriben.
0: Merkez
1: Ha,
0: 35 bin.
1: 35.
0: Yani sen dedi o
1: Ha,
0: 50 bin
1: ha.
0: o köylerden.
1: Köylerden. Ha.
0: Köylerden. Tamam.
1: Özen büyük köyler Beşir yani bizim köylerimizden. Hatta amele yani takım 7 okuldan fazlası var.
0: Bel.
1: 7 okul bir dersi var. 3
0: Hmm.
1: okul şeyi var, lisesi var.
0: Bel.
1: Yani
0: Bel.
1: büyük, en büyük köylerimiz en Beşir takriben.
0: Bel. Bel.
1: Hatta havdur çok girip içine. Camiler çoktu. Ha, onu da unuttum diyeyim. Bizim eski rejim hakkında 3 cami, 2 tekke var, 3 tekke var idi. Şimdi maşallah olup 27 tane yani.
0: Ha
1: Ha,
0: maşallah.
1: yani herkesin
0: Camlarımız çok olup.
1: cami çok
0: Ha
1: olup,
0: maşallah
1: müsenge çok
0: çok
1: olup.
0: olup.
1: Ha.
0: Ha.
1: Tekkeler de tatar oldu.
0: Okuyanlar da çoktu.
1: Yani tekkeler diyeyim sana
0: Ha.
1: bak şimdi hem Hünkar tekkesi yeni başına yapıldı. Hem
0: Bel.
1: Mulla Ali tekkesi yeni başına
0: Bel.
1: yapıldı. Ali Baba tekkesi de iyiydi yani biraz böyle gitti
0: Tamam.
1: özellikle.
0: Tamam. Üstad Tezen'in bu geçmişi mesela. Geçmişinden biraz konuşsa yani.
1: Son
0: O diye
1: geçmiş
0: Osmanlı
1: çok ha.
0: zamanlar tabii teze hurmat vardı.
1: Ha.
0: Ondan sonra işte bu geçmiş cumhuriyet başladı filan. Yani her zaman tabii teze hurmatı biraz sıkıntı
1: Her
0: baskı
1: zaman
0: altındaydı.
1: zulmalıkta tehmişatta yaşayıp.
0: Subhanallah.
1: Ha.
0: En son durumlar işte bu Daesh zamanında gelende. Onlardan biraz konuşsa bizim için bu tezanın bu kimyasal vurmağından filan.
1: Hapsi mezhepte
0: Ben
1: doktor.
0: buyurun.
1: Tabi Osmanlı düşenden sonra
0: Ben.
1: bizim tezemiler de özverisi dikti yani
0: Bel,
1: beltebeati.
0: bel.
1: Bunlar deyip de biz Osmanlı'dan kaldık.
0: Bel.
1: O zamanın İngiliz çok bize aziyet veriyor yani
0: Tabii.
1: tebliğ edip bizi.
0: Tabii.
1: Başka köylere getirme falan. Onların nüfusu diye 20-30 anada.
0: Bel.
1: Onları böyle mesul edip. Yani bu bir aynı heyf almak bizden.
0: Bel.
1: Yani bizim millet o zaman deyip biz Osmanlı'dan kaldık.
0: Doğru.
1: Meleki vakti biraz şey vardı. Hürriyet vardı ama bilsen çok onda fakirli vardı o vakit.
0: Bel.
1: Tehmiş vardı.
0: Bel.
1: Gel sen bu asker rejim, Ba'ath Partisi.
0: Bel.
1: 79'dan başladığında böyle birinci doktorumuz
0: Doğru.
1: İlhamiyet'te ben.
0: Bel
1: Birinci
0: ilan.
1: doktor. Tabip adam
0: Bel.
1: oldu. Birinci
0: Bel.
1: mühendis adam oldu. Birinci müderris, birinci
0: Bel.
1: muavin.
0: Bel. Bel.
1: Bir, toplumun bir yanın kırı.
0: Doğru. Doğru. Doğru.
1: Gel sen 91'de aynı teze katıldın intifazaya.
0: Bel.
1: 91'de
0: Bel.
1: 3 makbara cemaiyemiz var yani bu dağda gömülözlerin.
0: Bel.
1: 33 şahsı böyle beri insanlar yani.
0: Beri
1: Sen
0: insanlar.
1: silahlı insan kaçar yani.
0: Tabii tabii
1: Sivil
0: tabii.
1: insan,
0: Doğru.
1: beri
0: Sivil.
1: insan
0: Doğru.
1: kaldı.
0: Doğru.
1: Bunlar hepsini idam etti. Yani toplum şekilde gömülözlerin.
0: Billah. Doğru.
1: Biz de yani eski rejim çöktü düştü dedik biz bir rahat
0: Biraz
1: nefes
0: bela,
1: alalım.
0: bela.
1: Onun kötü geldi.
0: Hı,
1: Sen
0: maalesef
1: çıt
0: bela.
1: katıl el havuya çıktı bilsen.
0: Bela, ha.
1: Tekrar 63 şehidimiz var bes bela yolda
0: Bes bela
1: öldürdüler.
0: yolda
1: Yolda
0: ölüptü.
1: öldürdüler.
0: Doğru maalesef.
1: Sen onda Hazlı Cenabı Hazlı
0: Bela,
1: 2009'da bir
0: bela.
1: büyük araç girdiler.
0: Ha, doğru ha. Çok
1: 88 nefes.
0: patlamalar oldu tezide. Ön büyük
1: 88
0: patlama.
1: nefes bir kere
0: Bela,
1: söndü yani.
0: doğru.
1: Bir 450 yaralı oldu bilsen. Onda
0: Bela,
1: Türkiye'de bir
0: ha.
1: nece rol oldu yani.
0: Doğru ha,
1: Hasarlar
0: doğru.
1: vardı falan etti.
0: Hı.
1: Ondan sonra bir kere geldi bu Daesh. 2014'te Daesh.
0: Bela.
1: 2014'te Daesh Beşir düştü bilsen. 17 aldı Beşir düştü.
0: Bela.
1: Hücum olarak tez üzerine. İşte tezen o büyük bir mani var. Meşru var. Hamdolsun
0: Bela.
1: geçemem de.
0: Hı.
1: Çok tabii Daesh yani çok ısır bes tezen alsın. Hatta ki nece diğer bir ders versin. Aşağı seyircilerden burun kırsın.
0: Bela.
1: Edebilmez yani.
0: Bela.
1: 13 kuvvetli hücuma taarruz etti üzerine.
0: 13.
1: 13
0: Hı.
1: tane böyle kuvvetli taarruz hücum. Allah'ın yardımı var yani. Adam çok
0: Tabii.
1: yani sen
0: Tabii.
1: o vakit silahlar üngülü falan idi
0: Tabii. Ha.
1: ama Allah'ın bir yardımı var ya.
0: Bela.
1: Ha.
0: Bela.
1: Yani bir kere bir büyük aracı getirdiler. Böyle sıkı diyorlar.
0: Bela.
1: Bunun altı şimaldan demir koymuş içine 3 inç memle 2 inç. Ya buna kalfa vurdu karnına bir çivin çaldı. Allah tarafını olaştı. Satır kıracağıdı durdu.
0: Durdu.
1: Affetti özünü çaldı. Onun, yani o geçseydi onu
0: Yani
1: çekti durardı.
0: doğru,
1: Yani bu
0: doğru.
1: hapsi bir karamattı. Allah
0: Allah'ın da
1: cezasını
0: hikmeti
1: saklasın.
0: var idi.
1: İşte oradan hala işte geçen bir mahallede bir kere 16'da bir sen kimyasal silah vurdular.
0: Kimyasal silah
1: Bir
0: vurdular, evet.
1: Maasati taban orada
0: Galiba.
1: yaşayan. Bir Maasati yani gerçekten Maasati'ydi. 42 saruh yarım saatin için 35 dakika içinde vurdular. Yani böyle yağış kim yağdırdılar. Hatta o Çakan demişti, o Çakan, o Müjdem Çakan sonra televizyonda da çıktı, itiraf etti. Çakan demişti, وداعني يا أهل تازة إنا قاتلكم ولو بعد حين. Yani bu efendim sonra
0: Yani doğru.
1: onda tesir kalbi nafiyle yani.
0: Böyle doğru
1: Şimdi
0: akit.
1: insanlarımız çok
0: Akit
1: öyle
0: tabii
1: Sarakan
0: doğru,
1: oğlu
0: çok
1: falan
0: doğru.
1: oldu. Neçe haramız oldu Feşil Kelevi. Yani gözükür o yani çok devir şeyi kaldı onun. Yani bir zor şeylerden geçtik gerçekten. Ama insanda ısrar olsa
0: Böyle.
1: yani biraz önce buyurdu. İnsanda bir
0: Buyurun.
1: ısrar olsa mukavemet olsa
0: Böyle.
1: yani biz yani tasa milletinde bir mukavemet var. Yani
0: Allah'a
1: sen
0: şükür.
1: tasavvurdasın o zaman çok alem şey oldu yani o bir kabiyetten oldu
0: Doğru
1: insan
0: ha, doğru.
1: filmde. O millet bizim o zaman müdüne gelirdi be, ya Refik ne derdi o
0: Böyle.
1: fele gelir kimse ne giderdi yanına
0: Doğru
1: ne
0: ha.
1: gelirdi de o kana hiç tanımlı üzeri. Bu içeride bir mukavemet var insanda mukavemet etmek. Bu da yani neden geldi? Tarihten geldi.
0: Böyle.
1: O biz de yani biz de özümüz diğer İmam Hüseyin'in geldi mukavemet gerçekten
0: Böyle.
1: yani.
0: Böyle.
1: O şeydi şu adada.
0: Böyle.
1: Yani ondan geldi mukavemet. Şimdi mesela şimdi Ferzan biz bir yol getirmedik seçimde diye getirmedik. Biz, İslam yoktu. Yarın yolundan kuvvetlendik.
0: İnşallah,
1: Yani
0: inşallah
1: buna
0: bizi
1: insan gerek teslim
0: inşallah
1: olmasın. Biz
0: doğru.
1: peygamberden 5 adam kaldı.
0: Böyle.
1: 5 adam indi bir ümmet oldu. Yani insan
0: Böyle.
1: gerek olmasın. Adamda yani İslam olmasın.
0: İnsan
1: Mukavemet
0: doğru.
1: olsun adamda.
0: İnşallah, inşallah. Yani tabii bu da bir büyük acı bir durumuydu. Yani bizim Türkmenleri, yani Göbez Türkmenleri, Irak'ın çapında yani bir böyle memlekete vurandalar, manası bunların bir amacları var yani. Yani maalesef inşallah hiçbir zaman zalim adam hiçbir zaman iflah olmaz. Ve insan dürüst insanlar da her zaman Allah ve millet özleriydi inşallah. Allah saklasın sizi ve tezahelini hapsine inşallah.
1: Aziz Edirem buradan unutmayayım.
0: Buyurun.
1: Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ederim tabii.
0: Böyle.
1: O dönemde çok çok hastalar apardı Türkiye'ye. Bu
0: Doğru.
1: kim biri benim ailem yani ailem de apardı. Bizi
0: Böyle.
1: de vurdu yani bize yakın düştü kimya. Kimyasılar birinin kumuları
0: Böyle.
1: bize yakın düştü yani. Tesir etmişti benim kızımın ailem apardı. Yani o zaman iyi bir rola kalktı. Yani
0: Böyle.
1: mesela bir devlet imkaniyatı var mesela hastalara ilaç için iyi bir rola kalktı. Ben de teze millet aydım burada teşekkür ederim devlete.
0: Doğru. Üstad dersen konuştu bizi tasavvuf üzerine yani. Millet orada çok biraz yani bu 70'lerden evvel tabii. Yani ben gidenden bir askeri türbalığa bir has simgeler var türbalıkta. Yani ayrı bir türbalıkta
1: Yok
0: görmesen onu
1: tabii.
0: yani. Ha, o görüntülerde de olabilir yönetmen arkadaşımız çıkardı. Bunlar anlamı neydi bunun? Buyurun.
1: Bunlar Usta Doktor Bey, bunlar Sufiler yani.
0: Sufiler.
1: O zaman yaş ve karamat gösterdiler.
0: Böyle.
1: Mesela onun biri adam Allah affetsin Mehdi. Mehdi biz tezahür Mehdi diyarı yani.
0: Böyle. Met
1: O
0: ha.
1: da Mehdi Derviş Metin
0: Metiyet
1: bir.
0: Meti diyarı.
1: Ha
0: Medya
1: Metin.
0: Meti diyarı.
1: Derviş Metin
0: Böyle.
1: o. Hemen
0: Ha.
1: gelirken türbağadan bir güzel
0: Orta
1: orta
0: yerdeydi.
1: yerler bizim
0: Ha.
1: cümbeti var.
0: O
1: He.
0: Khairullah Belgin'in
1: O
0: kocasıdı.
1: kocası.
0: Kocası da. Ha.
1: O iyi bir rol varmış.
0: Böyle.
1: Ve sonunda yani sonunda tasavvufa girip besteledim
0: Böyle.
1: çok ibdaim tasavvufta.
0: Böyle.
1: Yani ikramen
0: Yani bu sufilerin bir
1: bir
0: denesiymiş yani.
1: denerse. Şimdi
0: Ha.
1: o tarafa geçse Seyyid Ahmet de bir böyle yapıla
0: Böyle,
1: gelirsen.
0: böyle,
1: Seyyid
0: böyle.
1: Ahmet de bir
0: Ha.
1: böyle şey yapıla. Bunlar hapsi nerede? Başka şey de yok tabi bu kümbetler falan bu bas tasavvufta var. Alevlerde var bu İngilizce. O ayrı
0: Böyle.
1: memleket Türkiye'de var. Oralarda var. Böyle bir de
0: Bunlar
1: bizde var
0: hepsi
1: bu.
0: bir çamurdan yapmadı. Böyle geldikçe yavaş yavaş küçük
1: Ustası
0: olurum.
1: vardı. Has ustası. Bunun
0: Böyle.
1: ustası
0: Bunun
1: vardı.
0: has
1: Has.
0: ustası
1: Ha
0: vardı.
1: ha. Ustası
0: Has
1: vardı.
0: ustası vardı
1: Böyle
0: yapırlar.
1: getirdi özün.
0: Ha.
1: Yapardı özün. Güzel bir şeydi yani. Bu delil

0: Çünkü tezahür maddi dediği hükümün asla Alevi'ydi hapsı. Mezhepsellik de ağız içinde yani. Yani insan var, tayfaçılık o bundan biri ağız içinden işi. Bir kültür var, dinde kültür var. Yani
1: Bel.
0: bir sakafi dini kültürü var.
1: Bir açış bakışı var
0: Bunlara
1: yani.
0: o
1: Yani
0: ince şeylere bakması
1: bel
0: yani. Bu da
1: doğru.
0: bir önemli, bu da özellik, tezahür bir özellikleri. Bazen insanlar var, hicret edip, mesela şimdi bir tane var, bu yakında bir festival edeceği boşçu.
1: Bel.
0: O zaman hicret edip düşüp Moskova'ya seferberlik giden de ben
1: Bel.
0: diyor düşüp orada. Orada şairim, şiir yazıp
1: Bel.
0: o şiirinde teze hurmatı sokakları mosfeydir.
1: Bel.
0: Şimdi gün geldi bu tutavar olmadı mesela nizam düşenden sonra o şiir düştü cemaatimizin eline.
1: Bel.
0: Şimdi onun için inşallah bir festival olacaktı. Bir
1: İnşallah.
0: muhtemel olacaktı. Şiir muhtemarı o okunacaktı inşallah. İşte
1: İnşallah.
0: başka yere. Başka az da orada düşün mesela Türkiye'yi düşen var insanlar var düşüp Türkiye'yi indi orada bir şeyler ya mesela bir büyük toplum olup tezden var tilafer düşüp yani bunlar hepsi nerede eski olan devletidir
1: Bel.
0: yani. Mesela şimdi iki aşiret var Duzan tezanlar arasında o zaman Cetteyip'le Duza işte meşet meselesi o hicret meselesi yani bu da bir delildi ortaya da ne oldu bir muhabbet oldu kaynaşma oldu yani.
1: Ben. Üstad, ben bir defa bir arkadaş geldi buraya. Araştırmacı Şemseddin Türkmen oldu. Bu çok güzel bir şikil yazdı. Bir destan yazıp tezi hurmat
0: Yanımda var.
1: üzerine.
0: Çok güzel aslan.
1: Çok güzel. Yani adam okudu
0: Hunkar,
1: mı
0: koca
1: halim
0: Hunkar.
1: çözdü. Koca Hunkar. Ha. Çok güzel. Okuyanda da olsun özü de yazıp durdu. Çok güzel bir şekilde. Yani ben keşke yani tezi cemaat hep bu bölge, hep bir yerlerin zikredir
0: Zikri.
1: hocam. Yani biz konuştuğumuz şeyler, hepsi şehirden konuşur
0: Orada
1: adam.
0: odasında zikri olur diye dedik
1: Çok
0: ki.
1: kibar bir şekilde.
0: Mesela
1: Ha.
0: biri dua yazardı.
1: Böyle ha.
0: Biri Cülhayd böyle yazdı özü.
1: Böyle ha.
0: Cülhadi. Biri Hele-i Baş tutardı.
1: Böyle.
0: Biri tesbih buradı. Hepsi bunlar yazıp. Seyyid Ahmet mesela dua yazar. Hep şeyi yazıp şimdi. Güzel güzel de
1: Böyle.
0: okumuş hem özü.
1: Evet.
0: Bu da delil de gene işte mantı tavrına yani bir
1: Böyle.
0: destan
1: Böyle.
0: yazsın.
1: Böyle.
0: Ondan sonra Allah affetsin Derviş Ağam da bir destan yazdı.
1: Böyle.
0: İşte bir tab etmedi özün merhum Allah
1: Ha,
0: affetsin.
1: ha.
0: Ama var indi yani YouTube'da var.
1: Yani
0: Tezahürman destan ha.
1: ses
0: Ses de
1: dilinde,
0: ha.
1: ses
0: Mamı
1: dilinde.
0: oğlum okur özün yani.
1: Güzel,
0: Sesini
1: güzel,
0: okur özün.
1: güzel,
0: Güzel bir
1: güzel.
0: şeydi. Yani Dede Şemseddin eline geçtiğin takarın
1: Şemseddin
0: Derviş Ağam'ın
1: Türkmen oldu.
0: yazıptı.
1: Ha,
0: Ha,
1: maşallah,
0: vallahi.
1: güzel. Ersen Efendi sen konuştu o türbe üzerine. Ben bir gün kocamın türbesi üzerine gidendim. Dedim, ben bu türbenin içinde ne var yani? Doğrusu ben de böyle baktım bir küçük kapı var türbede. Girdim içeriye, böyle girende içeriye türbe tabii orta yerindeydi. Bu kümbeteki böyle bir metre fazla yani genişliğindeydi iki taraftan. Böyle hayal ettim bunlar mesela bunların ehliyeti gelendeler üzerine. Yani ki anlamı var bunun. Bir türbeye makayet olmak yani mazara makayet olmak yani hava tarafından, yağış tarafından bu bir. Bir de zannedersem bunlar ki aile dine gelendeler kadınlar oturmuşlar, girermişler orada. Dua edermişler. Yani bu türbenin içinde bir küçük böyle bir bahırta böyle tam eğilsen bir yarım metrecede.
0: Bunun tarihte doktor şeyi var bunu diyeyim sana bak.
1: Bunu da
0: Bu
1: böyle çok şey düştü bana fikrime dedim.
0: doktor
1: Ben bunun içinde ne
0: Bektaşi'de
1: var? Böyle.
0: boyunu yiyorsan gerek. Yani bu o
1: Ha.
0: kapışçı olmak
1: Ha.
0: yine de böyle kapsın büyük. Yok ama
1: Ha.
0: şimdi Dede Cafer tek yaşına
1: Bektaşilerin de bir güzel bir şeyler
0: ha.
1: var.
0: Şimdi Dede
1: Kapıları her zaman
0: alçak olur.
1: alçaktı.
0: Hatta yine insanda bir tavazu
1: Doğru.
0: olsun. O veli yanına girende
1: Ha.
0: gitsin girsin.
1: Asıl da benim
0: Ha.
1: yani Osmanlılar zamanında da bu vardı ihtimal
0: İşte
1: vardı. Ha.
0: Hacı Bektaşi'ler
1: Aynı
0: Osmanlı vaktidir.
1: zaten o zamanda.
0: Ha.
1: Yani sen girende her zaman kapı senden
0: Kuş önden
1: küçüktü.
0: haber abi.
1: Ha.
0: Şimdi kalıp dedi Cafer
1: Hürmet.
0: Tekkiyası da o da kalıp
1: Aynı
0: kapsın bu
1: belerde.
0: kadarcık
1: Ha.
0: kapsın bunca hali.
1: Ha.
0: Ben
1: Bir
0: buna bir nizam dursa bu bir kere sen bu yolda biz ya yani yolda
1: Bel.
0: tarikatta bir nizamlar var. Edeb
1: Bel,
0: erkan
1: bel,
0: var.
1: bel.
0: Ya sen mesela şeyh orada otursa murid derviş biraz uzakta otursun zin çöksün gerek. Bu
1: Bel.
0: nizamlar var işte. Bu da gün be gün azaldı ben. Evet, bize ulaştı o yüzden var yani.
1: Bel.
0: Seyyid Ahmet yanında oturdu bu ihtiyarlar yani. Edeb erkan oturdu. Var idi bunlar yani. Ama şimdi biraz azaldı. Bektaşiler yani taban köksü de var idi o zaman. Yani tisinde de varmış Bektaşi. Bir tekke
1: Bel
0: varmış.
1: tisinde de
0: Ha.
1: varmış.
0: Şimdi
1: Woman
0: halen bizim
1: bel.
0: bir tekkemiz var. Kaim derler Dedem Erdin tekkesi. Hasır pazarında.
1: Hasır bazı
0: Ha
1: burada.
0: yani
1: Kerkük'te.
0: ha. Biz orada
1: Ha.
0: bize Nuvab Camisi'nin arkasında.
1: Aha.
0: Şimdi kalbe tekke hazır.
1: Kalıp
0: Ha.
1: dahil.
0: Bir tekke de varmış Koruya'da. Koruya tekkesi.
1: Koruya tekkesi.
0: Hemen Türbağın dibinde kaldı. Şimdi o Emre Erlendel, Seyyid
1: Bel,
0: Emre
1: bel,
0: Erlendel.
1: bel.
0: Yani bu yol dediğimiz gibi o kapıların bir

0: Problem ziyası var yani.
1: Bel bel bel.
0: O başına geri geçiyor. Mesela o zaman görsen bu sultanlarına büyük
1: Bel
0: camiler yap ya,
1: bel.
0: o kaplar büyüktü.
1: Bel bel.
0: Ama bu Bektaşi'de sen bak, sen nazarı çekip yani o
1: Bel.
0: ihtiram meselesi,
1: Doğru.
0: saygı
1: Doğru.
0: meselesi.
1: Ben hatta İmam Zeyn Abidin giden de bir yere apardılar bizi. Bilmem Hacı Kemal dediler adam. Bir tekkeler vardı kocaların kalmıştı. Aynı dedi o kimmiş ki
0: Bela.
1: da. Üstad acaba bu tekkelerde ne zikredermişler bunlar acaba?
0: Tekkeler
1: Konuşsalar ya
0: Ustad,
1: bir bilgi
0: ha
1: varsa
0: tabii.
1: ben.
0: Tekkeler çok kalabalık cuma gecesi olardı.
1: Ben.
0: Bu neden geldi? Bu esasen Bektaşlı'da cuma gecesi namaz var, zikir var.
1: Yani aileden sonra, aileden
0: Ha ha, akşam.
1: akşamsa,
0: Ha ha.
1: ben,
0: Onun
1: cumaya.
0: yanında günde günde var idi.
1: Ben.
0: Mesela diğer günde günde bak. Ramazan'da günde günde zikir ayırdı. Herkesin günü var,
1: Ben.
0: tarihi yani günün bir duası
1: Bir
0: var.
1: duası var.
0: Filan da o Ramazan malı.
1: Ben.
0: Gelse Muharrem ayları,
1: Ben.
0: Muharrem'den başlar. Sen 10 gün her bir mahsuma mahsustu. Mesela
1: Ben.
0: İmam Hüseyin, Hazreti Abbas, Zeynep, Kasım. Bunlar herkesin bir günü var.
1: Ben.
0: Tabuk'tan sonra, Aşura'dan sonra 40 günde her günün bir şey yok. Yani Muhtar'ın kitabı başlardı. Hani Muhtar,
1: Muhtarın var
0: aha,
1: idi,
0: ha.
1: Nesibin var
0: Ha,
1: idi,
0: buraların her bir günü var her.
1: Teberder var idi.
0: Ha.
1: Ha? Ben bunları
0: Gelsen usta,
1: işitmişim.
0: indi Recep ayı
1: Ben.
0: gelsen. Bu Recep
1: Bel.
0: abimiz, evvel diğer Nur
1: Bel.
0: Bayramı.
1: Bel.
0: Bayram olardı tabi.
1: Bel.
0: Bir Recep Beyram olardı yani. İndi
1: Bel.
0: kitaplarda da aynı amal var. Avvar Recep,
1: Bel.
0: bela amal. Ama bizim yanımızda Türkmen milletinde bir Recep Nur Bayramı'ydı.
1: Nur Beyram. Bel.
0: Nur
1: Nur.
0: Bayramı'ndan daha başlardı Mevlidler ayı. Mesela
1: Bel. Mevlüt ayı.
0: Mevlüt ayıydı. Herkes dua ederdi, Mevlüt derdi. Bunların da her birinin bir okumağı var.
1: Bel.
0: Yani nece olmuştu? İleke taksim olmuş tekkede.
1: Bel.
0: Bazı kere çok mürekkez kalabalık olur okumak. Bazı
1: Bel.
0: kere işte ayın içinde olurdu.
1: Bel. Usta dersen Teze Hurmat'ın şairlerinin kimler var idi, kim var, kim kalbinde, kime gözkenler kimdi, okuyanlar kimdi? Böyle.
0: Şairlerimiz bizim çok büyük şairlerimiz olmayıp, hiç olmayıp. Çünkü bizim Fuzuli yakın ismi durarken bunlar
1: Bel.
0: kitaplarını okurlar.
1: Bel.
0: Veyrani'di,
1: Bel.
0: Abdal'dı, Diyar'ı,
1: Bel.
0: Kataili'di. Çok milletimiz buralardan dalmış şu anda.
1: Bel.
0: Mesela bir tahmeten Mulla Ahmet var idi, Mulla Mehmet var idi, Mehmet Diyar'ın şey var idi. Bunlar onca okuyur da bunları ezberlemişler. Yok
1: Bel.
0: yok da Seyyid Ahmet yanında okurlar.
1: Bel Seyyid. Ha, tekke de okurlar.
0: Allah bilsin Mulla Hüseyin'de okurlar.
1: Bel.
0: Fabular diğerle okucu. Ondan sonra bir hoca geldi, 70'lerde bu tarafa şairler çıktı. Şairler de çok neşe çıktı. Başka yeri müteessir oldular.
1: Bel.
0: Ve özlerinin büyükler dediğim bu mesela bu huzur kitaplarımlara müteessir oldular. Şairler çıktılar. İndi Allah bilsin, biri Necdet. Allah geçindi, Allah affetsin. Berberlerden diye.
1: Necat.
0: Necat
1: Necat.
0: Berber geçindi. O
1: Necat
0: geçindi, Allah affetsin.
1: Berber.
0: Kabber tezahül kalıp hele
1: Ben.
0: memlekette oturur.
1: Allah
0: Allah hafız etsin, uzun ömür versin. Derviş Aynu Vahid geçindi, Allah affetsin.
1: Allah.
0: O da
1: Derviş
0: büyük
1: Anvar. Ben.
0: şairin. Bir, yani çıkarsa bir üç divan çıkar olabilir.
1: Ben.
0: Genç şairlerimiz bir sürü maşallah. 17'den fazla hala.
1: Var yeni genç
0: Başlarında
1: şairler
0: Recep
1: var.
0: Berber, Nakşiköylüoğlu,
1: Ben.
0: Kasım
1: Ben.
0: Demirci, Avni Nazım Tezeli, Mehmet Ali Can, Mehdi Derviş, Necat Şan, Abbas Berber, daha Mehmet, Çayçıoğlu, Murtaza Çayçıoğlu, bunlar bir sürü maşallah. Tekrar ben herkese böyle aşetleri de paylanıp şairlerde. Yani
1: Maşallah.
0: her aşette de var. Bu da bir güzel bir şeydi yani. Bir aşet fakir kalmıyor. Her aşette Musa Muradlı, Ekber Muradlı. Yani herkesin bir hissesi alınıp şairlerden. Münasebet olunda görürsün maşallah bir sürü şair sıra dolaşması salavat
1: Ben.
0: yani bu iyi bir
1: Ben.
0: şeydi. Bizim o eskiden mullaların çok bir rolü vardı. Dediğim ki böyle bunlar o turatı ulaştırdılar bizim için.
1: Ben.
0: Mesela Allah affetsin Mulla Hadı vardı,
1: Ben
0: Mulla
1: Mullah'a.
0: Mehmet
1: Ben.
0: vardı. Allah affetsin
1: Mullah'ın
0: dayım vardı,
1: kesin.
0: Kassap Kasım aynı okurdu.
1: Ben.
0: Mulla Musa vardı, Mulla Sabır.
1: Ben.
0: Sizin büyük mahalle Mulla Haydar.
1: Ben.
0: Mulla Haydar vakti
1: Mullah
0: karaba
1: Haydar gibi var.
0: yokuyormuş. Mulla Haydar yani damda azan verermiş ki
1: Ben.
0: arabada ne
1: Ben
0: güzel.
1: karaba yok.
0: Ama
1: Doğru.
0: diyorlar o bir turastı.
1: Ben.
0: Bunun yerine mesela bu turası adamın temsil. Bazı insan bunu aynamaz. Ama biz
1: Doğru.
0: bunu telemmüs etmişiz. Şimdi ben gençlere diyelim, öğrencilerime diyelim biz de size teslim edeceğim bunu.
1: Ben.
0: Yarı mekket olasız.
1: İnsan bu yollardan birbiri yani insan yani kalı hayatta
0: Hızlı.
1: tanını
0: Hızlı.
1: doğrusu.
0: Mesela bu
1: Ben.
0: özelliğin biri mesela indi mesela indi bunca böyle yol teze 35
1: Ben.
0: bin nefer adam adam hepsini herkesi birini tanır.
1: Doğru.
0: Bir güzel özelliktir
1: Doğru.
0: yani bu.
1: Maşallah.
0: Şimdi mesela bu müsebbibde yok Ferzal'ın bir Alman mekan teze kim beni o nahiyat o kazal ama yok içinde. Her kişi kimseyi tanımaz. Alhasıla yok Ferzal ama bizim bu özelliktir teze
1: Yani.
0: kurmada. Bu da bir yani heybet de verir bir özne. Mesela eski zamanda mesela davarlar ve çobanlar çölde yatardı.
1: Ben.
0: Mesela o tarafta bir şey olanda mesela bir düşman geldi, bir sıkıntı geldi, bir yırtıcı hayvan geldi. Bir dalga çakardı.
1: Ben.
0: Köy başına hapsi yakışırdı.
1: Ben.
0: O nedenle bu yenen lühmedendi bu.
1: Ben.
0: O demez benim işim yoktu, benim çobanım da işim yoktu. Ama bu ne lühmelikti, bu bir
1: Ben.
0: lühmedi yani. İnşallah bu da kala o fazla doğru.
1: İnşallah, inşallah.
0: Tasvimimiz de var inşallah. Bu
1: Peki.
0: gelen yol inşallah
1: İnşallah.
0: daha fazla tasvim eder inşallah. Daha fazla alay yatırır inşallah.
1: Usta dersen eskiden yani biz dediğimiz bu 70'lerde güzel toylar olurdu tezede. Mekterden, zırnaydan. Yani meyadıma geldi bir askere toy olan da bir 3 gün hele yaparlar.
0: Evet, tezen toylar meşhuruydu. Çok berbat.
1: Tezanın toyları çok meşhuruydu. Ama maalesef şimdi bunlar kalmadı yani. Bilmiyorum da yani işte insanlar daha ben hissederdim eskiden daha zevkliydiler. Bakardık, girerdik, görerdim mesela hele tapirler mesela erkek, kadın beraber aynı heleyde girdiler. Aynı heley mesela herkes heley çakiri yani sebahı kimin? Yani o 1 saat 2 saat. Seher helayı var idi. Tamam. Yani bilmiyorum yani senin görüşün nerede yani bu millet acaba biraz
0: Vallahi
1: çok olaylar geçtiğine ihtimal var
0: her reisi
1: yani
0: budur. %80
1: ha
0: budur. Bak
1: yani
0: mesela
1: insanların başı evvel millet daha biraz daha serhatiydi olabilir. İşte biraz insanlar bu olaylar çok olduğuna biraz Irak'ın başında çok sıkıntılar olduğuna ve biraz daha zannedersem bu işler biraz zayıf oldu maalesef.
0: zorba.
1: Ha.
0: Onu açıklayayım sadece
1: Buyurun.
0: doktor. Yani 80'de bir sen her başlarda.
1: Ben.
0: Bizim 79'da tutumlarımız oldu yani ama 80'de her başlarda yani şehit şey üzerine gelirdi bilse.
1: Doğru.
0: Edamlardan ayrı.
1: Tamam.
0: Edam dedim o bir sürü edamımız oldu.
1: O
0: Oralardan ayrı
1: ha
0: şehit.
1: ondan da ayrı doğru.
0: Daha bu ne oldu? Bu toy
1: Böyle.
0: mesela bir tane komşusunda şehit olsun.
1: Ha. Bak daha insanın zevkı kalmıyor.
0: Kalmaz.
1: Biraz daha savas kalmıyor.
0: Bu
1: Ben.
0: dedi o zaman bu toylar vardı
1: Hı-hı.
0: ama aynı vakitte hürmet de vardı mesela.
1: Böyle.
0: Bir
1: Böyle.
0: tane taziye
1: Böyle.
0: susaydı bir karası soymazdı.
1: Böyle.
0: Toya
1: Böyle.
0: gitmezdi. Burada hapsi vardı ama
1: Böyle.
0: daha bu oldu, şehit oldu vacibeyden.
1: Ben.
0: Yani yalma geldi bir kere bir gelmada 13 şehidimiz geldi.
1: Doğru.
0: Yani bu neler? Yoğurdu muşemayı yoğurdu. Bu kefse falan koymadı muşemada.
1: Doğru.
0: Yalma geldi şeyden sonra bir iki toy oldu yani. Savaş durandan sonra 89'da bir iki toy böyle oldu.
1: Ben.
0: İşte 91 geldi üzerine.
1: Doğru.
0: 91 geldi daha beter alem daha. Biz sen 91'den sonra tezeller diye kavga iyi.
1: Böyle ha.
0: Yani bes teze nüfusu teze okuru cinsiyede bir daire almazdı insanı.
1: Doğru.
0: Çoğu bir sıkıntı yaşadı ile sukta kadar. İşte daha bu şeylerde toy hangi biraz az oğlu.
1: Doğru.
0: Onun üzerine de yani bir müştemelde bir teveccüh dini oldu yani.
1: Doğru.
0: İnsan, yani biz tarihçi düz konuşan az insafen yani. Mesela şimdi o toylar daha oğlu mevlüt oğlu.
1: Hı.
0: Mevlüt oğlu.
1: Böyle.
0: Muhazara verildi. Yemek, taban yemek asiyen de çoktu insafen yani. Şimdi olan hayır. Mesela hayrat olan mesela şimdi herkes şeyde bir büyük bir doğru kişiler
1: Doğru,
0: toyla.
1: doğru.
0: Yani bu da bir hayırdı, bereketten geldi. Milletin iktisal kuvvetli oldu.
1: Millet biraz daha saygılıydı birbirine.
0: Tabii.
1: Yani bundan eskiden de ben eşitmişim derler. Mesela bir denestir toyedir. Evvel çokluk hapsi şeydi. Davul zırnaydı. Mekterden. Bak Hasan yetişende mesela bir evde bunun taziyası var. Diğerde davulun mehteri terse çalardı.
0: Muzdava
1: Davulcu.
0: Eskiden beri.
1: Yani terse çalardı. Kendime biz yetiştik bir yani bir güzel seslendi yani bir saygı var idi milletler insan
0: Ona saygı
1: birbirlerine.
0: gösterdi.
1: Bel, bel. Usta dersen bir eskiden de tezede bir gayb dağı var idi. O neydi o
0: Hemen sen
1: anlamda
0: gönlüne
1: yani?
0: göre şey var yani bak.
1: Ha.
0: Bu da bir meziyet de zaten.
1: Ha, ben görmemişim tabii. Ben seçtimişim yani.
0: Firgaib
1: Ha.
0: dağında o bir vali gömülü orada adı
1: Bel.
0: Pirgaib. O
1: Ha.
0: Bektaşların bir halifesidir.
1: Bektaşların bir halifesidir.
0: Hacı Bektaş
1: Bel.
0: Veli'nin bir halifelerinden bir
1: Bel.
0: tanesi.
1: Bel.
0: Tamam bir tek daha var Leyla'nda.
1: Bəli,
0: O
1: Leylanda da
0: bütün
1: var.
0: her yerinde var. Yani
1: Yani
0: o
1: bu Pirğayı biraz təzədən təqribən artadı.
0: yani
1: Dağ üzərindədir belə.
0: 3 kilometre
1: 3
0: takriben
1: kilometre, 4
0: dağ üzeri.
1: kilometre.
0: Biz de o dağ üzerindeydi.
1: Bəli.
0: Onun da bir tarafı bir dayı var. O da adı Cihanşah. O da bir halifeymiş eski zaman.
1: Cihanşah.
0: Bunlar hepsi sufiymiş, halifeymiş görükür. Orada yiyiplə, zikrediplə, veya etikaf ediplə,
1: Bəli.
0: orada gömüplə, veya
1: Bəli.
0: makamlardı yani. Bizdeki iki
1: Bəli.
0: metfendi görükür
1: Bəli.
0: Pirğayıp. Pirğayıp bu özelliğine ertesi de
1: Bəli.
0: o yıllık ki kıtlık olur, mesela yağış
1: Kıtlık olur,
0: olmaz,
1: yağış olmaz.
0: orada çıkardık. Yani
1: Millet çıkardı
0: çıkardı.
1: hapsi.
0: Yağın mesela bunun
1: He.
0: 4 yıl evvel yine
1: He.
0: çıktık.
1: He.
0: Bir güzel özellik var mesela. Ne derdi ustad bak doktor? Davarları çıkardırlar.
1: Bəli.
0: Davarları kuzuları koyunlarından ayırdılar. Aç aç
1: Yani
0: kala.
1: çıkandalar.
0: Aç
1: Yani
0: kala.
1: davarlar da zaynen
0: Ha, biraz
1: parlar.
0: böyle yani Allah'ım duygusal şey
1: Aha.
0: vardı.
1: Bəli.
0: Bunlar ses behellerle yani ses çıkardılar. Güneşi
1: Bəli.
0: ayırıp sen özün.
1: He.
0: Yani karnı o ses
1: Herkes gülür.
0: ulaştırsın.
1: Ha.
0: Yani
1: Bəli.
0: burada koyunlar acıdan ölecek. Kuzular süt yok acıdan ölecekti. O geçişler daha
1: Ne
0: beterdi.
1: güzel,
0: Sen
1: ne
0: geçişlerden daha
1: güzel
0: sert
1: ha.
0: çoktu.
1: Daha ses çoktu.
0: Aha,
1: Bunlar
0: femurlarla
1: milletten hapsi beraber çıkardı
0: aha,
1: giderdiler dağ üzerine.
0: daha üzerine
1: Pirayim'le.
0: bir kere ondan sonra herkes koyuncular getirir. Herkes bir koyun keser, bu koyun keserdi.
1: Orada bir
0: Orada.
1: ziyafet
0: Aha,
1: olurdu. Herkes
0: bir büyük zafat olardı.
1: bir ziyafet olurdu.
0: Eski
1: Dua
0: zamanda
1: ederdiler.
0: bir ziyafat olar. Mesela
1: Bel.
0: Diyahan, Seyyid Ahmet ve Ahmet herkes birine çok kuzu verer bir ziyafat olardı.
1: Ha.
0: Ama indi ne oldu herkes? İndi
1: Kazan biri de var.
0: herkes bir ziyafat
1: Herkes şu
0: böyle
1: özledi
0: kazanıyor
1: öyle.
0: dedi.
1: Bəli. Orada dağıdırıldı.
0: Dağıldılar.
1: Ha.
0: Yani mesela o çok mühimiydi. Yani kuzuları koyunun ayırmak. Yani
1: Bəli.
0: o
1: Bəli.
0: bir Allah Subhanahu ve Teala merhamet gözden baksın
1: Doğru.
0: üzerine.
1: Usta çok şahitler var idi. Yani giden de orada mesela böyle insanlar böyle niyetler pek idi. Bir giden de orada bir gayb dağına bir bakasana hele dönüp dön bir maşallah başlardı yağış.
0: Çok
1: Ha,
0: mücerrepti
1: çok
0: bu.
1: çok böyle
0: Daha
1: yani olurdu.
0: mücerrepti.
1: Yani insanlar manası Rabbül Alemin bunların dualarını kabul ederdiler.
0: Allah
1: Ve
0: utandırmaz
1: insanlar
0: öz,
1: da
0: Allah
1: lisan
0: kulunu
1: yani
0: utandırmaz.
1: insanlar da kulun Allah'ın yani Allah Ali Vatan'da dua eden de Rabbül Alemin hiçbir zaman yani şey etmez, Ali döndürmez. İnsanlar gevli pek olan da her zaman Allah'a daha yakındı. Allah da özüne yakındı inşallah. Allah muvaffak etsin, sağ salamat etsin. Teşekkür ederim Usta Sayın.
0: Sağ olasın.
1: Ersin Efendi,
0: Biz de teşekkür
1: bizim
0: ederiz. Bu
1: sağ olun,
0: fırsatı
1: sizin
0: verdiğinize,
1: programımıza
0: Tezer'in
1: geldi. Bize
0: tarihinden konuştuk.
1: çok
0: Sağ
1: sağ olasın.
0: olasın.
1: Teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik. İnşallah gelecek programlar herkese kalın sağlıkta. Eyvallah.
2: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Falih Ezzeydi, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan'la gerçekleştirdiği ortak görüşmelerde İran'la ilişkilerin güçlü olduğunu vurguladı ve farklı alanlarda ortak yatırımlar yapılması çağrısında bulundu. Başbakan Zeydi ile İran Cumhurbaşkanı, Irak-İran işbirliğine ulaştırma, demir yolları ve yönetim alanlarında güçlendirecek anlaşma ve mutabakat zaptlarının imza törenine katıldı. Zeydi, Irak'la İran'ın güvenliği ortaktır. Irak topraklarından İran'a yönelik herhangi bir tehdide asla izin vermeyeceğiz, dedi. Parlamento, elektrik hizmetlerindeki kötüleşmeyi görüşmek üzere pazartesi günü Elektrik Bakanlığı meclise çağırdı. Türkmen Milletvekili Erşat Salihi, Kerkük'teki Elektrik Bakanlığı'nın politikalarını eleştirerek yatırım projelerine öncelik verdiğini, özelleştirmeyi reddettiğini ve buna rağmen vatandaşlara istikrarlı elektrik sağlayamadığını söyledi. Kor General Zeyd Huşi El-Mosavi, Terörle Mücadele Teşkilatı Başkanı olarak görevine başladı. Parlamento Elektrik ve Enerji Komisyonu üyesi Nura El-Cüheyşi, Başbakan Ezzeydi'den Elektrik Bakanlığı'nda Şafak Operasyonu'nun başlatılmasını talep etti. Yüksek Yargı Konseyi Salahattin'de Adnan El-Cumayli davasında 13 milyar Irak dinarı, 400 bin Amerika doları ve 40 külçe altına el konulduğunu açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, bize yönelik herhangi bir saldırı güçlü ve kararlı bir karşılıkla karşılaşacaktır, dedi. İran devrim muhafızları Washington bir yandan müzakerelerden söz ederken diğer yandan güçlerini yeniden düzenlemek ve askeri kapasitesini toparlamak için zaman kazanmaya çalışıyor, dedi. CENTCOM, İran'a yönelik askeri operasyonların ard arda 12. gecesinde düzenlenen yeni hava saldırılarının tamamlandığını açıkladı. Suudi Arabistan, Kızıldeniz'de gemilerinden birinin saldırıya uğradığını doğruladı. Amerika Temsilciler Meclisi, İran'a karşı yürütülen savaşla bağlantılı askeri operasyonlar için yeni finansman içeren 95 milyar dolarlık bütçe çerçevesini onayladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يؤكد خلال المباحثات المشتركة في طهران مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على متانة العلاقة مع إيران ويدعو إلى استثمارات مشتركة في مختلف المجالات. الزيدي والرئيس الإيراني يرعيان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون العراقي الإيراني في النقل والسكك الحديدية والإدارة. الزيدي يؤكد أن أمن العراق وإيران مشترك ولن نسمح بوجود أي تهديد لإيران ينطلق من الأراضي العراقية. مجلس النواب يستدعي وزير الكهرباء يوم الاثنين لمناقشة تدهور الطاقة الكهربائية. النائب التركماني أرشد الصالحي ينتقد سياسة وزارة الكهرباء في كركوك ويتهمها بتفضيل الاستثمار ورفض الخصخصة دون توفير كهرباء مستقرة للمواطنين. محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية تصدر حكما على النائب حسن الخفاجي بالحبس الشديد لمدة سنتين في قضايا فساد. الفريق الركن زيد حوشي الموسوي يباشر مهامه رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب. الفريق الركن محمد قاسم الفهد يباشر مهام عمله قائدا للشرطة الاتحادية. عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية نورة الجحيشي تطالب رئيس مجلس الوزراء علي زيدي بإطلاق صولة الفجر في وزارة الكهرباء. مجلس القضاء الأعلى يعلن ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ذهبية بقضية عدنان جميلي في محافظة صلاح الدين. الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية تعلن استحداث مسارات مؤقتة للربط الجوي بين بغداد وطهران. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد أن أي اعتداء علينا سيواجه برد قوي وحاسم. الحرس الثوري الإيراني يشير إلى أن واشنطن تتحدث عن المفاوضات وتسعى للحصول على فرصة لإعادة تنظيم قواتها واستعادة قدرتها. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
3: Kuşların arasında özellikleriyle bir ayrıcalık kazanmıştır şahin kuşu. Şahin kuşunun kesin gözleri bulunmalıdır. Her tarafı görer ve özgürce hareket eder. Geniş kanatlarıyla, yoğun tüyleriyle gökyüzüne hakim olur. Sert pençesinde büyük bir güç yatar. Hiçbir zaman yenilmez, uzun yaşar, hür yaşar.

tek olarak hareket eder. Sürüler uzaktan gözetir. İstediği yere konar, istediği zaman kanatlanır ve gökyüzünü sahne eder.

Şahinler hiçbir avcının toruna girmez. Oyuna gelmez. Dağların başında yuvasını kurar, bulutlarla sohbet eder. Şahinler kendilerini ve ailelerini korurlar, kimseye yem düşmezler. Şahinler.

0: yar adı, bağrımda var yar adı. Yar adı, bağrımda var yar adı. Türkmen bir parça kandı, karnından tarih yaradı.
1: Tuz hurmatunun bağrından doğmuş. İlk nefesini bu toprakların kederli dağlarından almış. Aksu'nun bereketli suylarıyla büyümüş bir isimdir Ekrem Tuzlu. Çocukluğunu Tuz hurmatının gamli dağ eteklerinde geçiren ve Aksu'nun cömertliği ile susuz kalmayan Ekrem Tuzlu sadece bir ses sanatçısı olmanın ta ötesine geçmiştir. Ekrem Tuzlu Türkmen halkının sesi olmuştur. Türküleriyle sadece bir sanat icra etmekle kalmamış, aynı zamanda halkının derin özlemlerini ve feryadını dile getirmiştir. Böylece mücadeleci kimliğini kazanmıştır. Onun her namesi Türkmen halkının yüreğinden yükselen bir yakarış, bir direniş ve bir umut çığlığı olmuştur.

0: Bilmem neden gamgin budu uzun dağları. Sözleri sadece dağların kederlerini değil, aslında bir milletin neden gamlı olduğunu sorgulayan derin bir bağırış olmuştu. Bu ifade ile bir milletin uğradığı haksızlıkları ve yaşadığı zorlukları dolaylı bir şekilde dile getirmiştir. Ekrem Tuzlu dağların suskunluğundan bir milletin çilesini ifade etti. Derin kederlerini ve içsel yalnızlığını seslendirdiği türküler ile belli etti. Böylece zalim rejimin hedefi olduğu ve mahpuslara yatırıldığı. Bugün çok özel bir şahinle beraberiz. Millet arasında bir ses sanatçısı olarak tanınan Ekrem Tuzlu, ancak bugün ses sanatçısı olarak değil, bir siyasi tutuklu olarak stüdyomuza şeref verdiniz üstad. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Siz özünüzü tanıtın bize.
1: Evet, tabii ben Ekrem Cafer Sadullah Hayat Habib Muhammed Abdullah Kafkas dağlarından bir Türk ailesi Gürcan adında Özbekistan'ın güneyinde, Azerbaycan'ın kuzeyinde, iki devlet, İslam devletlerinin arasında bulunan Gürcan toprağında yerleşmiş. Onlardan üç tane kısaca konuşayım. Bir üç kardeş, biri Anamariya'ya, diğeri Azerbaycan'a, diğeri Irak'a özleşmiş. Irak'ta özleşince, tabii bu konuştuğum tarih olunca, gelince orada Karanaz aşiretiyle beraber hatta ulaşıptı Mendelya kadar.
0: Sen Tuzda doğdu, nereden oldu?
1: Evet, ben takribim 1933 doğumluyum.
0: 33.
1: 33. Ben. 33 tabi orta mahallede. Ben. Orta mahallede tabi orada 7 yaşından daha az Mulla Mektebi'nde, rahmetli Mulla Kamber'in şeyi altında, Mullalığı altında orada okudum. Ben. Kur'an'ı hatmettim. Bari. Ettikten sonra tabii Tuzla ilkokula girdim 1943.
0: Bari.
1: Tabii ilkokulu Tuzla bitirdim. Ortaokulu Tuzla bitirdim. Liseni de Tuzla bitirdim. Aynı zamanda 1900 böyle kısacasına 59 ilk defa olarak Türkmenca bölümü açılınca baktım ki orasında da bir milli bir görev olarak bir ses sanatkarı orada Ekrem Tuzlu adıyla
0: orada oraya gitti. Üstad, biz oraya gelmeden önce sen lisanı Tuzla bitirmedin. Yani, çalışmaya başladın.
1: Evet.
0: Harda çalışmaya başladın?
1: Ben Tuzla tabii doğrusu lisanı bitirmeyince gittim askerlik görevini yaptım. Bedel, 100 dinar bedel verdim.
0: Bari.
1: 3 aylık askerlik yaptım. Askerlik yaptıktan sonra gittim Derbendihan'da, yani Nacar. Çünkü bizim babadan kalan
0: sanatımızdı.
1: Yani şey, mürengozluk, yani Nacar'la sanatını.
0: Bari.
1: Onu da epey bilmiştim. Derbendihan'da 2 yıl orada da nacarlık yaptım.
0: Sonra nece geldi öğretmenlik meslekine girdi?
1: Gelince ben de orada olarken 58 Rami 1958.
0: Bali.
1: Ben orada Derbende olarken orada tabii benden sordular, inkılap nedir? Ne demek, istismar nedir? Bu gibi sorular sordular benden. Daha oncana geçmedi. Abdülkerim Kasım bir bayan çıkardı ki kim bitirmeyipse edebili dönsün, öğretmenlik görsün.
0: Bari.
1: Daha kardeşim rahmetli bana telefon etti. Derbent'ten vazgeç, gel burada öğretmenlik görsün. Daha döndüm geldim.
0: girdi fırsat. Öğretmen kursuna ve öğretmen oldu. İlk atama Harda'ydı. Tayinu Harda'ydı.
1: İlk atama Selimhan Bek'te. Selimhan Bek'te Yandoz'a yakın bir köydü.
0: 1960'da.
1: 60'da, 60'da dedim.
0: 3 sene kaldı.
1: 3 yıl orada kaldım. 3 yıldan sonra 1 yıl geldim 64'te.
0: Düz'e geldim.
1: Düz Lisesi'ne geldim. Düz Lisesi'ne geldim. Düz İlkokulu. Orada 1965'te orada.
0: Sonra 65'te hara nakl oldu?
1: 65-66'da. 65'te nakl oldum Dibis'e.
0: Dibis'e geldim.
1: Orada 3 yılda Dibis'te kaldım. 3 yılda Dibis'ten kalandan sonra 1969'da takriben geldim Kerkük'e. Tahir okuluna. Orada 10 yıl öğretmenlik yaptım.
0: Bari. O dönem sen daha evli daha gildin.
1: Yok hala da yani. Ben evlenmekim tabii ki 1978'deydi. 78'deydi.
0: Bari. 28-4 1978'de 28-4
1: evlendim.
0: Bari. Ustad.
1: Burada.
0: Bari. Affedersen. Siz daha Duz'dayken sende bir milli ruh başladı.
1: Evet.
0: Bir ruh, millet sevgisi, Türkçülük başladı sizde. Bu sana hardan geldi? Bunun feyzini, ilhamını hardan aldın?
1: Çok güzel bir sarıldı bu. Çünkü şimdi biraz önce konuştuğumuz gibi yani Ekrem Zülfü'nde bir ses sanatkarı, diğerine bir menesine göre kıyas olunma, ölçülmesin gerekir.
0: Var.
1: Ben tabii ben hala da çocukken diyebilirim 6 yaşında, 7 yaşında olmayan hele ben sizin önlerinizle beraber rahmetli babam
0: Allah rahmet eylesin.
1: Osmanlı ordusunda onbaşı olarak Çanakkale Savaşı'nda olayları Çanakkale'nin olayları 250 bin Çanakkale'de verdiğimiz Türk şehitlerini hala da indiye kadar gözüm önünde onları 250 bin Türk'ün şehidi bas yalnız Çanakkale'de olurken rahmetli bu sözleri, bu tarihleri, bu olayları rahmetli babam
0: sen anladırdın.
1: Bana anladırdı. Tebedim. Bu sırada yani çok olayları konuşurdu. Bu olayları hamdolsun ki bende de bir şiirli havası oldu. Edebiyat gösterisi. Bunun örnek olarak ben Şahin şiirini yazarken 1958'de yazdım.
0: Yani o zaman daha yani oğlu Şahin yok idi.
1: 68'de yazdım.
0: Yok idi Şahin.
1: Yok idi Şahin.
0: Aha, biz anlamıştık ben, o Şahin oğlu yazıp sanırım.
1: Ben yavrum Şahin'i bu tabii yavrum Şahin'in rahmetli babam bir özüyle beraber vatan borcunu vermek için bir şehit bir Çukur mahallesinde Kerkük'ten Çukur mahallesinden babamın rahmetli dediğine göre biri durdum özledim bir tek dedim benim adım Şahin'di ben gelini perdede bırakmışım. Bak bu fidekarlığa. Ben gelini perdede bırakmışım ama bilirim benim gelecekte inşallah bir oğlum oğlu aynı zaman adını Şahin bıraksınlar. Bu olayı konuştu babam sen benim için. O Şahin'le beraber, ikimiz de beraber gete vatan borcu vermeye. Şahin de benim en yiğit bir askerlerim biriydi. Bir olayda, bir savaşta o şehit oldu. Ama bana vasiyet etti. Dedi emniz Çukur mahallesinde, gel selakinden Şahin'in evi vardı. Benim bir oğlum oğlu adını Şahin koysalar. Ben gün geldi geçtim. Yani sen bunun bu olayı sebebi... Bak,
0: sen orada oğlunun adını Şahin de koydun. Sen
1: koy. Yavrum Şahin gidiyorum gider gelmez yoluna. Aziz olur bir deneler bezben bağlar koluna. Uyma yavrum uyma Şahin oynaklarının roluna. Hiçbir sütü emme yavrum. Hiçbir sütü emme yavrum. Em ananın sütünü tayederler söndürmesin ülkemdeki tütünü. Vatan borcunu veriyorum Şahin yüce dağlarda. Yırtıcılar yaşamasın ülkemdeki bağlarda. Ses bülbülde yavrum Şahin yok ki karazaklarda. Annan seni uyudurken bir horyatla Leyla balam Leyla diyerdi. Annan seni uyudurken yanık yanık sesiyle Sen de ona bir teselli, yoksa leyne lesile. Sen de yavrum üzüldünsen bak ananın karşına. Hilal karşına. Bak ananın karşına. Gözündeki mavi deniz toprağının taşına. Büyütecek annen seni. Ta girdirir yaşına. Sen yerime biteceksin. Vatan millet uğrunca. Bu yolumuz budur şahin tarihimiz boyunca. Demir sinem top tüfenge. Çünkü aha kalkandı. O Oğuz'dur, o Yavuz'dur, o da Cengiz İlhan'dı. Viyenne'nin kapılı oğlum Şahin. Yavrum Şahin, Viyenne'nin kapıları Türk eliyle çalkandı. Bir düşmanın karşısında Türk bilegin yaylansa, sana yavrum söylemelim, yurdun ya da paylansa. Saygılarımla.
0: Allah, Allah, bravo. Ben kutlarım sizi üstadım. Gerçekten. Oğlum, bugüne tabii, kadar da hala Ezberu'da kaldığına da gerçekten o da başka bir meseleydi. Dili ve ürayı ve sağlık.
1: Soruya karşı yani ben ilk defa olarak yani bu duygu rahmetli babamın içinde beslendi, beslendi. Olunca çok olaylarda da konuştum benim için. Olayların da biri de bu yavrum Şahin'in olayıydı. Ve hamdolsun Yüce Tanrı'dan ki edebildim kaderimce. Ve illa da milliyetçilik var. Yani bir küçük sesim olduğu için ben edebildim kafamdaki.
0: Bak.
1: Kafamdaki, içimdeki...
0: İnandığı meseleyi sesi olan gündeme getirdim.
1: Yani,
0: onu üstadım. 59'da radyo açısında siz bu milli duygunu radyodan millete aktarmaya çalıştınız.
1: Evet. Yani gelmiş olsaydım ben, ve illa ben var da saygılarımla yüzler şairler var, yüzlerle milliyetçiler var. Ben ama sesleri olmadığı halde edebilmediler ki getirsinler hedeflerini.
0: Bak.
1: Ben içimdeki hedefler, kafamdaki beslediğim milletim için, vatanım için neler yapmalı gerek. Hala dediğin içimde çok sorular var birbirine basılı.
0: Aynı ruhu bugün de taşısız. Hocam. Aynı ruh. Ustadım, 60'lı yıllarda kardeşlik ocağında konserlere, haflalara katıldım.
1: Evet.
0: O haflalar büyük sada verdi. Hatta biz sonra gelen ciller onu dinleyerek senin okumuş olduğu koryatlardan ilham alarak bizde de ruh besledi. Evet. Türk ruhun besledi. Bize o konserlerden biraz söz eyle. Hatta ki daha sonra sizin siyasi hayatınıza geçelim.
1: İnşallah tabii ben milliyetçiliğin ruhu, Türkçülüğün daha doğrusu Türkçülüğün ruhu çocukken içimde beslenince ilk defa olarak 1954'te lisede dört edebi olarak bir piyas yapıldı.
0: Bak.
1: O piyasta iki rol almıştım.
0: Bak.
1: Bir polis rolü, bir de bir ses sanatkarı. Çünkü hem de bizde ses virasıydı yani. Olunca ilk defa piyasayı vermeden önce iki koryatla başladım. Şimdi Kemal Paşa, taç koymuş Kemal Paşa. Türklerin Karabaht'ın ağ etti Kemal Paşa. Kemal derdi. Mendeval Kemal derdi. İstiklal bir gül idi, onu da Kemal derdi. Bir heyecan ilk defa olarak Duz'da milliyetçiliğin kapısını ben açtım. Bir heyecan. Heyecan onu kaymakam saygılarımla Arabi'de Bağdat'ta kaldı. Küstü gitti. Acıklandı, küstü gitti. Gidince tabii beni okuldan bir hafta uzaklaştırdılar. 20 derecede sülgümden indirdiler. Mamını aldırmadım.
0: O vakit Hamdil Alusi'ydi kaymakam.
1: Hamdil Alusi'ydi efendim. Ama hamdolsun ki böyle şeyler, bu gibi şeyler ve gelecek de bilmirdim. Bundan daha şimdi geldiğince sırasıyla geldi.
0: Bu koryatın yüzünden sen bir hafta faslı olduğu maçtaptan
1: 20 derecede
0: sülükten aldın.
1: Bu beni durutmadı. Duygumdan durutmadı beni.
0: Tabii tabii.
1: Ben daha yani yarım adım geri gelmedim. Biz 10 adım öge gittim.
0: Doğru.
1: Abi.
0: Benim için biraz o kardeşlik ocağından sanır. Kardeşlik ocağı konserleri çok önemliydi. Gençlerimizde acayip ruh uyattı.
1: Evet. Kardeşlerim en örnek olarak 1963'te.
0: Bari.
1: 1963'te kardeşlikte ondan evvelki şeyleri de bir 1960'da Kardeşlik Ocağı Bağdat'ta açıldı.
0: Bari.
1: Kardeşlik Ocağı. Bari. Ben 1060 geldim ama 63'te en önemlisi Abdülkerim Kasım'ın Savunma Bakanı Salih Medya Anmaş.
0: Bari.
1: savunma bakanı yani vezir-i difa o sırada. Ve kendisiyle böyle birkaç başkan gelmişti oraya. Tekir 5-6 yani. Bunlar misafir oldular kardeşlikten. Saygılarımla Allah rahmet etsin. Töz ses senakarlar rahmetli Abdülvahid idi, diğerleriydi hepsi. Bunlar sırasıyla çıktılar. Çıkardım. Benim sıram gelince tabii. Yani şeyde Salih Mehdi Ammaş'ın dediğine göre sizin için kardeşlikte savuk yani bir neşet görütmüyordu. Ne bileyim. Ama ben gelince bir makam okudum. Ahırdanca bir horiyatı dedim.
0: Neydi o horiyat usta?
1: O horiyat. Dilim dilim kes kavun dilim dilim. Bu tamam bir şey. Ama o zaman ki derim ben bu dilden vazgeçmem.
0: Olursam
1: dilim dilim inan Rabbiye Nadia bir bomba atıldı. Bütün yer yurt hepsi kalktı. Yuvar ol fezen hele hele çapkın kıyamet koptu. Bunda Salih Mehdi Ammaş taaccüp etti. Bu akşamdan bir şey yok idi. Ben affedersen gördüm ki Salih Mehdi Ammaş elim belli etti. Elim belli etti. Ben derim illa bu bir şey değilim. Enenden doğru sahneden enenden sonra gittim rahmetli Merdan Ali. Merdan Ali Medine Tübün kardeşliğin başkanıydı.
0: Bari.
1: Gittim dedim Merdan Ali gördüm elim belli etti ne dedi. Dedim vallahi bak bak bu sözü gerek bunu bütün Irak'ta olan Irak'ın dışarında olan Türkmenler bunu gerek her zaman dillerinde desin işte biz buyuk.
0: Bari.
1: Irak Türkmenleri budu.
0: Yapacağım.
1: Bu söz gerek bunlar her yerde desinler. Dedi vallahi bu sizin akşamdan bir şey yok idi. Kimse bir şey bir neşet görmedim dedim. Menesele bu genç ne dedi? Merdan Ali rahmetli dedi, koryatıyı tercüme ettim öz için. Dedim cevabı neydi? Dedi vallahi işte onu da elini kaldırdı dedi. Türkmen'de 5 genç. Elim belirtti. Türkmen'de 5 genç. Bunu kim olsa bizim burada yerimiz yoktu.
0: Bari.
1: Bir vezir difağın bir savunma bakanın sözü.
0: Bir önemli koryatı da var.
1: Kameraya.
0: Yok yana düşer var.
1: Yana düşer. Bunu ilk defa gelir kardeşliğe. 4 koryat dedim yerin üzerine. Şimdi şeyde son yıllarda baktım şey bu kahraman milleti. Bu kahraman milleti Arapça tehmiş edebilen yana söylebilirsin.
0: Bari.
1: Efendim 4 koryat 4'ü de yanmıyorsun. Bu tehmiştim bunlar bu hareketler hali yok idi.
0: Bari.
1: Yaptım. Bu partiler de hala da yok idi bunlar hepsi.
0: Dedim
1: yana düşer. Mum yanar yana düşer. İşini bilmeyen er her zaman yana düşer. Yana düştüm. Tutuştum yana düştüm. Evvel sancakdar idim. Görünce yana düştüm.
0: Bari.
1: Bu kahraman milleti parlamanda dille var ki Türkmen fentemiz. Yani maalesef o kimseler ki hakları var. Seslenmeyi de hepsi. Yana düşme, sırılıp yana düşme. Ezelden er oğlusan, tök hanı yana düşme.
0: Doğru, bunlar hepsini o dönemde, sıkıntılı dönemde sahnelerde okurdun sen.
1: Okurdum.
0: Ustadım, şimdi biz gelagın bizim görüşmemizin önemli bölümüne, siz bunu devam ettirdiniz. Mücadele avuzi, Türk ruhu avuzi, her zaman sanat avuzdan millete ulaştırdınız, millete milli şuuru uyandırdınız.
1: O hala da borçluyum.
0: Doğru, eyvallah. Evet. Bunu da eminim. Evet. Hiç kuşkum yok.
1: Evet.
0: Siz ilk tutulmağınız 1982'de
1: evet.
0: Arap Baaz Partisi hüküm iktidara geldi.
1: Tamam.
0: Ondan sonra 1982'de siz evet. Tutuklandınız. Nerede tutuklandı? Hardan tutuklandı?
1: Ben tabii ondan önce şey dedim. Akabe bin Nafi okulundaydım. 2 tane geldi, beni istediler. Daha doğrusu bilmiyorum neydi. Gittim özleriden. Beni yapardılar şeye, muhabarat.
0: Sen muallimsen, doğumudasın, mektabındasın.
1: Sen Esad Hoca geldiler. 9:30 ikinci dersten 19:10'da apardılar beni. Aparınca dedim, bu yanında muhabirat var idi Kerkük'te.
0: Bale.
1: Orada hele mektepten sabahtan hatta gece saat takriben 8'de yakında 8'de pardon beni işkence odasına, tazip odasına.
0: Aynı gün.
1: Aynı gün. Aynı gün.
0: Sana hele bir şey değil miyip ne yapacağım?
1: Bilmiyorum ne diye sebep, ne de anlamıyorum. Ne bileyim, bilmiyorum. Olunca affedersen, onu biraz vaktiyiz alırım. Ahı, o kimseler ki dir ekranımızı bir çağırçıdı. Bak başıma neler gelim. Usta, benim ailemin başına neler gelim.
0: Siz çağırçısız. O ayrı mesele. Ha. Bugün sizden oturmuşuz bir siyasi tutuklu olan.
1: Tamam mı?
0: Çağırçılığımız da eyvallah. Onda deme hakkımız var.
1: Olunca affedersen tüm ben de doğrusu işkence odasında çip çılpak et.
0: Bak.
1: Anadan doğum. Yağdı başıma kebirler. Kebil yani hepsi kemçiler. Bari. Kemçilerin içinde tel var, demir idi. Belimle, ayaklarımla tüm başladı kan gitmeye doğrusu. Ben de okul mektem gelmiştim, katımla gelmiştim. Beni o gece hakkına bu işkenceni görenden sonra getirdiler. Beni koydular bir tuvalete bir metin mürabağında. Bu ayaklarımla hala kan geliri, belimle kan geliri. Affedersen, ben bir hafta kaldım o edepkhane içinde.
0: O dar yerde.
1: O dar yerde. Ne yatabilirim, ne oturabilirim. Ayağım çabaladırım, derrim kurudu. Yerli yerden derler çatları üstünden kan yedir. Kan yedir.
0: Bir hafta orada.
1: Bir hafta kaldım. Bir haftadan sonra, onu dediğim sana, istemiyorum kısa diyeyim. O da bir sabah idi. Sabah erken.
0: Bari.
1: Erken hele gün çıkmadan evvel kalkın. Kadırla ben de daha doğrusu ayaklarım hepsi kamçı yemekten kurumuştu. Hatta beni aparan elimden tuttu apardı arabaya koydu. Bilmem hara giderim. Tamam. Kerkük'ten düz doğru 5. kola.
0: Bağdat'a.
1: Bağdat.
0: Şubel Hamisi.
1: Şubel Hamisi.
0: Bari.
1: 5. kola. Öncem 5. kolda affedersem orada da yani

0: O odada rakam neçeydi odanın?
1: Amin.
0: 68.
1: 68.
0: Neçe tutukluydu orada?
1: 225 tane.
0: 28.
1: 28.
0: 228 tutukluydu aynı
1: Tutuklu
0: odada.
1: çeşit dünya tabanında her yerinden var.
0: Sizden.
1: Evet.
0: Siz orada küçük bir yer hakkı var uzanasan.
1: Hakkı var uzanırsan ne kadar da 8 saat.
0: 8 saat.
1: O da gerek yosal sağ üzerine uzanasan, yosal üzerine. Çünkü arka üzerine yatamazsan o diğerinin yerini tutasan.
0: Ha. O 8
1: üç
0: saatten
1: tane, üç
0: sonra...
1: tane. Birincisi yatan yatıp 8 saat yatar.
0: Bari.
1: Oturan başı dibinde 8 saat oturur.
0: Usta
1: duran
0: bu nece bir yatmaktı?
1: Valla işte budur. Gerek böyle yapacağım. Sonra bir gün iki gün dövdü. Bir gün iki gün dövdü.
0: Bilmiyorsun.
1: Efendim o duran da 8 saat durar. 8 saat durar. O da oturuptu, o da yatıptı. Bu bitti. Her gece döge bir gece. Her gece bu dişam. Her halde
0: oradan sizi işkenceye de parırlar sani.
1: Az parçayım yok. Aynı zamanda iki en mühim örnek olarak bir işkenceyi gördüm ben. Hayatta bu hiçbir devlete bu yoktu.
0: Bari.
1: Aparan da yani tabii ben asbabım soydular bunu. Soydular bana bir beceme verdiler. Her tutuklu üstündeki asbabı soyarlar size bir beceme verirler.
0: Bari.
1: Baktım getirdi üç kayme, üç istemara. Dedi ala bu bağları oku. Bir kırmızı caftan beraber kalem. Kırmızı kalem. Bu adları okun aksını tanırsan
0: İşaret
1: adına müşahidin. İlahi şahitsen. Benim orada şahidim yoktu. Allah özü şahitsen. Ben o kaymeleri bir senin adını epey de tanırım. Bu filandı bu filandı. Hiç benden kaçmıyorum. Çokunu da tanırım. Bilirim kimdi. Bes vallahi ve billahi ve teala. Bes Allah şahitti özünü. Ben birisinin ardından cızmarım. Derim ama bunu yine birisinin ardından cızsam ben de aynası buralardan beraber gerçekten bir şey. Ben gönlümden geçti dedim bu zavallı Türkman. Göresen bes bu kaymalar var yanlarında. Özlerini aldatmak için. Aldatmak için. Dedim vallahi ben bu üç kaymanı bu adları tanımıram.
0: Tanımıram.
1: Dedim tanımıram bunları. Ama sizde benim ne hedefim neydi? Dedim daha bana başka Türkmen adları var işlerden. Benim hedefim neydi? Onları arkayın ettim. Dedim ama bunları tanımadım. Hatta deyince tanımadığımda bir yolla bilgi getirilemem için bir kayma 13 getirildi ikinci kaymanı. Arkayın oldu. Affedersen getirdiler üç kayma. Üç kayma. Valla ve billahi ve 9 kayma getirdim benim için. Bu adlara bakıyorum. Yani kalmıyor bir şey. Irak toprağında bir Türkmen'in %80'i hepsi de en fazlası da subaydı.
0: Bari. Askeriler.
1: Evet. Ben diyelim valla ben bir setelatken bir fennanım diyelim. Beni diyelim herkes tanır. Arap tanır saygılarımla, Kürt tanır saygılarımla, Mesih'i tanır ben saygımla. Bunda ağzıma bir zille çaldı. Çalanda dedim döndü bir hakikat dedi. Aferin o neneye senin kim bir oğlan doğurdu. Allah hiçbir kimsenin adını vermedi.
0: Oradan bir de işkence bitti.
1: Bitti.
0: Döndü kağaya. 68. kağaya döndü.
1: Gazım için. Bir tetiği çekmedi bir hafta sonra. Bir daha ikinci bir işkence yapardılar bana. Öpçüm. 1970'te Telafer'de, 72'de Telafer'de Afganistan sinemada hafle oldu.
0: Evet.
1: Rahmetli Abdurrahman Tembel Abbas vaktinde gittik Telafer'e.
0: O Abdurrahman şehidimiz kardeşlik ocağı başkanıydı. Başkanıydı.
1: Tamam başkan.
0: Evet.
1: Olunca şey orada çok koruyorlar dedim. Yaptım. Telafer üzerine şimdi akşam diyelim arkadaşım. Telafer dedem yurdu. Aktı gözyaşım durdu. Humusu Türkmen tar asasen dedem vurdu. Daha fazla şeyler derim bir hain menden değil. Bir hain menden değil ben onu hain saymam. Hain oldur mennendir parçalansa da yanmam. Affedersen apardılar bana bilmiyorum gene neyse. Çünkü orada isteseler seni imma adamsan dedim sen. İmma aktarırsan

0: سنسان دين ما حكم سن بالمسان نادي أزداري بليل هذا بيتم أرضا تبي شيء وار إشتنان سبح ارتدانان هلا جن شيخ ميب قارر دلار قاعية أش لارندا إش إش رانكلي كارت وار بيرس ساري ده ساري أطلق إطلق صراحته يشيل يدي يشيل رانكلي أو شيء دي عفوا سان سرباست قرمزة ده عيدامد أو قرمزة عيدامد ما نتشد ناد ألاندا نتشق كارت قرمزة دي بلارد أولار وخنر جدار دي أردي جدًا
1: أو تحقيقته
0: تحقيقته
1: سنن سنن تلع فرد أخدوه مصر دخدوه خوريتلارن ديدلر
0: أبدًا يعني بو 16 إيل geçti بسنان 16 إيل geçti بسنان أخن ناس درم
1: خوريتة كان عيدي
0: خوريتة كم أبدًا يرا درم دردم çok يرا درم bir damla kanım kalsa bir millet yaradır. Apardım. Apardım hani bir tepe çaldı. Çalınca bu sözme derin. İşlon tıklık ama bir katredim.
1: Aha. Olaşı bozdum.
0: Vallahi.
1: 16 yıl sonra 16, o soğuşturmada sonra, bunu sana dedi.
0: Oğlum şimdi bana diyen bir damla kanla nece bir millet yaradı sana. Dedim rahat şu dedim göresen. Dedim rahat şu dedim. Dedi ana şuf ben görürüm. Lakin te rah yedimuk. Dedim hatta yedimuna. Ama neydi düşmüşem karnım da gelir başımdan. Vallahi karnım da gelir mi? Dedim hatta dedi ana şuf. Ben dedi görürüm. Lakin te mesu rah yedimuk. Dedim hatta yedimuna ya atfali yeşifun. Ben öyle nasıl çocuklarım dedim görer. Ben bunu deyince bir mesela imana geldi. Geldi kaldırdı beni. Kanlarım sildi filan dedi. Dedim ben hayatımda 19 ildi Allah tahkikteyim. Ben böyle bir müttehim diyorum. Bana müttehim diye bana. Hele hüküm olmamışım. Kaldırdım hele hakkı. Bu da ikinci bir işkence.
1: Bu nanca kaldı Şubal Hamise'de?
0: Beş ay.
1: Beş ay. Hani. Beş aydan sonra ne oldu?
0: Beş aydan sonra bizi işte çağırdılar bizi geldik. Bizimle cemaat çok idi. Ondan aydık. Muhammed Rauf idi. Aydın Faydın Sınavar idi, Aydın Mustafa idi, rahmetli Bettaş Hünkar idi. Yani çok çok iyiydi. Ben
2: yıllar geçse de Ekrem Tuzlu o çileli günleri adeta kendi ismi gibi tüm canlılığıyla hatırlıyor. Zalim rejime meydan okuyarak sahneye çıktı ve gür sesiyle haykırdı. Ben bu dilden vazgeçmem, olursam dilim dilim. Bu sözler sadece bir sanatçının haykırışı değildi. Aynı zamanda milletinin, milli ruhunun besleyen, onlara direniş gücü veren ve zalimleri korkutan cesur bir sesleniş olmuştur. Onun sesinden yankılanan bu kararlılık, bir halkın diline, kimliğine ve varoluşuna sımsıkı sarılmanın destanı olmuştur. Sohbetimiz bu kadar değildi. Ancak süremize bu kadar sığdırabildik. Gelecek hafta uzun mücadelenin devamını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Haftaya bizleri bekleyin. Şimdilik hoşça kalın. Şahinler yurdundan göçer mi sandın?

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: İdaatü Türkmen FM tukaddim Muhammed
2: ya Resulallah
1: min kasasil enbiya
2: ya Habiballah
1: من قصص الأنبياء برنامج من تقديم حمدي عبد اللطيف. إخراج محمود البياتي.

0: Merhabalar, hayırlı günler sevgili Türkmen FM dinleyenlerimiz. Bu güzel çarşamba gününde sizlerleyiz. Yaşamın içinden programımızı paylaşıyoruz değerli dostlarımız. Bugün yine bir güzel konuyu ele alacağız ve sizlerle birlikte sohbet edeceğiz. Ve bu konu hakkında sevgili aile danışmanı Yüksel Terzibaşı'yla sohbetimizi sürdüreceğiz. Yaklaşık bir saat boyunca ve şu an bize dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize sonsuz sevgi saygılarımızı iletiyor ve programımıza hoş geldiniz diyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Bu yeni gün hayırlara vesile olsun inşallah hepimiz için ve tabii ki de dileklerinizin, dualarınızın kabul olacağı günlerden bir gündür bugün inşallah Allah'ın izniyle. Ve bugünkü konumuz elektronik bağımlılığı çocuklar hakkında, özellikle bizden sonraki nesillerimiz için bu konuyu ele alıyoruz ki ileride onların bir sorunu olmasın diye. Ve tabii ki de sözü Yüksel Hanım'a bırakıyorum diye, hoş geldin diyelim.
1: Hoş buldum, sağ olun.
0: Böyle bugün elektronik cihazları konu alacağız. Uşaklar hakkında bağımlılık var. Bilsen ki bu son dönemlerde özellikle de uşaklar telefon bağımlılar, iPad olsun, Play olsun. Bu konu hakkında konuşacağız. Güzel bilgilerden faydalanacak inşallah.
1: İnşallah.
0: Ve telefon numaramızı hatırlatalım. Eğer programımıza katılmak isteyen varsa telefon numaramız 0770 131 34 60.000 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Değerli dinleyenlerimiz, sorunuz varsa da sorabilirsiniz. Hemen dilerseniz sorumuza başlayalım. Dedik elektronik bağımlısı. Bunun anlamı neydi? Ne kazdıydık yani?
1: Son günlerde, son illerde bütün yerde görürük. Çocuklar çok bağlı olubdular. Evet. Telefon olsun, başka elektronik cihazlara. Onun anlamını açıqlasaq, sürekli bu cihazlar ellerindedir. Yemek vaxtı, yoxsa da yatmayandan öncə, bir saat öncə kimin bunlar ellerinden atmırlar özünü. Yani hətta görürük özünü, geri kalır okulunda, yani derslerini ihmal edir. Çünkü bağlanıbdır bu cihaza. Ne yazık ki bu çok zarar var o çocuğa. Yani sürekli kullanmağı çok adeta çok sayıda şey tevahüd xəstəliği edir bu çocuklarda. Çünkü beyinleri sadece o cihaza verirler. Atraflarında ne olur ne olmur haberleri yoktu. Hatta ki çağırırsan özün bir iş için bir çağır, iki çağır, üç çağır, annen başın kaldırı sana cevap verecekti. Yuxusu bozulur, yani derin yuxuya girmir, yerinde dolanır, oyan bir yan edir. Arkadaşlarından irak olup da iletişim kalmayıp da ne arkadaşlardan ne ailesinden. Buna işte bu şekilde bu açıklamağı budur. Bir de eğer elinden alırsa o cihazı, ehliyeti, başlar yığlamağa, bağırmağa, yani tahammül etmez. Çünkü ister bir arkadaş da ki 24 saat elinde olsun.
0: Peki sizce uşaqları bu elektronik cihazlar neden bu kadar cezbedir? Yani sebebi nedir sizce?
1: Onun içinde olduğu programlar bir şekil yapılıbdı, yani bir şekil tasmim edibdiler özen. Musikası bir şekil güzeldi, çocukları cezbedir. Ondan sonra resimleri, renkleri güzel şekilde edibdiler. Bir de ondan başka ödüllendirirler çocukları. Mesela bir marhaleden o bir marhaya bunu geçtiyse bunca nokta alırsan, yani çok imtiyazatlar var. Onun için ona bağlı olurlar. İstirler yer istirler, yani durmasılır yerlerinde. Bu koyur özlerini 24 saat bu cihaza bağlı olsunlar.
0: Zaten ben sözü bilsen uşaqlar da hatta belgiler bunu cezbedip özlerini, bu telefonda oyunları var hani. Sen merhalden merhal atlan bir ara, yani ben de oynurdum telefonda, yenge çıkanda bu elektron var, oyunlar var telefonda. Bir ara çok takıldım, ondan sonra dedim ben nişan vaktimi geçirdim, gözüm ağırmağa başladı. Artık oynamam, aslında telefondan da sildim oyunları. Çünkü baksan idmen edir seni. Yani i̇şte beyleri bu yani kadar ihmal ederken uşaklar tabii
1: o, ki. O Nusil Mago çok iyi yapıpsan yani.
0: Nusil'dim gün be gün, bir oyun yoktu telefonda.
1: Gün be gün insanı daha beter bağlar.
0: Geç vakitler kimin İvansan yani o telefonda. E sen bu marhalanı geçtik koy bir anda, oyun daha oynayayım. İşte bir baksan saat 3-4 sabah olubdu. Yani. Uşaklar da böyle adinde o gün de konuştuk. Anne babalar mesela uşaklar ayrı bir odada olduğu için telefonlar da var yanlarında almalar ellerinden. Sabahlara kadar telefonda oynuyorlar dedi o sikimin oyunlarda.
1: İşte ehlet geri örnek olsun. Yani doğru. Onlar elbette ki görürler 24 saatte ananın babanın elinde var ise yani büyük kardeşlerin elinde var ise yani kesinlikle onlar taklit ederler 24 saat onların da elinde olan. Bir de biri aynı bunu da konuştuk bunun önceki günlerde. Biri sınavı geç, iyi derece geldi. Mesela filan sınıftan filan sınıfa geç sen için bir iPad alacağım yani iPhone alacağım bilmem ne edeceğim bu daha beter yok hadi yoktu koy okusun koy şey etsin sonucu sen düşünmesin yani bu şeyler edende bu da bir yanlış bir şeydi yani başka şeylerden ödüllendir özünü.
0: Doğru.
1: Yok bu neyden yardım edir özüne bağlansın o cihaza.
0: İşte yani bunu neden istiyorlar? Mesela sınavlarını geçsinler. Yani iyi bir puan getirsinler. Bu nedir? Uşakhan telefon için idman olupdu ya elektronik cihazlara. Bunu tamam. Kullanarak bunu yediler yani anne
1: başardı, babalar. Başardı. O sınıftan geçti. Birincilikle çıktı. Ondan sonra ne olacaktı? Tehtilin boya boyu oturuptu. O cihazdan herikti. Bir yere girmir, çıkmır. Ailesiyden oturmur.
0: Doğru. Her
1: şey bir de okul açıldı. Gelen ilin o bir sınıfa atlandı. Bu 24 saat fikrinde de tez bitirim dersim gedim filan şey edim filan edim. Bunda fikirler bulaştı.
0: Doğru. Peki Yüksel Hanım yani ya elektronik bağımlıdır uşaklar. Peki bunu bir uşağa bakanda o nece anlayabilir uşağımız bağımlı olup yani de bilmir telefonsuz.
1: Siz sürekli elinde görürsünüz telefonu. Sen alasan eline başlar hata öğretmeye yığlar edebilmez yani görsen özün edebilmez bir parça özünden oldu. İster elinde olsun. Ondan başka sen mesela o oyunu söndüresen yani aynı deli gibi ola yani fakat eder bilmez ne etsen bir de dedik müstaki derste geri kalır yani oturmur kimseyle konuşsun bir şey oynamır yani çok oyunlar var çocuklar yani. Sever oynasın arkadaşlarıyla evde ailelerden yani her şey bular ola bir de yatmağı bakırsan yani tamam dergi dedik müstaki yerinde dolanır o ya nedir bu ya nedir yatabilmir çünkü fikri oyunlandı tez yatsın kalksın bir de alsın eline yemekten kesilip yemeği azalıptı yani eskisi teki yemiri başka hobilerin de unudu. Mesela var bazı top oyunu sever, bazı resim etmek sever, bazı kitap okuma sever. Bakar, bunlardan uzak oldu. Onda bile yani %100 bağlandı bu cihazlara.
0: Yani telefon bağımlısı olupdu diyelim. Peki sağlık konusunda ne etkisi oldu uşağa?
1: Oturup yerinde bu cihazdan herikti. Bu ne eder? Çabalamır hiç. Oturup ona dümüge olupdu. Elbet ki kilo ağlı. Gözüne zarar verir. Kırmızı oğlu gözü, göz ağrı oğlu özünde. Yoksa da boyuna 24 saat aynen şekilde oturupsa boynunda fakaratlarını tesir eder, beline tesir eder. Bunlar hepsi sebep eder özüne. Bu bir şekil ışık çıkar o cihazdan. O ışık hemen göze vurar. Yani yoksa da çocukların, hatta büyüklerin de o kadar kullandıysa hissedesen gözü yani daha terkiz etmir, iyi görmesen. Yazılar yerinde hissetsen yaşlanmaya başlar. Yuhu kaçtı işte ne bileyim bunlar tesir eder. Daha bir de okumağından dedik vazgeçti bu. Yani bunlar hapse saatine
0: Bazen de mesela beyinde de
1: zararlı.
0: etkisi olabilir. Mesela bir rahatsızlık da olabilir. Onca yani beyin yorulur hani telefona bakmaktan veya
1: İşte dediğimiz
0: oyunlara.
1: belki tevahüd hastalığı da olabilir
0: İnsan ha
1: olsun özünde.
0: Redus hastalığı insanlardan uzak eder yani hoş hoş uşak artık ne olur kimsenin seleşmez. Sadece
1: Aynen.
0: öz içine kapanık olur. Mesela birisinde böyle olmuştu aynı uşağına çok telefon verdiler. Baktılar yani iyi döğü hala apardı. Doktor dedi indi demek siz telefonu alasız annen. Yoksa bu ileride büyük sorun olacaktı. Daha sizden de seleşmez. Aldılar telefonu özüne yavaş yavaş indi. İyiydi yani başladı. Konuşmaya, oynamaya,
1: Yani
0: dışarıda arkadaşlardan oynuyor.
1: ekip doktorun şeyi tavsiyesiyle
0: Aha.
1: görseydi özlerine
0: Hatta
1: ne
0: gözü
1: şekilde
0: zayıf
1: olur
0: olmuştu.
1: ha?
0: Gözlük bile verdiler uşağa. Çünkü onca telefonda oynamaktan dedi o kim bes otur mobilde dedim 4 saat. Kimseden iletişime girmirdi yani.
1: Aynen.
0: Hatta arkadaşlardan bile çıkıp oynamırdı. Yani 8-9 yaşında bir uşağıydı.
1: Doğru. Dediğimiz tevahüt hastalığı otizm hastalığı yani o hastalıktı. Hatta buradan dinleyiciler daha iyi şekilde bilsinler nerede. İşte bu hapsi sıhhate yani komple tesir eder. Ne
0: Biz nerede
1: yazık ki.
0: bakırım yani anne babalar buna terkiz etmiyor. Mesela ben bazen derim harap adam da olam ya yani aile içerisinde
1: Vallahi
0: bakırım.
1: insan mecbur da konuşsun
0: Mesela
1: yani
0: derim bas yani
1: geleceğe.
0: telefonu vermem. Mesela Mermin'de bacım uşaklar var. Avvalde bir kez mesela verdiğinde vermez. Belirli bir süre bazen arada bir verir. Çok mesela televizyon açar o çizgi filmlerine bakın diyer. Veya oynarlar oyuncak alıp özlerine. Yani o verir telefon besliyor çok böyle sürekli. Arada bir mesela yarım saat böyle verse.
1: İşte
0: O da yer
1: ah.
0: uvarlamaya ne de diyorlar. Dayıza böyle bir kez baka bir kez verem özlerine alam ellerinden
1: Zaten
0: koymam.
1: vaktandı yani öz vaktandı
0: İşte
1: ömürden
0: bunu
1: de
0: da
1: bunlar
0: soracağım
1: ha.
0: zaten sizden.
1: Tamam.
0: Çünkü Mege yani mesela yurt dışında da var. Uşağa günde bir saat verirler telefon. Yatmadan evvel. Çok genellikle mesela bir arkadaşım da var orada. Yatmadan bir iki saat evvel mesela yani bir saatlik verir telefonda oynayalım. Eğer yani seven uşak ise telefon. Var bazı uşak telefon sevmez hiç. Bez dayalı oynuyor.
1: Çocukluğunda ögrenmeyip de
0: İşte ha.
1: almayıp da eline.
0: Bir
1: Onun
0: saat
1: için
0: verirler. Siz
1: o
0: yani
1: da.
0: bunu konuşurken hani laf laf açırı. Ne kadar bir süremin sizce uşağa telefon vermeli? Günde ne kadar?
1: Bir saat yani 1 yaştan 2 yaşa kimin ne televizyonu uşak baksın ne de yani cihaz eline alsın. Yasaktı onun için. Yani doktorun gördüğü şey, bildiği malumata göre. Ondan başka 2 yaştan 5 yaşa kimin 1 saat geri günde. Bak naks vakit iyi vakti. Ha zaman isterse
0: Vermezsek
1: annesi
0: daha iyi
1: verse.
0: diyor
1: Böyle
0: ki.
1: mesela
0: Eğer
1: daha iyiydi.
0: alışmayıpsa yani.
1: Ha, yani ege alışıpsa yani faydalansın. Talimi eğitim bir konu açasan özü için ona baksın. Görsün ne var ne yok yani ondan ögrene
0: İşte sonra da uşaklar ona
1: yani
0: bakmazlar. Çizgili şeylere bakılır.
1: doğru
0: Sesli.
1: 5'ten 12 yaşa kimin ki saat yani bu ömürde bu kadar ondan sonra yavaş yavaş fazla ola ama biraz önce dedi arkadaşı Türkiye'de yani verir yatmayandan önce 1 saat 2 saat önce özü geri telefon 1 saat önce yatağa girdi istir yatsın 1 saat önce telefon kesildi yani telefona geri bakmasın hatta büyükler sen ne kadar dedi de ne kadar elude olduysa 2 3 4'e kimin sabah azan
0: Vay.
1: oldu hissetmedi o vakit nece
0: Doğru.
1: geçti bu eludeydi çünkü yani o onu çeker o birisini çeker yani sürekli elinde olur
0: İşte
1: ve
0: akşam
1: gene
0: mesela yatmadan çünkü yurt dışında uşaklar erken
1: erte
0: yatarlar.
1: yatarlar
0: Saat
1: ha
0: 8-9 uşak yatıptı. Yo bizim burada mesela
1: ya
0: çok bakan uşak sabah kimin
1: ha
0: oturur? Mesela
1: yani maalesef.
0: benim yeğenim de gece vakti kim memle kalır? Doğrusun diyeyim yani. Yatmıyor çoğu. Bu da yanlıştı çünkü uşağın gelişimi için, vücudu için, beyni için zararlıydı bizim uşaklar. Yani burada geç
1: Beyni
0: yatırı.
1: yoruldu. Yani her şeyi daha terkiz edebilmez. İnsan yani büyük insan ege sabah kimin oya kaldıysa uyumamışsa 1 saat 2 saat uyu yani vur rola bilmezsen ne edesen hatta iş yeri ve gidince o böyle yani hissetmesen yani
0: Doğru
1: nerede
0: mesela ben
1: indi
0: geç
1: nerede
0: yattığım
1: ha.
0: için gelindim sorun yaşarım yani uykusuzluk yuhum geldi sürekli veya başım ağrı gözüm ağrı geç
1: Yani
0: yattığım
1: hatta
0: için.
1: ki başarılıyla işuva yapmayacaksan, doğru, hatta evde de olsa aynı da. İstesen yer oda olasan, kalkmayasan, hissetsen canı hepsi yorgundu.
0: Ben bir tembellik oldu tembellik çünkü oldu. Yatık olmadığımız için erken yatmırıq, gec yatırıq. Ege biz beygir beləyse uşaqlar necə olacaktı ileride?
1: Doğru.
0: Çünkü uşaqları doğru. Gec yatırmak yani burada da uşaqlar 9'dan yatsa daha da iyi olacaktı. Bəs nədir bizim işte uşaqlar maşallah ayakta gec yatırlar?
1: Büyükler geri örnek olsalar. Aha, hatta mesela, yatmaqlarında da yani kalmasalar gec vaxıda. Hatta ki çocuklar görür onları.
0: Ahım bir senem bazen ne oldu? Annelerdir koy gec yatsın, hatta geç kalksın. Hani anneler gec yatırıyor.
1: Olur, israhat etsinler özleri için.
0: Ve hatta geç kalksın, biz erken uyutmazsa uşaklar da özelden gec yatırlar, geç kalkılır, gün ortaya akıl.
1: Bazı sebepler de ben daha çok anaya bağlarım.
0: Yani onlar, ki uşak da özü bilmez.
1: Teşvik ederler, ellerine verirler. Koy bir kez oturum, israhat edeyim. Yani dediğimiz ki. Küçük ömürden verir eline, koy baksın, müşküle de gelin. Ne var baksa? Yo, ne var? Çok şeyler var işin içinde. O çocuk çok zarar görür. Ege bağlandıysa o cihaza, bir bağımlılığı olduysa, yani çok zarar sıhhatine, nefsiyatine, okuluna, her şeye tesir eder. Ve sıhhatu sen aktarma anlalar, sıhhatu aktarma bu yoldan, başka şeyden. O tözüyle selige bir yerde oynayan. Bu mukabatı bilmem neydi. Bunlarla oturasan, oynayasan, özüden başka şeylerden matbaxta sana yardım etsiler. Hatta erkek evlerdeyse çok normaldı. Yani masanı düzürürsen, tabakı getirsen, meyvan getirsen filanı ele. Birbirlerine yardım etseler bu vakit geçirdi bu neyden. Gel oturağın resim edin. Oo ne güzel resim etti. Yalla bu Alman'ın resmini ele filanı ele. Yoksa da ögüredi özüm. Başka dilleri ögüredi. Yoksa da bazı kurslar var, sürekli bunu deyirik, yani dil kursu olsun, Kur'an kursları olsun, resim bularak teşvik etsin. Yok elektronik cihaza, yoksa da iPad'a, yoksa da.
0: İleride de müstakbelinde özel için dil kursları
1: faydalanır bu şeylerde.
0: İşte bakalım neler olacaktı. Peki Yüksel Hanım.
1: İyi diyor, iyi olsun inşallah.
0: İnşallah. Bu bütün aletler sizce zararlıdır yoksa faydası da var, faydalıdır? Nedir zararlı, zararlı?
1: Zararlıdır. Tabii ki hepsi zararlı değil. İçinde var eğitimli programlar var. Ondan elbet ki fayda bular. Çok çok programlar var. Çocuk onlardan ders sağla. On ister ehlet murakabe etsin, bilsin neye bakıra. Yoksa da özü koysun o şeylere baksın. Yardım etsin özüne, hatta ki düşüncesi daha iyi olsun. Bazı sorunlar geldiyse ögüne edebilsin, çözsün. O programlarda görsedirler. Mesela bazı programlar var, çocuklar edebilir diyeğin ona bakın. Kız çocukları nece yataklarını, nece odalarını, nece temizlerler, nece güzel her şeyi tertipten koyarlar. Bunlar çok güzel programdılar. Yani erkek için de aynen, erkek çocuklar için de aynen bazı programlar var. Mesela ögrədi özlerine resim etmek, yakın spor görsədi. Hatta ki büyüklere de. Yani iyi tarafı da var. Diyendik internet nimeti, tamam nimeti, bazı tarafı işte haraba döner nikmeti olan.
0: Zararlı da var, zararlı faydalı da var. Yönleri var. Özüme geldi dedi yani, o hükmün.
1: Seçilsin, nahsı oyun o ömre münasipti, onu koysun. Yani ehliyetin murakabası, mütabaası, işrafı elinde olsun. Yok özü bir ayrı odadadı, çocuk ayrı odadadı, neye bakır? O yanlış bir şeydi işte.
0: Özü zaten eğer anne baba uşaqlarını dediği kimin gözleri o günde bulundursa, takip etseler, özleri endirseler, bu programların naqsı faydalıdır. Onları endirir. Bəs uşaqlar onları kullansalar daha da iyi olacaktı. Başka oyunlara girmezler veya zararlı şeyleri de alışmazlar, görmezler, daha da iyi olacaktı. Eğer
1: yani anne gözü programları var, edebilirler, silsiler. Yani ömürlerinin fazladı. Yani bahslar olara yani bunlar ağırıyorlar.
0: Mesela oyunlar var, yerine. Savaş oyunları var. Bu çok zararlı.
1: Çok zararlı.
0: Zaten haberlerde görsen bu oyunlar yüzünden uşak silahını alıp neçe arkadaşını öldürenler bile var veya ev içerisinde aynı şiddet yapan şahlar bile var.
1: Taklit edirler, gördüklerini taklit edirler. Hatta bazı diziler yani televizyonda gördüğümüz, hatta onda bazı diziler var, olmaz çocuklar otursun baksın.
0: Çünkü şahlar o yani çocuklar. Bir senede kopyalarlar her şeyi.
1: Doğru.
0: Onu isterler. Sen hatta bak der ya telefonda oyunlar var, zararlı oyunlar var. Şiddet gösteren oyunlar olduğu için uşaklar da dile belki güzel bir şeydi. Hatta vaktinde uşak hanı var bu çizgi filmlerine bakırlar. Uçurlar. Hareketleri de Spider-Man'de o da o birisi de. Özünü camdan atırdır. Belki aynı bir hareket yani aynı bir şey olacaktı.
1: Doğru.
0: Uşak işte hayatını kaybeder.
1: Yani eşitmiş. Hatta üstüne geriden atıp da düşüp de hayatını kaybedipti.
0: Evet.
1: Yani aynı görüptüler bu şeyler. Onlar da
0: çünkü gördüler. Neden? İşte bu bunlar zararlı. Uşaklar için zararlı. Çünkü uşak nedir belki yani aynı harekane de bile özde uçabilir. Özde üstkegilerden aşağıya inebilir.
1: Yani aklı küçüktü. O küçük yaştan bakırken bu şeylere zanneder özde edebilir. Kıkır taklit eder özünü. Taklit eden de işte bak zarar bir zararıdır. Bu kaybetti. Çocukun kaybetti.
0: Ben her zaman diyeyim yani telefonda uşaklar bu savaş oyunlarda, diğer oyunları hiç sevmem. Zaten Beygir bile oynayanlar bile.
1: Onlar acani olurlar yani.
0: Güzel bir şey değil.
1: Hiçbir güzel.
0: Yani idman olur. Hatta Beygir bile bakırım. Mesela erkekler bu oyunlar var. Adını unuttum bir oyun var idi. Silahlı da her şeyler. Yadımdan indi çıktı. Onda sürekli oynurdular. Dedim yani güzel bir şey değil. Yani aklınıza hep bu oyunu koyupsuz. Beygir bile idman oldular. Uşaklar da oynurdular aynı oyunu. Bunlar çok tehlikeliydi bence yani anne i̇şte babalar koymasalar daha iyi.
1: Büyükleri görürken yani onları kıdva alırlar, örnek alırlar. Özleri de aynı şeye bakırlar, aynı şeye taklit edirler. Yoksa da bu oyunlarda, yok bu cihazlarda, bütün şeyde. Yani anne baba geri örnek olsun, her şeyde örnek olsun, her şeyde. Yani evet, ne var ise hayatlarında, günlük hayatında geri iyi şekilde tasarruf etsinler. Onlar küçükler baksın özlerine o şekilde olsun. Anne, o aile sa'id olur hayatında.
0: İnşallah. Peki dir anne babalar örnek olsun. Peki bir anne baba indi bize eşleri uşağı idmandı diyelim. Elektronik cihazı, iPad olsun, telefon olsun, play olsun. Peki bir anne baba sizce ne yapmalıdır bu uşağını bu bağımlılıktan uzak etsin, kurtarsın sizce? Tam bir anlatsak özlerine. Eğer yani özleri de pişman isalar bundan istemirse uşakları telefonla
1: faydalanırlar. Yani çocuklar da bu idmanlıktan vazgeçirler. İlk başta vakit kursular. Bir cedvel etsiler ne vakitler yani arada sırada koysalar yani istirahat etsiler vazgeçsiler 24 saat ellerinde olmasın mesela filan yarım saat biraz sonra bir 10 dakika böyle yani parça parça şey etsiler, vakit koysalar özleri için. Bir de dediğimiz de kesada bunlara bağlı olmasınlar. Çok mesela kurslar görürük dışarıda açılıptı. Hı hı. Bu özel okullardı, yoksa da örgütlerdi, yoksa da yani camilerde açıplar kurslar. Hatta yarışma olur mesela Kur'an kursunda yarışma edirler, kazananla peskil verirler. O da güzel bir şeydi. O hı hı. Küçük çocuklarımızı gönderirik. Hem Kur'an okullar ezberlere hem de sonucu ödüllendirirler özün bir peskilden. Yoksa da mesela hobisi nedir? Sever resim etsin. Ben giderim özü için bu mektebelerde güzel güzel defterler var resim malı. Güzel kalemler var. Kalem boyadı. Bunları Allah'ım getiririm. Alalta koyarım diyelim ki otur resim ile. Ne resim edirse o ile. Ne sen yardım edeyim sana özüyle. Anne baba çocuklardan olsun. Ne edirseler. Aynen. Otursun yanında yani. Bir tek iki tek yığıştırsın etrafına. Otursun özleriyle oynasın.
0: Müzik aleti de sevirler çalsın.
1: O da var. O da var yani. Mesela aynen kurs görsedir özlerine. Ne şekilde sazdı, başkasıdı. Hı, yani gitardı, bu kemandı, cihazları ögüredir özlerine. Güzel bir şeydi yani bu küçük ömürden bunlara alıştığı insanlar elbet ki cihazdan bir kez geri kalırlar. Yani bunlar çok önemlidir. Yardımcı olsun özüne. Bu kurslara koysalar özlerine. Hele ki indi tehdildi. tehtilde koymazlar boş otursun çocuklar, öğrencilere. Bu kurslara yazdırsalar eminim ki faydalanırlar. Gelecekte bir faydası olur. Devam ettiyseler hı-hı okulda, o arkadaş diğer ben filan şey ettim, bu diğer filan şey ettim, ben Atari'den oynadım, o bilmem neyden, bu diğer ben gittim. Saz çalmağı öğrendim. Sizsiz getirim sazımı burada çalım sizi uçan. Yani bu iyi bir şekil yardım eder, destek olur. Ha, bir de
0: hem
1: spor.
0: Hem de o hobilerin ne olduğunu da bilirler. Yani yeteneklerin ne olduğuna da fark ederler. Spor dediği doğuş kimi. Spor yani bir çok, köyme dağılı var sporun.
1: Aynen yani çok çok çocukların çok hobileri var. Yani ben gene destek yolum olarak o hobileri çıkardım. Yoksa bu içinde kalı. Mesela bazı çocuklar şimdi 5-6 tek yığışılıplar. Eve misafir geldi. Hı-hı. Yani mahallede oynamak kalmadı Allah'a şükür. Yani herkes evinde, bahçede, içeride oynarlar. Baktı bir çocuk çıkar ara yerde hepsini başarı. Küçüktü de yaşta.
0: Doğru.
1: Başarı. Gelin filan oyun oynayalım. Ben kaçım siz arkamca kaçın. Yani İskambil oyunu var. Böyle kaçırlar dolanırlar. Bir tek oturur saklanma var. Ve bunda ne diyesem bu çocuğa ben gene önem veririm. Bu yarın bir gün yani fikrinde liderlik var. Ben buna gene önem veririm. Daha fikrini açım, daha teşvik edim, daha kitaplar getiririm özü için okusun. Ne şekilde bunu yetiştirir lider oğlu.
0: Yani gözü açık uşaktı. Olursa yani gözü açık uşaktı.
1: Yok ben kalkım bunun teki bir çocuğa gidim. Cihaz alım özü için ge oyna bunuydan. Ge vakti geçir. Ya, işte bu şeyler, bu kitap okumada çok önemlidir. Cedvele göre edesen, oynamakta. Sen de özüydün yani baba dışarıdaydı. Tamam çalışır, para kazanır, ev için getirir. Akşam da baktı ek işler var yani bir şeyler olur ama anne sürekli evde. Hatta işinden dönenden sonra.
0: Doğru.
1: Kaç yemeğini eder. Bir kez istirahat eder geç çocuklar başına yığışlar ne okumağı var gelin bunu edağın filanı edağın o şekilde bir kez
0: o vakitler mesela vaktin, anneler mesela ayrı bilirler özleri için ev işi için daha sonra uşaklaş mesela tamam uşak oynayabilir telefon da verdi özüm bir saat mesela o zaman bir saatte okumak vakti veya kitap okusunlar veya gelecek yani eğitim yılı için hazırlıklar da olabilir okusunlar günde mesela bir iki kağıtlık sayfa okusalar bile uşağın yani bir mektep açılığını yani o dersleri bilir okuyup da bu da bir fayda da öz için
1: elbette bunu da teşvik etsin
0: kursları da aparabilseler daha da iyi olacaktı eğitim süreciliği veya spor dalında veya kendi hobisi olan sevdiği şeylere eğitimlere koysa özünü daha da iyi olur telefondan daha iyiydi hem ne hastalık olur özünde uşakta zeka anlamında.
1: Sağlıklı büyük yolu, sağlıklı
0: güzel bir şey. Hem de vatan milleti de faydalı belki bir uşak oluyor. Yani öbür gün hobisi güzel olan mesleği başarılı bir öğrenci olabilir. Başarılı bir insan olabilir.
1: Aynen. Dedi o tek.
0: Peki bunu da sormak isterim. Mesela çok uşak elektronik aletlere idmandı ya böyle alışıptı. Onu bir ketten elinden almak doğru bir şey. Hani bazen anneler dirhayı tamam bitti hemen elinden alırlar. Bence yani yanlış bir şey. Daha bilmem sizin görüşünüz nerede? Size doğru bir anda hemen yani bir şey alışkanlığını elinden almak yoksa yavaş yavaş.
1: Yok elbet ki hemen almamız da bu büyük ikabdi özü için daha beter hırnaşı. Daha beter başlar kızmağa, hatavar etmeğe. Bu yanlış bir şeydi. Yani yavaş yavaş geri alınsın. Yaşına göre uzun fetre geri işraf altında olsun. Yani niyet edip de alsın cihazı elinden. Geri işraf elinde olsun bu fetreni. Yavaş yavaş azaltsın özünü. Mesela koysun bir saat, iki saat günde işini bitirenden sonra, okumağını bitirenden sonra. Yani anaya, yani babaya yardım edir. Bir ev işinde bir şey edir. Bunu bitir. Hadi veririm sana yani. Ama gelsin bir kere kessin özünü. Yok, işi daha beter eder. Yani tam tersine gider. Yani zarar olur özü için. İyi bir şey daha gel.
0: mükemmel yani, sorun olduğu zaman yani sorunsuz bir şekilde uşaktan böyle bir şekilde uzaklaştırabilir. Mesela diyagın günde 1-2 saat vererek özünü veya ibantırmak için ki bu işe dağın. Bu işi bitirdikten sonra ben sana telefonu veririm. Yavaş yavaş uzak edesen uşağı.
1: Başka işlerden harik ederek özünü. Gel bas bir yarım saatlik baba filan şey yedir ge yardım eyle özüne. Geyenmene yardım eyle anla diyor. İşte bir şeyden böyle yavaş yavaş savdur özünü. Ama ge cihazı bir kere al elinden diğer mene büyük ukubatı verir.
0: Doğru sen. Yani uşağın elinden hemen telefonunu veya iPad dediğimiz, Play dediğimiz aletler hemen elinden alma ondur anne babalara. Çünkü uşağa da yan etkisi oldu. Mesela uşakta asab olabilir, daha dediği gibi hırlaşar, sinirli olabilir ve inatlaşa da bilir. Her konuda eğitim hayatında da inatlaşar. O yüzden güzellikten yavaş yavaş kendi yani düşünceği yüzden,
1: işte, tarikayı yüzden. Müstemir bunu mutabak eder. Neye bakır, nedir, netmir diye yavaş yavaş azaldı. Kesmez. Faydalı programlara bakar.
0: İnşallah. Ve telefon numaranızı hatırlatın. Telefon numaramız 0770-131-34-61 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız.

0: Evet sevgili dostlarımız, Yaşamın İçinden programımız tüm hızıyla devam edilir. Bugünkü konumuz uşakların elektronik bağımlılıkları hakkındaydı sevgili dostlarımız. Onunla ilgili konuşuruk. Yüksel Hanım'dan, aile danışmanından fikirlerini aldık. Dedik ki bir uşağı elektronikten necə uzaqlaşdırabilirik? Yavaş yavaş dedik. Gün içerisinde mesela saat belirleyici bir şekilde uşaqlara telefon verirsek veya iPad'dı, Play'di, onlardan yavaş yavaş uzaklaşabilirler. Veya dedik kursları gönderebilirlik faaliyetlere, öz necə deyim, hobisi olan işlere yöneltirsek uşaqlar dedik, daha da iyi olacaktı. Uşaqlar yavaş yavaş elektronik bağımlılığından kurtulabilirler. Ve özellikle de telefonu ellerine alandalar ki yanlış bir şeylerde oynamasınlar diye, zararlı şeylerde ne dağın dedik, anneler dikkatli olsun, özellikle babalar kontroller altında olsa daha da iyi olur. Ve Dögi,
1: çok güzel, çok güzel.
0: Tekrar gözden geçirdim.
1: Çok güzel.
0: Konuştuklarımızı ki dinlemeyenler için. Tabii ki de çok konuştuk. Biz şimdi yani özet olarak geçtim sevgili dinleyenler için, bilmeyenler için. Var ise anneler veya babalar şu an bizler dinlerseler. Lütfen sen işte çalışsan, o ekmek parası getirsen ama bir yandan uşağı o müstakbelini mege düşünesen bir baba olarak. Tamam yorgunsan olabilir, anne de işleri, o da yorgundu. Ve siz hayatın yorgunluğuna dalarken, ekmek parasını kazanmakken, uşaqlarınızın hayatını hiç etmeyin. Uşaqlarınızın hayatını düşünün, elektronik bağımlısı olmamak için veya kötü bir alışkanlığa gitmezse, siz uşağınızdan hananetten, ilgiden uzak olan davuz, uşaq yanlışlara gidebilir, kötü alışkanlıklar da olabilir. Zaten bilirsiniz ki okullarda bir sürü şeyler oldu, okul etraflarında. Neden oldu? Bu telefon bağımlılığı yüzünden veya anne babanın ilgisizliği, uşaqları takip etmemek bu sorunları yol açıyor. Yani siz uşağı dünyaya getirirsiniz ki hem size hem vatanı millete xeyli bir evlad olsun. Böyle dögü ileride mesela diyelim bir öğretmen olsun, bir mühendis olsun, bir doktor olsun, bilgili bir profesör, bir insan olsun. Eğer siz bunlara dikkat etmezseniz normal halinde bir uşaq olarak işsiz, mesleksiz bir uşaq olacaktı. Kötü alışkanlığı veya sosyalleşmekten uzaklaşıbdı. Çünkü biz anne telefon verip siz veya yağın harçlığını, parasını verip siz mektebe geldi gedirir. Ama nerede ilgi yok. Eğitim hakkında da bir bilgi de vermeler. Özellikle ne olur uşaq gelişimde bence geride kalacaktı.
1: Bir de bir şey ekleyeyim bu konuştuğu özet hareketlere. Bazı oyunlar var, çok korkunçtu. Bu cihazlarda çocuklar oynara. Bunu ne şekilde ehlet korur o çocukları? Diyeğin murakabe etsinler. O hesapları ki bu o hesapta oynar o çocuk. Bazı rekabet koysalar üstüne. Yani mesela arkadaşlar var ise, yabancı arkadaşlar bilsin kimlerdi o arkadaşlar, kimdi kimdeki, özel malumatlarını vermezler özlerine, adlarını, adreslerini vermezler özlerine, hatta onları korusular. Bu çok önemli de. Bir de yani yabancı insanlarla konuşmazlar. Bu oyunda yabancı insanlar var, bazı türlü türlü yerlerden katılı o.

0: oyuna.
1: Doğru.
0: Bilmem oynakanın adı neydi ama duymuşam bunları.
1: PUBG.
0: Bunların üstüne de
1: Bildiğim de böyle
0: bilmem.
1: PUBG bir adındaydı. Bu silahlı oyunlarda sesli oynarlar. Mesela diğer devletlerden katılan
0: İşte geri
1: insanlar da
0: olmaz adını
1: oynarlar. Doğru.
0: diyemezsin. Yani haberdar olsun. Anna baba haberdar olsun. Ne edirlər, ne oynarlar. Korusun çocuklarını. Bu çok önemli de. Bilsin ne şekilde tasarruf edir o oyunda. Bir de Ege bir mevkuf olduysa, bir sorun olduysa o çocuk için hemen anaya babaya haber versin. Hatta ki özü olabilir belki de çocuktu yani ömrü küçüktü edebilir sorunu çözsün.
1: Doğru.
0: Dönsün ehliyetine onlar için açıklasın hatta ki onlar o sorunu
1: İşte bazı
0: çözsünler.
1: uşaklar hiç korkular. Anne baba hani daha bir şey olanda tez uşağı diye yani aykırılar, kızılar. Uşak daha böyle bir şey olanda nene babayı demiri. Yanlış
0: Doğru.
1: yanlışı çekerli. Nişi
0: Doğru.
1: arkadaş olmular uşaktan. Desin mem yanma gel ben sen arkadaş ol ben anne ol benim bir şey, her şeyi ona da bilsin ya baba sesmen sen baba ne olduysa gemene sele kızmam biz yeter ki yanlış etme yine ne olduysa gemene sele diyse bir iki sefer yanlışlık eden de kızmasa güzel bir şekilde yolu gösterse uşağa der
0: Ne
1: ki
0: neyi olduysa düz gel anlaya diğer.
1: çünkü bakır kızmır
0: Ha.
1: mesela bir hata var yoktu mesela el kavzamlılar uşağa güzel bir üslupten selaşlar uşağa ne diye der hayır ben gidim babama diyeyim babam öz çözer veya annemi anladım veya abimi anladım o benim için halleder.
0: Yani o taraf karşı taraf mesela korkudupsa tehdit edipse özne edebilmir bir şey etsin.
1: Doğru.
0: Yani gerek dönsün ehliyetine. Bu konunun dedi o indi dün araştırırca bu konunu bir reels geldi ögümü bir küçük kısa video küçük kız annesine yardım edire. Annesi özü için süt yedirir, Nescafe, kakao bir böyle şeyler edire. Buzu getirir, koyur. Yani o kadar küçükti. Masanın üstünde oturup mutfakta.
1: Vay.
0: Getir buzu koyup yanına koyur o bardağa koyur. Anna sütü getirir. Bu diri dur ben kakao ben koyayım sen için
1: Vay.
0: içine yani yardım eder ikisi birbirinden sonra isterdi karıştırsın özün annesi bir kez karıştırdı gitti o bir tarafa bir şey getirse bu küçük uşak karıştırırken bir büyük bardağıydı hepsini töktü o masanın üstüne
1: Vay.
0: geldi annesi yani bütün sükunetiyle konuştu özüyle tamam tamam çocuğum bir şey olmadı dedi. Geldi hemen çocuğu indirdi.
1: Yengisini
0: Üstlük
1: yaparız.
0: istenmezsen yengisini yaparız. Kalktı o masanı sildi. Bir de baştan getirdi. Gel bir de dedi bana yardım eyle. Yani keşke bütün analar bu şekilde olsun.
1: Doğru.
0: Yani başkası olsaydı dünya uğrardı birbirine. Sen buranı pisledi o. Ben indi temizlemiştim. Ben içirdim bunu. Yorgunuydum. Sen nerede böyle yetiyor?
1: Doğru.
0: Yani elbet ki onda o
1: Uşak
0: küçük
1: korku olursun.
0: korku ol özünde ne olduysa titrer yerinde. Diğer indi anlamam canına kıza. Yani bu şeyler de olur. Bu halde sükunetimize geri mekayet olağın hatta ki olar kesbedağın yanımıza bir korkunç bir şey geçtiyse
1: Doğru.
0: başlarından bir tehdit olunduysa hemen gelsinler bir sorunları olduysa hemen gelsinler bize anlatsınlar.
1: Özüme gibi böyle olsun. Mesela ben diye yeğenlerimle bacım uşaklarını koy örnek gösteririm. Evde mesela bir şey o günlerde bir şey kırdılar. Benim seviyorlar ama çekilirler. Baktım kork dedim kim kırdı deme dedim. Ne demişik yalan dememene ben kızmam. Düzün desemene kızmam. Gemene selim kırdım. Ya da ben töktüm bunu yere ben kızmam. Daha dön dedim el ettim dedim tamam. Bez daha dedim etme dikkatli.
0: Dikkatli ol.
1: Doğru. Sofra mesela Kur'an'da mesela diyelim özüne gelin su getirin. Üç kardeşler. Diyelim su gel. Biri uz kaşığı getirin. Biri uz kabı getirin. Biri uz içecekleri
0: İşte
1: getirin.
0: en
1: Her
0: doğru
1: biri mesela
0: şeydi bu.
1: kaçar. O gün ortanca olan böyledir. Dayı zaman kabı yakırım. Özüme yatmıştım. Bacımdan iskembili çekipti. Bak
0: Yardım
1: kabı
0: edilmiş.
1: yakıp dedim sen iş yaksa. Kadyo yardım edin ben bilmem. Dedim kadyo sen etme yine büyük
0: Nancaydı
1: olanda.
0: ömrü.
1: 4 yaşındaydı.
0: O hayat.
1: Ya özü
0: Ay.
1: yakıp kılasan kabı. O gün de dedim yok sen demge yanımda otur. Biz televizyona bakalım dayıza yakar kabları. Dedi. Mesela ben sofrada in yani 1-2 yaşının 1 yaşının bunu
0: Yani en
1: bilirler.
0: iyi şeydi bu herkes bir mesuliyet özleri için. Daha büyük olduysa
1: Büyük mesela
0: ögüreniler.
1: abisi 5 yaşında biz 1,5-2 yaşındaydı misafirimiz gelmişti. Bir abimiz getdi su özü gətirdi. Yəni demarıq gətirdi. Uşaq da verdi su. Belə alışıbdı. Kim gəlsə gedə su gətir verər. Hani bizlərdən görə gələnə su verir.
0: İşte bax yəni sizləri örnək alıbdı. Siz nə yapsınız misafir gələndə? O da sizi təqlid edir. Aynı Mən. Sizi təqlid edir. Sən oturubsan, konuşsan misafirdən. Həmən o çocuklar yəni bundan çox yerdə görmüşəm. Həmən gedərlər şəkərdanı gətirir. Buyurur.
1: Bu alışma yani. Məsələ bax, uşağa bunu da alışan. Bax indi aklıma gəldi. Məsələ bir yerə gedəndə məsələn biz belə edək. Mən daha doğrusu yala beygülənin əlini öp gilə. Əbeyləri öp. Alıştığını mesela var bazı büyüktü içeri girende bir yere anne baba alıştırmıyor özüne salam vermiyor veya gidip dayısının bibisini öpmeden işi vallahi utandım ya utandı değil uşağı alıştırsan
0: ilk başta yani küçük ömürden alıştırdıysa hebele gidiyor
1: yok özü utanmıyor özü bunu alışıptı bes nerede anne baba övgüyce kaçır uşağın yanlış bir şeydi uşağı Hı-hı. alıştıracaksan bir yere gidende salam vermeyi tokalaşmağı, üslubdan oturmağı, üslubdan seçmək, məsələn, bir yerə gəlsə uşağı alışdır ilə, yox yığlamaqdan, məsələn, ikramlıq bir şey qoyurlar, uşaq direkt əlini alır, yürü, əşyanı yerə tökür. Bunları alışdırağın, yox əlində telefon verağın, veya bu ayrı şey, bu tərbiyələri al, biz necə alışdıq?
0: Anne babamızdan. Ne şəkildə?
1: Anne baba demədən əlimizi uzatmazdıq bir şey bir misafirliğə gedəndə.
0: Hər kəs şüsküt yerində otururdu.
1: Belədi yoxsa, indi yox. Yani anne baba uşağın baxıram, öyüncə qaçırlar. Maşallah, yani
0: göz çıxardırlar.
1: Yox, maşallah, indiklər daha deki dillərdə. Daha anlayışlıdırlar. Bəs nədir? İşte anne babadan gəl. Onlar uşaqların öyünə qaçdığı için hani, tap-taplılar belirlən hani diğer uşaqları. Belə edilir ve bu da zərərlidir yani bir gün. Özləri için zərərlidir. Gelişimində, yani bir gün tərbiyə almaqda, verməkdə. Ve məncə de yani bu hani elektron dedirik. Mən baxanda məsələ deyərəm, düzün deyim sənə, öz yaxının belə olsa, məsəl edirəm.
0: Məcburuq diyağın, yani gerə diyağın.
1: Mən deyirəm, deyirəm, deyirəm, deyirəm, dalıbdı, uşağı verib. Gözümün nuru olsa bilə mən deyirəm hani bu hakikat. Yani bak eğer mən deyirsem insanlar ne deyirsən etrafdaki insanlar.
0: Ne deyirsə qoy deyirsən. Yani biz düzü görsə də ağın. İşte deyirsən yani o gedir misafir gələndə belə edir. Torunum Orkun 1,5 yaşındadır. Bir kimsən görəndə qaça qaça gedir çiklet nesteli gətirsin versin. Yani onun düşer kırılı. Babaanne hələ öz kızar canıma. Yani görür deyəmirəm bizləri örnək alır.
1: Özür zaman evdeki beyler
0: ablası aynen böyle yani o da bir iptidaydı ki oldu arzu hayatım. Misafir gelmeğiden hemen bilir görüp de neler ne edirik. Babaanne bunu hazırlayayım. Hala bunu getiririm. Bunu şey edeyim sorar. Hepsini düzer getirsen baksan maşallah yani yardım eder. Çünkü ilk günden ögrətti özünü bunları gördü. Elu de böyle etsen. Elbet ki sen yarın büyük olduysa da yardımcı ola. Televizyona kızım çok bakma. Baba anne filan şeye baxım, baxım ögümdə deyirəm, məsələn, hər kəs anna da baba da getdi davamına. Nəyə baxsan kızım, aç baxım, biləm sən nəyi deyəsən baxım. Yani bunu da hətta şey edir, biləm sən nəyi deyəsən baxım. Mən ona açıram baxım, nə şəkildə bunlar odaların temizlirlər, nə edirlər. Yani bax demirəm, var eğitimcidir, yani bəzi programlar var. Kızlar için ayrısı var, oğlanlar için ayrısı
1: doğru, var. Doğru var,
0: her şey baxın var. Bunlara, baxsılar bunlara, faydalansılar. Gelecekte yardım eder özlerine,
1: fikirlerine bilgili şeyler, mesela baksana tarihten ilgili, He. mesela dünyada olan bilgili adamların yaptığı bilgili şeylere baksınlar. Bundan da bir akıl kazanabilir, bilgili bir adam olabilir.
0: Büyük yoldaysa bunlardan hepsinden faydalanırlar. Yemek edir birisi. Yemek edenlere baksılar.
1: O da yemek de terbiye meslekte aşçılar ha. var, şefler ha. var, ünlü şefler. Yemekten Aynen. alışıblar.
0: Doğru, doğru.
1: Yani, yani güzel dünya şeyler, çapında ha. ünlü şefler var. Onda neden gel bu uşaqlıqdan yeteneği var imiş anneden. Mesela anladılar her kişinin bir hayatı var.
0: Doğru.
1: Mesela uşaqlıq kemalar daha sonradan başlayıbdı bu iş ama bir yere gelipti, bir seviye gelip ünlü bir şef olup, yemek şef olup veya tatlı konusunda bir şef olubdu, pastacı olubdu. Yani her şeyin bir doğru var. Eğer anne babalar istəsə uşaqlarında gelecektə həm özləri də faydalanalı, həm uşaqlara faydalansın, faydalı yani, bir şeylərə.
0: Özü ilə baxsın, anne özü ilə baxsın, desin, bax belə edir, filan edir. Yani görsətsin daha fazla açıqlasın özünü.
1: Bir de bir şey var sözünüzdə kəsəm Yüksəl xanım, uşağa bunu alışdırsa, məsəl uşaqdır, yurt dışında da bu var. Oynadığı yer, indi bizdə belədir. Oynadığı qozu topla.
0: Aynen.
1: yığıştır ginan. Mesela diğer, geçen sefer arkadaşım geldi. Uşağı bir yaşlı bir yenge hani ayak tutur. Besine de şakaydı gülmekten anlar yazdı. Dedim bay baya gedağın. Dedim yığıştır mukabatlar var idi. Dedim onu kavza anlamır. İşarattan koydum hepsi mukabatlar. Bes yoruldu uşağı ki yani yığıştırdı.
0: İşte belediyeden ögürene.
1: Ya tabii ki de öyle de sen.
0: Dağıttı özünü oynadı o eğlendi o tamam bitirdi o sen. O şerten oynasan bunlardan ha. Bitirmek onunla hemen
1: yo, uşaktı bilmez ben. Yo, uşak diyor ki uşakken zaten anne karnından yo. Başlar. Seleşanı bazen yurt dışına var. Anne karnındayken uşağa ninni diğer seleşer. Çünkü uşaktı bu. Dedikçe o anlar. Gel bunu topla yine. Gel bunu ele yine. Uşaklıktan daha alışır. Öz bozduğunu özü toplasın. Yani bir mesuliyet kavzar. Belge oldukça da bunu anlar. Mesela şimdi bazen diyorum. Nenelerimiz özellikle Türkmen kadınlarımız oğlanları çok üzü verirler. Uşaklıktandı bu. Yeri oğlandı. Daha bilmem siz belaz yoksa yok Yüksel Hanım bana böyle baktınız. Akır ben bunu görürüm o yüzden konu açırı. Uşağı daha fazla. Yo o kadyo kalsın ben ederim. O ne de mesuliyet koymazlar oğlanın üstüne. Ben yani nişi bunu derim. Beygi olan da oğlan her nahiyeden mesuliyet kavzayabilmir. Nişi anne destekçi özüne, anne övgüyece kaçırı.
0: Doğru.
1: Kadyo neyse bu neyse ne olur beygi olanında evlenende de onun mesuliyet sahibi olduğunu anlamaz. Çünkü nerede?
0: O mesuliyet düşer eşinin üstüne. O
1: eşinin üstüne. Yük, ya da anne üstüne mesela olabilirsen.
0: Vazgeç.
1: Oğlu yani o da azı her şeyi sen yedin. Sen kadyo oğlumdu koy yardım edeyim. Bunu istir koy men alım. Uşaklar için bunu yedim. Ne olur uşak mesuliyet kavzamaz.
0: Doğrudur.
1: O yüzden de bunu da diyorum. Hani elektroniden geldim ama mesuliyeti bu da aklımda oldu. Ben her zaman diyorum erkek her zaman erkek uşağıdır. Kız da aynı bu zamanda ayık bu devirde ayık. O günler bitti. Diyorum uşağa mesuliyet kavzamak. Öz dağıttığın dağıttığın toplasın.
0: Fikrinde kalı indi. Yani
1: erkek uşağıdır özellikle. Zaten kız alışır mesuliyet kavzamak. Biz kadına hepimiz mesuliyet kavzırık. Biz gene de alıştırmak ister. Bu devirde, bu çağda, bu ileride yaşırıq. Oğlana da fazla mesuliyet verin ki ev beslemek nədir bilsin, gelecek para kazanmak nədir bilsin, tamam. Bu paranın halalı, haramı nədir bilsin.
0: Burada bunu da ekleyeyim. Bütün analara seslenirim. Hiçbir ayrım yapmazlar. Erkekten kız çocuklarının arasında hepsine aynen gözle baksınlar. Yo ara yerlerinde bir kırgınlık olsun desin. Anına sen filanı sevsen, abimi sevsen, ben sevmişsen. Yok. Hepsine aynen gözden baksınlar. Hepsi göz bebeği gider.
1: Özü böyle anne der o adımızı kavzar erkek diyor. İkisi de adı kavzar. İkisi de aynı kavdandı. Kız da aynen tamam belki böyle başka eve yani. Gider evlenir. Beskenin, ama anne babanın adı.
0: Onun kızı da kimin kızı da filanın kızı da.
1: Doğru.
0: Aynıdır. Ve hepsine aynen gözle baksınlar. Küçük, büyük, orta her neyse her neçe tagiyse hepsine aynen gözden bakın.
1: İşte nedir yani?
0: Hatta üzülmezler.
1: Doğru, üzülmesinler. Uşağa mesuliyet verin, uşaktan ilgilenin. Telefonu veren de uz ellerine bilin. Neye bak arada bir gidin, kontrol edin. Elektronik bağımlısı olmasınlar. Gelecekte hastalıklara, ondan sonra nefsi hastalık dediğimiz bunlara maruz kalırlar. Ve bu da gelecekte yan etkileri çoktu. Aile bakımından, eğitim hayatı bakımından, sağlık bakımından her nahiyeden etkileri. Ve programımızın da sonlarına geldik. Bu son 2-3 sorumuz da var. Onu da soran Yüksel Hanım. Peki diyarın bu elektronik bağımlılığı hakkında okulun rolü nerede? Bu konuda ne yapmalar lazım? Ne etsinler?
0: Okulun da rolü büyüktü. Yani sadece her zaman her şeyde demişik. Ehletten okul kisi bir arada geri destekleseler o öğrencileri o çocukları destekleseler yani her zaman temesli olsalar bunlar mesela toplasılar ehletten çocukları bir araya muhazara versiler özlerine anlatsılar belki de yani ihtisas var okulda mürşit terbevi dediğimiz onlar açıklasın özleri için zararı nedir bu bağımlılığın çok şeyler etsiler seminerler etsiler görsatsılar aynen dediğimiz ki onlar da ehlet de katılsın o seminerlere bir de spor dersi var onu yani hiç etmezler. Yani çok okullarda görürük spordu, yani fenniye, resim dersidir. Bunları başka dersler alır. Yani etmirler sporu. Yani resim dersini boş verirler. başka şeyler
1: öğretmen de almalı.
0: Bunlara önem verirler. Kültür görsatçılar özlerine ne şekil kültürlü oğlu gelecekte bir de ihtimalleri sada olmasın bu cihazlara. Yanlış bir şeydi. Yani anlatsılar böyle hastalık oğlu sizde. Biraz önce dedi o ki nefsi hastalığı olur, sağlıkları iyi, yani yaşamları sağlıklı olmaz. Bunlar yani çok önemlidir. Sürekli onlar da murakaba halinde olurlar. Mesela görürler o öğrenci 24 saat derste dağılıp da fikri ders yanında dergi. Yani ona nesihat etsiler. Bir eder ki eder ama bir fayda bulmadıysalar, yani gördüyseler aynı halde kalıp ararlar. Ehliyetini çağırırlar. Oğlu bu şekilde de neyi var, ne edir evde, ne etmeli sorsun, soruşturursun bu şeyleri. Yani bu çok önemlidir. Koysalar sürekli yarışmalar olsun, girsiler bu yarışmaya. Yarışmada kazanmak oğlu, ödüllendirmek oğlu. Yani bu şeyleri geri görsatsın özlerinden, hatta ki o cihazlardan irak olsunlar. Mesela bir temsil etsiler, bir mesrahi etsiler. Bunlara katıldıysalar fikirlerini başları yani dağıtmaya. Hı. Sadece cihazda kalmaz.
1: İşte o konuda böyle de rolleri olabilir, uşakların üstünde etkisi olabilir. Peki son olarak buradan anne babalara ne mesajı var Yüksel Hanım, ne demek istiyorsun?
0: Tekrardan dönlendirem, sürekli bunlar murakabetsizler, çocuklarını neye bakırlar, ne edirler o cihazlarda. Yalnız koymazlar özlerini, her zaman mütabaa etsiler özlerini, özleri de örnek olsunlar çocukları için. Elbet ki gördüyseler siz bağlısınız 24 saat o cihaza, onlar da size bakar böyle, yani siz öteki olun ve siz örnek olun, hatta ki siz, onlar da siz güzel şekilde kullansınlar bu cihazları, eğitimli programları mütabaa etsiler özlerinden irak olmağın, sürekli yanlarında olun, sada etmetler dediğimiz ki cihazı olmasın, sıkınmağıydan o çocuk, yani yemek yememeğıydan kalksız telefon verirsin ellerine, bu yanlış şeydi, bu adetten de vazgeçin, etmeğin bu işi sürekli takipte olun özleriyden. Bu dediğim şeyler anla için, bir de ondan başka yani saydığımız şeyler hepsinden geri istemez bir de tekrar sayağın. Cihazlar ömürden verilsin ellerine. Dediğimiz
1: süreden yani.
0: 10 taki mesela 1 yaştan 2 yaşa kimin aslan televizyondu, mobilde hiç uşak bakmasın, ona gözüne çok zararı var. Ondan sonra 2 yaştan 5 yaşa kimin 1 saat o da vakıttan verirler, naksı vakıt bak bir şekilde tanzim ederler, olabilir yarım saat, olabilir 10 dakika 20 dakika 1 saat ederler özün. 2 saatten 5 saatte kimin yani dedik bunu, 6 saatten 12 saate kimin 2 saatlik 12 yaşa kimin 2 saatlik sadece ellerinde oğlu, aynen dediğimizde ki sürekli 2 saat oturmasın o cihaz üstünde,
1: bölsünler
0: vakti, bölsünler
1: vermeseler da daha da iyi olacak. Mesela geri verirseniz bu kadar sürelerde verirseniz daha da iyi olacak dedik. İnşallah faydalı olubdu bu konumuz anne babalar için.
0: İnşallah,
1: bir
0: inşallah.
1: Örnekte olabilindi, baba var aklında kalıp bunu uygular, belki anne de diğer tamam diller, koy uşağıma bakın telefonu vermeyeyim geleceğini düşünür. Yani yarın perde kalkıp gözler o güne inşallah aydınlanıblar diye düşünürüm bu programımızla birlikte.
0: Son sözüm, kusura bakma.
1: Ya estağfurullah, buyurun.
0: 5 adımla biz edebilirlik bu bağımlılığı kesen çocuklardan biri dediğimiz de ki vakit koyağın, vakitten o 2 saat mesela bahsler ekrana, ondan sonra yemek yendeler ellerinden alağın, koymayağın ellerinde olsun, yani küçük olsun büyük olsun, oturuplar yemek başında büyüklere kimin elinde mobil olur, belli oldu bunu münakaşa edilir. Yok, güzel hareketler konuşsalar ara yerde daha iyi olur. Yani yemek vakti hiç mobil elde olmasın. Ondan başka yatmaktan bir saat önce gene mobilden o bir acizelerden kesilipler. Yani evet. Bir saat tam bir saatten önce durar kullanmazlar. Bir de dediğimiz de ki başka hobidir, çalışmalardır. Onlara üst çevirirler, spor olsun, resim olsun, kitap okumak olsun. Bir de son adım, ehlet sürekli takipte olsalar, yanlarında olsalar, oyunlarında, yani cihazlarıyla işleyendeler. Her ne edendeler yanlarında olsalar, zıt olmasalar özleriden, arkadaşı olsalar, böyle bilseler arkadaşlardı.
1: İnşallah. Teşekkür ederim Yüksel Hanım bu güzel
0: bir teşekkür ederim
1: dolayı.
0: Size. Bugün siz de bize vakit verdiniz. Bu kadar konuştuk. İnşallah faydalananlar.
1: Yarın da aynı saatte buluşacak Allah'ın izniyle. Faydalananlar sizlerin olsun diyeğin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Özünüze iyi bakın. Sevgili dostlarımız, en önemlisi gözünüzü uşağınızdan ayırmayın.

0: Bir Demet Hatıra programı, bir gün Kerkük'ün başka bir şahsiyeti, Türkmen elinden tanınmış hem kalp hastalığı uzmanı hem de tüm Türkmen eli de şair bile tanılan Doktor Orhan Hasan Hüseyin beyefendinin Hane-i Ma'murasındayız. Bugün Doktor Orhan'la hasbihal edip hatıralarını, ister meslek hatıraları, ister şiir dünyası, ister çocukluk, ister yani genel olarak Kerkük'te tıp. Orhan abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: İnşallah iyisiniz.
1: Teşekkür ederim. Sağ olasınız.
0: Tabii bir doktora sıhhat sormak zor.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim.
0: İnşallah iyisiniz.
1: Eksik olmayın. Siz nasılsınız?
0: Alo param. Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Abi Doktor Orhan Hasan Hüseyin, milletimiz arasında doktor olarak hem de onun yanında da edebiyatın, şiirin her konusunda, her mevzuunda kalem oynadan bir şair. Abi siz kalp ihtisasında olarak, yani hem şair olarak hem bir kalp doktoru olarak kalbi nasıl vasf edersiniz? Yani bir organdı, kan pompalar beyine, sair cesede, yoksa o duyguları içeren bir...
1: Mutlaka duyguları içeren bir organdı. Ama yani yalnız görev olarak değil de biraz da sempati, biraz empati ile alakası olan bir organdı.
0: Bizde muhtelif isimlerdir kalbi. Mesela ürek diyorlar.
1: Evet.
0: Gevul diyorlar.
1: Evet.
0: Kalp diyorlar. Sizce daha naksı şeydi yani ihtisas olarak hastalıktan bahsetsek kalp demeliyiz.
1: Evet.
0: O duygusal yanını...
1: Duygusal yanını tabii vakti değil şimdi. Kalp olarak yalnız kalp demek kalp hastalıklarını aydınlatmak için kafiydi.
0: Tamam. Abi bir de yani kişisel hayatımıza gelelim. 1944 evet. Doğumlusuz Kerkük evet. Bagiler Mahallesi.
1: Evet.
0: Orada hatıraları nerede o mahalleden, ilkokuldan?
1: Bagiler Mahallesi ilkokula yazıldık. Faysaliye Mektebi'nde. Faysaliye Mektebi'nde müdürümüz Rıcıoğlu,
0: Abdülhakim
1: Mustafa Rıcıoğlu, öğretmenlerden de İzzeddin Abdi Beyatlı,
0: büyük şairimiz,
1: büyük şairlerden biri. Yine o bir öğretmenimiz Hasan İzzet Çardaklı,
0: o da büyük edebiyatçımız.
1: Allah rahmet etsin ikisini de, İzzeddin Abdi'ni de, Mustafa'nın da, Rıcı'nı da, Hasan İzzet de, bunlar hepsi Allah'ın rahmetine kavuştular. Bunlar yani yalnız öğretmen değildiler, babaydılar, abiydiler, iyiydi. Hayatta seni ne şekilde bir kuş olarak pervez eder, uçurdu. Fiilen doğru. Öyle bir insanlardı.
0: Ne mutlu size abi, yani bir böyle kamaların içinde evet. Büyüdüğünüz, eğitimde aldığınız.
1: Evet.
0: Her halde de yani... ömürde olanlar bilirler Abdülhakim Recioğlu kimdi?
1: Mutlaka. Büyük Hasan bir yazar
0: idi.
1: Yani eski kardeşlikleri, eski şeyleri perelerse o her zaman büyük bir yazar idi. Eleştiriciydi Abdülhakim Recioğlu.
0: Abi oradan başladı şiir merakı sizde?
1: Onlar ektiler bizi de. Ektiler. Yani rahmetli Hasan İzzet Çardaklı mene hadi Orhan Seyfi diyerdi. Orhan Seyfi kalk, Orhan Seyfi otur. Bu adam mene ne için Seyfi diyor? Sonra edebiyattan şeyden başladığımda baktım Orhan Seyfi bir büyük Türk şairiydi.
0: Doğru.
1: Kendisi de büyük bir edebiyatçıymış.
0: Doğru.
1: Yazar. Rahmet olsun.
0: Yani oradan ilkokuldan başladı.
1: İlkokuldan başladı.
0: Şiirle yoksa koryatla, serbestle, heceyle?
1: Bizim bir mutarada şiiriye diye bir şey var idi evvel.
0: Yarışma gibi.
1: Yarışma gibi. Evde biz iki bacı, üç kardeşiydik. Hepimizin karyolası bir sıra yatardık. Hepimiz de mektepliydik. Mutarada Şehriye Dağın. Her zaman ben şey ederdim. Kazanmak küçükleriydim de.
0: Vale.
1: İyiydi. Her zaman yenerdim hepsini. İyiydi. Onlar bunun sırrını bilmediler. Ben demek yani ben kendimden uydururmuşam şehri. O son beytin arkasına, o gelecek beytin evvali ona göre devam eder.
0: Doğru. Heh. Herhalde de pederinizin de bir tesiri var.
1: Pederim Allah rahmet etsin. O da edebiyat seven, tarih seven. Hatta hiçbir zaman unutmam bir şiiri bana dikte ettirdi, öğretti, ezberlettirdi de Kerkükli şair Muheddin Kabil.
0: Hmm.
1: 1800'lerde yaşayıptı. Evet, Muheddin Kabil. Dir-i Saki. Keremet Cami Safai. Kederim var. Süratle yürüt. Emri kazadan hazerim var. Pir oldu gönül meyli vata, hevai vatan eyler. Lebrizi kadehsun bana Saki.
0: Seferim var.
1: Seferim var. Allah. Buradaki i'caz o lebrizdedi.
0: Doğru.
1: Yani lebrizi kadeh. Leb dediği zaman dudağı aynı kasaya. Vakitte kadehin al. Dudağını kastedir.
0: Doğru.
1: Kadeh böyle caşsın, tökülsün. Ağzından da böyle iç doy
0: doğru. Şey aksın. Dudağından da aksın.
1: Leblerunen.
0: Doğru.
1: Lebrizi kadehsun bana saki. Güzel bir şeydi. Onu da Allah rahmet etsin.
0: Yani herhalde de büyük bir rolü var imiş sizi. Yani şiire, edebiyata tabii, yönlendirmekte.
1: Tabii. Daha çok
0: ne işlerdi, vazifesi neydi abi?
1: Babam polis subayıydı. Uzun vade müdür şurtat belde Süleymani'de kaldı. Ondan sonra Ravanduz'da, ondan sonra Halepce'de, Çuvarta'da, Zubir'de, Basra'da.
0: Herhalde siz de aile olarak vazife icabı özgüden gelirsiniz.
1: Özgüden giderdik biz de.
0: Tamam abi, yani ilkokul bitti.
1: İlkokul bitti, Mutavasıta'ya geldik. Mutavasıta Hikme, Şarkıya, indi eski Şarkıya. Tamam. Onun aksiydik biz. Mutavasıta Hikme'de. 3 sene de orada kaldık. Ondan sonra liseye geçtik. Lisede Dadiyet Kerkük var idi bizim yakada. O yakada da Musalla var idi.
0: Yalnız bu iki lise
1: i̇ki var. İki Dadiye var idi Kerkük'te. Bu sene 1960'da.
0: Siz yani oradan tıbba yönlendiriyorsunuz. Bir marakıydı, isteyiyiz idi.
1: Onu gelmem şimdi. Liseni bitirdik. Liseni mezun olduktan sonra liseden rahmetli annemin teyzeleri İstanbul'daydı. Gitmiştiler Osmanlı ordusuyla beraber çekilipler.
0: Ha, orada yerleşmişler.
1: Orada yerleşmiştiler. Osmanlı ordusuyla tepe tepe yavaş yavaş gidipler. Yerbayıydı teyzemin kocası, yani. Yerbayıydı. Ali Rıza Ağlaslan, o da edebiyatçıydı.
0: Ne güzel.
1: İyiydi, o da eski kardeşlikleri, pereler, her zaman yazısı var idi. Annem çok heves etti, beni göndersin tıbbiyeye teyzemgile. İyiydi.
0: İstanbul tıbbiyasına.
1: Tıbbiyasına. Ve subhanallah annemin bu hevesi beni oraya yöneltti. Ve gittim falan. Gittim Üsküdar'da kaldım. Evler Üsküdar'daydı İstanbul'da. 3 ay orada geçirdim Üsküdar'da. Ondan sonra giriş imtihanları şeyler.
0: Bu kaç seneydi abi?
1: 63'te. 63-64. Giriş imtihanlarını kazandık elhamdülillah. Muvaffakiyetle, başarıyla geçtik. Alındık.
0: Tıbbiye'ye.
1: Tıbbiye'ye alındık. Bu uzun
0: maraton
1: mücadele başladı. Tıbbi mücadele zahmet idi. Nemze değerse o zahmet idi. Benimle tabi orada Doktor İhsan Abdullah Safi var idi. Aynı şeyde Doktor İbrahim Muhammed Nuri Oturakçı, Doktor Fazıl Sabunçu, Doktor Enver Hasan Küfürlü.
0: Aa, profesör doktor.
1: Profesör sonradan YÖK başkanı doğru oldu. Şeyler neçe üniversitede dekan oldu. Ondan sonra YÖK başkanı oldu. Yani buradan da öperim özüm. Eğer görürse, seyredirse
0: geçenlerde
1: çoktan
0: gelmişti.
1: Görmemişim özüm.
0: Geçenlerde evet geldi, Küfürlü'ne ziyaret etti.
1: Evet, maalesef görmedim özüm. Orada şeyi bitirdikten sonra tıbbiyanı Fatih'te bir ev tuttuk. Yani ilk 3 ay teyzelerimde kaldım. Ondan sonra arkadaşlardan geldik Fatih'e.
0: Ha, Çapa'ya da yakındı.
1: Çapa'ya da yakındı. Evvel Çapa, Uğraba diyerdiler özde.
0: Ha, Uğraba, tamam.
1: Ha, Uğraba hastahana. Sonra Çapa oldu. Kaldık. Ev tuttuk şeyde Fatih'te. Ben, Doktor İhsan, Enver Hasan Küfürlü, İbrahim Oturakçı. Bir evde kaldık. 6 yıl devam ettik bir evde.
0: Yani yaz fırsatlarında gelirdi o yaz tatilinde.
1: Ama rekor idi yani. Hiçbir kimse böyle bir nefes sonuna kadar kalmadı. Biz hepimiz kaldık. Çünkü çok uysalıydılar, çok iyi aile çocuklarıydı. Hepimiz yaşadık beraber. Hiç kimse birbirinden kırılmadı.
0: Kırılmadı, aciz olmadı.
1: Hiç, hiç. Mezun olduk, hamdolsun. Bir kısmımız döndü, bir kısmımız kaldı. Geldik Irak'a döndük. Orada Erbil hastahanasına ikametim çıktı.
0: İlk olarak Erbil'de.
1: Erbil'de. Erbil'i konuşsam sağ için çok garipti. İlk gittim. Bir yer yoktu Erbil'de kalasam. Bir hendeyen üteli vardı. Bir ev idi. Bu koca Erbil'de.
0: Şimdiki Erbil.
1: Eydi. Bir hendeyen üteli vardı. Küçücük bir ev idi. Kaldık orada. Hemen ondan sonra şey ettik. Hastahaneye gittik. Orada hastahane müdürüden şeyden bizim için Darül Atıbat'a bir yer takısı oldu. Orada kaldık. Bir sene kaldık orada. Bizimle orada Erbil arkadaşlar var idi. Doktor Tarık Enver Veli, Doktor Maruf, Doktor Nehla Osman, Ahmet babası burada ellerde reis sahaydı. Doktor Firaz Maruf Berzenci, Musul'dan Doktor Rava Dabbağ, İdris, Aziz, Doktor Aziz, Doktor Resul Avcı. Bunlar kaldık. Bir sene bittikten sonra bir kanun tedarik tıbbi var bilsen. Evet. Onun icabıyla Tavuk'a geçtim. Yani.
0: Dağkuk hastanesi.
1: Tavuk'a. Dağkuk'a. Dağkuk'ta iyi bir hatiram var. Yani konuşsam vaktimizi almamak şartıyla.
0: Yok, ne güzel. Yani, bizim zaten hatiralı programımızımız.
1: Yani Tavuk Merkez Sıhhi Dağkuk. Reisi bir merkez sıhhiydi. Ben idim bir doktor. Bir doktora bir muavun tıbbi saydalyanı istilama almıştı. Damad nisa, damad nisa. Ricalu nisa. Bir muzammit, bir hasta bakıcı, bir acatçı saydalyanı istilama almıştı. Bu kadar idi. Bir de bir avni çavuş var idi. Onu da Allah affetsin. Çok severdim özün. Antike bir muhlis adamıydı. Hademiydi. Gelirdi hemen sebbah salihinden altıdan gelirdi. Peklerdi her şeyi güzel. Tertip ederdi gelirdi. Biz böyle ev kimin temiz. Gırıl gırıl.
0: Orada bir olay olupdu.
1: Oradaki olay neydi? Vaktinde devlet istirad etti bir buğda maksibak diyerdiler özne. Muaffar idi, zehirliydi. Bunu ekmek için. Hatta çıktığı zaman kifillenmezsin.
0: Doğru.
1: Bir hasiyatı var idi. İri bir buğdaydı. Kırmızı mırmızı böyle güzel. Millet kalktı bunu yedi. O tavuğun etrafında o zetçi, metçi, şubeçe, metbeçe tarafında buradan hüküme getirdiler, yediler.
0: Yüzlerce adam o olayda zehirlendi. Hastalıklar doldu.
1: Bu bir hatiradı şeyde. Yani sarstı bizi. Çok yani şeyler yaptık. Onun şeyde lücne oldu, gitti.
0: Doktor abi yani zayiat var idi, hasar var idi.
1: Ölüler var idi. Bazı sinirsel şeyler kalmıştı hastalarda.
0: Doğru.
1: Ölen var idi, zayiat var idi. Ondan sonra onda temin sahiydi tavuk.
0: Doğru.
1: Temin sahiydi. Duz akdiye nevahiler, akdiler hele temin sahiye şimdi olmamıştı. Kalktım, gittim duza. Orada da 2 yıl kaldım. Duz çok güzeldi, çok hoşydı. Duzlaullar çok hoştular, çok güzeldiler.
0: Hepsine selam,
1: hepsine selam, hepsine sevgi. İyi ailelerden tanıştık orada. Çok iyi halkıydılar. Orada hastahaneki 50 yatağıydı. Dört doktor idi orada. Ben idim. Doktor Ghanim idi. Doktor Hana idi. Doktor Fedva Faraj idi. Diş doktoru Doktor Sa'dun var idi. Sonra Doktor Faruk Hamdi Salih geldi. O geldi. Hanımı da eczacıydı. Eysel. Var idi. Altımız amidimiz var idi. Altı muvazzaf sahimiz var idi. Bir muvazzaf sahi var idi. Medharis dilem almıştı. Bir müsaad saydeli var idi. Saydeli yani
0: dilem almıştı. Bu kaç senedeydi abi?
1: Bu 74'te.
0: Ve evlenme ha zamanıydı?
1: Evlenme 72'deydi.
0: Orada bir bahsetseniz nece yani?
1: Tavukta evlenme oldu. Allah kısmet etti. Abimin bir tekten evlendi. Hazır oldum, gittim. Bacısı aynen çalışır orada şey ederi, hizmet ederi. Beğendim onu. Eydi. Allah kısmet
0: birinci
1: etti.
0: Görüşte.
1: Birinci görüşte. Kısmet. Allah kısmet etti. Evlendik.
0: Ürün nerede? Neçe çocuğumuz var?
1: Oğlum Ahmet, kızım Sema. Sema büyüktü. Şimdi biyolojistti. Öğretmenlik yapır. Ahmet şey uzmanıdı. Cerrahatil fek vel vecih. Efendim desin Mustafa da Türkiye'de mimardı.
0: Torunlarda da var doktor.
1: Torunlar var. Torunum indi Yahya gördü özün. Görüştü özüyle.
0: Baş hekim nasıllar?
1: Doktordu. O biri 9 torunum var elhamdülillah.
0: Baş hekim nasıllar?
1: Hamdolsun.
0: İyi Türkmen sayısını sokuyoruz. Aynı bizim gibi. Keşke yani neden olmasın abi?
1: Tabii.
0: Bizde
1: tabii.
0: Yani bir iki çocuk yapırlar. Tabii. Yani bu da şeydi. Siz yani Cenab-ı Hus Kerkük'te gördüğümüz vaktinde de bir seçim oldu.
1: Bale.
0: Oraya sonradan geldik. Bale. Duz'dan sonra hara gittiniz doktor?
1: Duz'dan sonra şeye geldim. Kerkük'e. Riyaset sahada maun reis sahali şu'un-i rifiye oldum. Burada çok güzel bir şey var. Yani Hazretlerim işaret edeyim. Kerkük'ün eski hindamına eydi. Kerkük evvel buradan çıkarken teze yanında beşik. Yukarısında tavuk. Yukarısında duz, yukarısında emirli,
0: Bayat köyleri,
1: yukarısında Süleyman Bek, arkasında Bayat köyleri, Bambalan deresidi, osudu, busudu. Bu yanda da Ercan, Cebbara, Kifri.
0: Doğru.
1: Eydi. Bu Karatepe. Güzelim Kifri. Bu güzelim kifri. Karatepe. Neydi? Bu yana gelince Karancir'den çıkardık. Giderdik Çımçımal'a. Çımçımal Kerk'e tabiydi. Orada hastahanamız var idi. 25 yatak var idi içinde. Bir merkez sıhhi reisi de var idi. Efendim sen ne diyorsun? Sengav nahiyası var idi. Ağcalar nahiyası var idi. Buranın da hepsinde merkez sıhhimiz var idi. Sağlık dispanserlerimiz var idi. Hepsinde de doktor var idi.
0: Yoğun bakımı da abimin eşliğime göre yani Cenab-ı Uz şeydesiz Kerkük'te.
1: İşte Saharifiye'den 4 yıl kaldım. Bezer oldum. Geldim şeye.
0: Kerkük Hastahanası'nda.
1: Kerkük Hastahanası'nda ikame kudume yaptım. Bitirdim. Ondan sonra benimle Doktor Metih İstifan.
0: Metih İstifan.
1: Çalışırdık. Allah kısmet etti bana. Kerkük'te yoğun bakımı yaptım. Neydi?
0: Enayel-Murakkaze.
1: Intensive Care Unit. Yani Enayel-Murakkaze'l-Kalbiye. Türkiye'de yoğun bakım değiller özne. Onu yaptım elhamdülillah. Çok güzel bir şekilde yaptım özün. Yani binasından tecihizine kadar öz iddianıydım. Ondan sonra iftitaha vezir geldi Salih Alvaş. Döndü, arkasındaki müfettiş var idi, dedi, siz Yarmuk'tan güvenisiz. Kerkük'te Yarmuk'tan daha güzel birin.
0: Yani Bağdat'ın ünlü hastanesi Yarmuk'u kastediyor.
1: Yarmuk. Müfettiş amları böyle döndü, dedi, siz Yarmuk'tan güvenisiz. Bak Kerkük'te daha güzel bir inaya kalbiye var. Bunu her zaman diyorum, yani yüreğimi şey etti. Çok memnun oldu adam benden. Kolunu attı boynuma ilan idareye kadar yerdi memnun. Salih Alvaş. Bu şeydi.
0: Bir de iyi hatıralarımız var orada abi.
1: İşte bir sene iyi hatıralarını aldı. Ben inaya karbiyeye. Biz de bilirsen hasta tam bıçak kemiğe yaklaşmayınca gelmez.
0: Gelmez.
1: Ve evde baksan düştü, terlerdi, şey etti. Attılar hastahaneye özün. Geldik, infarktüstü. Bitipti. Yatırdana kadar öldü. İyiydi. Bunu şeyimiz var idi. Bu, yoğun bakımda. Direkt karaba şeyleri.
0: Sakka karaba.
1: Sakka uğrardık özlerine. Hemen dönerdi.
0: Onun için yani ismimiz galiba ve diğerler Doktor Orhan ölüleri diriltti.
1: İşte bu rahmetli Doktor Saat'a Allah affetsin özüm buradan. Onu yedim bir kere bir şık arkadaşı var idi. Hacı Hilal. O aynen bunu şekilde hasta olmuştu. Getirdiler özün. Hemen apardım özün. Şey attık yatağa monitöre bağladık özün bitip adam. Vallahi hemen sakkanı vurduk döndü. Daha saati arkamda durmuştu. Dedi sen bunu diriltti bu doktor Orhan. Vallahi sen adam dirildi sen dedi. Yani bu da güzel bir hatıraydı.
0: Abi yani yarım çağa yakın siz Cenab-ı Hus kalple, kalp hastasıyla. Ben, yani işte bu çevrede, bu yuvarlakta şey ettiniz.
1: 54 il dindi.
0: Çalın masaya. Maşallah. Allah uzun ömürler versin. Yani bir insan kalbine muhafaza etmek için
1: bari
0: büyük bir tecrübe sahibi olarak ne tavsiyeniz var yani? İnsan kalbine nece muhafaza
1: edilir? Kalbine edin? Bizim bu ananevi yemeğimiz çok yanlıştı. İyiydi.
0: Yerbahtı kellerdi.
1: Yerbahtı kellerdi, kavurmalardı, şeylerdi. Sonra yibi yatmaklardı. Sonra sporsuzluktu. Hiç doğru. Spor yoktu. İyiydi. Hepsi baksan göbek bağlayıptı, şey edipti. İyiydi. Kolesterolümün cadı, yağımın cadı, tansiyonumun cadı. Hiç haberi de yoktu bir şeyden. Hiç geri bir kontrol yapmaz. İlla son bir nefes. Gün bir ciddi bir şey oldu sıhhatinde ancak geri bir kontrol eder. Bu yani sıhhatim benim burada. Anne o. Evvelen yemek içmeye dikkatli olsunlar. İki, sporlarına dikkatli olsunlar, spor çok mühimdir. Hatta spor yoksa bir yürüyüş yapsın.
0: Doğru.
1: Yerisin. Yüzme var, yüzsün. İyiydi. Efendim sana desin, yemekte dikkatli olsunlar, yürüyüşlerini yapsınlar. Periyodik fahıslarını yapsınlar.
0: Devri olarak.
1: Devri.
0: Yani. En az yani 6 ayda bir.
1: 6 ayda bir, bir ilde bir, bir fahıs yapsınlar. İyiydi. Müracaat etsinler doktorlarına, kontrol etsinler. Güzel bir şeydi bu.
0: Abi kaç kitabınız var? Şiir kitabı ve edebiyat kitabı yani.
1: Edebiyat ve şiir kitabı 15 kitabım var.
0: Maşallah. Yani şimdi bizim programımız bitecekti. Doktor Orhan sesinden öz şiirini eşitmedi.
1: Böyle.
0: Hangisi inkıvaydı bu Kerkük Kalası'nın dastanı? Günlerin arkasında bu da şiirlerdi. O da Hurma Hanı.
1: Hurma Hanı.
0: Başak tarlaları.
1: Bunları biz yani şimdi zahmet de okuyayım özlerini. Ben seni yani haz ederim, aydınlatım Cenab-ı seyircilerdi. Başak tarlaları serbest şiirdi.
0: Ha. Bu yeşil kitap.
1: Başak yeşil. Serbest şiirleridir. Bu Kerkük Kalesi'nin dastanı da Kerkük'ün kalesinin bütün şeylerini anlatır. Camilerini, mahallelerini, oradaki folklor şeylerini, mekteplerini, liselerini, öğretmenlerini, şahsiyetlerini bir kale dastanında var. Efendim, günlerin arkasından o da güzel şeylerdi. Yani güzel hatirelerdi. Günlerin arkasından gelen şeylerdi. Bir kitaba şey etmiş hem özün. O bir Hurma Hanı var. Hı. Hurma Hanı da takriben bu Kerkük'ün lübbüdü.
0: Doğru. Köbeği sahil.
1: Köbeği'di Hurma Hanı. Oradaki toplumun yaşantısı, aşk maceraları, iyiydi, alışveriş, sosyal ilişkiler, hepsini bu Hurma Hanı'nda okusa hepsi var.
0: Peki abi siz yani bunu Muayyakhanadan gelirsiniz, ne zaman böyle vaktiniz oldu yazarsınız, çizarsınız, okuyarsınız, ne zaman vaktinizi şey edip siz, dilim dilim edip siz?
1: Burada bir şeye işaret etmek isterim. Behçet Gımgin'le Felah Yazaroğlu.
0: Allah affetsin ikisini.
1: Allah rahmet etsin ikisini de. Bunlar yani cündü mecül diyelim özlerine.
0: Doğru.
1: Gelirdiler her ay başı gelirdi. Abi bir şey yoktu. Bunlar çeşmazıydı. Diysen görevliydiler. İyiydi. Her ay başı gelirdiler. Ben de bunlar doğrusu hazırlardım. İyiydi. Gelirdiler Felah'a ayrı, Behçet Gımgin'e ayrı, Allah affetsin. Vererdim, aparırdılar, yayınlarda çıkardırdılar medyalarda. İyiydi. Bu şekilde toplanırdı. Toplana kitap ederdim özler.
0: O zaman abi bir son cümleler son alalım. Çünkü biz yani Doktor Orhan Hasan Hüseyin'in hem tıp hayatını, hem edebiyat hayatını, hem şiir hayatını, hem yani günlük hayatını bir 30 dakikaya sığmak çok zordu. Ama işte inşallah gelecekte başka i̇nşallah. Programlarda da buluşuruz.
1: İnşallah.
0: Başka sohbetler de yaparız. Ama son cümlelerimize alakın. Hem milletimize hem sen sevenlere ne diyeceğimiz var?
1: Hepsine, Kerkülere, tümüne kucak dolusu sevgi, saygı, hepsine başarılar dilerim hepsine. Siz buraya geldiniz, bir arkadaşlardan hepiniz yoruldunuz, zahmet ettiniz. Size çok teşekkür ederim.
0: Estağfurullah, ben teşekkür ederim.
1: Ayaklarınıza sağlık. İnşallah da bu buluşma milletimiz için faydalı olur.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: Sağ olasınız, teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet aziz ve kıymetli seyircilerimiz, böylece bugünkü programımız burada sona erdi. Başka bir şahsiyetle, başka bir isimle görüşmek arzusuyla hapuzu Cenab-ı Allah'a ısmarlarım. Şen ve esen kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان شريفتن ومبارك بيرمدن سورا bu ilk programdı ve aynı devam edecekti. Bu azim Kur'an-ı Kerim'in mucizelerinden konuşacağız, onlardan bahsedeceğiz. Bir kez daha farklı gelen programlar, bir kez daha yani tahassüs olacaktı bazı konular ki Kur'an-ı Kerim'de olan ilimleri. Onu yalnız bakarsan bir programda bir tek ayeti veya iki ayeti ya ki fikrini Kur'an-ı Kerim'de ki fikri açıqlarıq, bir fikir olu, onu güzel de açıqlarıq, hatta yavda qeyd olsun. Ve gelen programlar bir zincir kimindi, ardıca gide gide bir tasavvur olu, tasavvuru olu, bu bir yani düşünce olu, bütün bir düşünce Kur'an-ı Kerim'de olan